Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yükselendi yüreğim. Eksik edik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

0: sefasını. Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: for real, on a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: that's messing around.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

artık şakası yok bunun. Artık yorgunum, ne diyorsun? Aldığım nefesim yok mu?

Bloomberg GT Radyo. Yaklaşık

0: reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi anlaşma

0: Dereyi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 12 Ağustos Çarşamba ve biz her çarşamba olduğu gibi doçent doktor Filizer Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun diyelim. Hızla başlayalım. Altındaki hareketlilik devam ediyor. 4400'ün üstünde tutunmayı sürdürüyor. Fakat buradan yukarı doğru mu yol alacak yoksa aşağı mı inecek? Filiz Hoca ile birlikte konuşacağız efendim. Önümüzdeki ilerleyen bir saat içerisinde 4403 dolarda olduğunu görüyoruz. Brent petrolün varili ise 89 dolarlarda 90'ın altında tutunmaya devam ediyor ve hafif yukarı yönlü seyirde. Bu seyir kalıcı mı, sürekli bir açıklama geliyor? O yo-yo dediğimiz, roller coaster dediğimiz mevzuyu petrol fiyatları daha ne kadar kaldırabilir? Biz diğer taraftan efendim bunu konuşuyoruz. Fakat tüm bu süreç içerisinde atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Çin'in otomobil ihracatındaki patlamadan bahsediyoruz sabah saatleri itibariyle. Temmuz ayında %88 yükseldi efendim. Çin'in otomobil ihracatı. Bu ne demektir? Neden bir şekilde herkesin rakamlarına bir şeyler sirayet ederken Çin'de işler her zamanki gibidir? Yine aynı şekilde konuşacaklarımız arasında Filiz Hoca ile birlikte. Sizleri de yayınımıza bekleriz. Söyleyecek sözünüz olabilir, soracak sorunuz olabilir. Bendeniz vasıtasıyla doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a. 536 266 81 81 530

0: 36 266 81 81. WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gelmek isterseniz bekleriz efendim. Buradan da canlı canlı izleyebilirsiniz radyo yayınımızı. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki gel doğrudan istersen altınla başlayalım. Altın tarafıyla başlayalım.
1: Tabii.
0: Bize geçtiğimiz haftalarda demiştin ki 4200'ü kırarsa biz gel seninle altında ne yapacağımızı konuşalım. 4200'ün altında başka bir seyirden bahsediyoruz. Yani al gibi bir şey yok demiştin kısa vadeli için. Bunu görmemiz gerekiyor demiştin. Nitekim bunu gördük Filiz Hoca ve ardından da senin dediğin gibi gerçekleşiyordu. Fakat durdu. Ne oldu?
1: Evet. Tabii Süheyla şöyle, dediğimiz gibi iki tane önemli direncimiz vardı bizim. Bunlardan biri 4200 ve sonrasında da 4400 dolardı. Hı hı. 4400 dolar geçilmeden tam anlamıyla da satış baskısı bitti diyemem. 4400 doların üzerinde biraz daha yükseliş belirginleşir diye konuşmuştuk. Evet, 4200'ü geçtik. Sonrasında şimdi 4400'ü geçemiyoruz. Çünkü çok önemli, gerçekten kritik bir direnç burası. Tabii şunu konuşmak lazım. Yani ne oldu da birden altın ve gümüş yaklaşık bir haftadır, geçtiğimiz haftadan bu yana bu kadar güçlü tepki veriyor diyelim. Yani en önemli sebebi Amerika'dan gelen veriler. Geçen hafta ADP özel sektör, JOLTS verisi ve hatta daha önemlisi Cuma günü tarım istihdam beklenti altı geldi. Geçtiğimiz her üç veride de iki ay belirgin şekilde aşağı yönde revize edildi. Onun öncesindeki hafta Amerika'nın büyüme rakamı beklenti altı geldi. %2 beklenirken ikinci çeyrek 1,5 geldi. Onun öncesindeki haftada Kevin Warsh'un güvercin olduğunu piyasa not etmişti. Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki soğumanın belirginleşmesiyle piyasa dedi ki tamam, belki FED faiz indirmez ama faiz artışı içinde bu istihdam verileri faiz artışını öteler. En azından sabit bırakır FED, fiyatlamasına döndü bu anlattığım gelişmelerle. Şimdi buna rağmen yine de altındaki bu yükseliş sadece temel kaynaklı değil. Burada teknik bir yükseliş de var. Uzun bir süredir 4000-4100 dolar arasında gidip gelen bir altın var. Hep şunu söyledim yayınlarda. Yani petrol %5-6 düşüyor. Dolayısıyla merkez bankalarından faiz indirim beklentileri, artırım beklentileri öteleniyor ama altın ve gümüş hele inanılmaz tepkisizdi. Bunu bir miktar işte altındaki küsmüşlük dediğimiz, hani artık altından bir şey olmaz. İşte petrol düştü, gideyim ben hisse tarafında pozisyonlanayım. Kısa vadede barış olup olmasa da ben oradan teknik olarak trade'imin getirisini alayım mantığı vardı. Altına küsmüştü yatırımcı, buraya gelmiyordu. Bir de teknik bir zayıflık da vardı. 4100'ün üstünde bile tutunamıyordu. Bırakın 4200'ü. Şimdi ne oldu? Bir kere uzun bir süre yatay konsolidasyonda gidip dinlendi altın ve bir varlık için iyi bir haber geldiğinde bir miktar ya yukarı güçlü kırıyor ya aşağı güçlü kırıyor. Bu anlattığım Amerika'da iş gücü piyasasının gerilemesi, Fed'in Eylül'de faiz artırmayacağı beklentilerin ötelenmesi ya da faiz artışım beklentilerin ötelenmesiyle altın tepkiyi verdi ve çok hızlı, öyle bir tepki verdi ki 4200'ü hızlı kırıp, zaten o bizim beklentimiz oydu. 4200'e biraz tutunursa 4400'e hızlı gider diyorduk. Şimdi onu gördük. Nereye kadar geldi? İki gündür bakıyorum. Geldiği en yüksek seviye 4435 dolar ki bence Süheyla bu sabah, bugün Amerika'nın tüfesi gelecek. Ona rağmen eğer biz hala pozitif açılıyorsak ve hala petrol tarafı pozitif olmasına rağmen bugün altında güçlü kar satışının olmaması, yine görece dün tekrar 4435 doları test etmemiz bence bir miktar manidar. Yani altının yükselme isteğini, hani o enerji birikimini de burada ben görüyorum. Tabii burada şunları görüyoruz. Bu hafta, geçen hafta bu hareketi gören ETF'ler, özellikle hangi ETF'ler? Avrupa'daki, Çin'deki kurumsal ETF'lerde çok güçlü bir pozisyonlanma olduğunu görüyoruz. Yani bireyselden ziyade kurumsal hareket de burayı tetikliyor. Zaten merkez bankaları da son aylarda alımlarını güçlendirmişler. İşte Temmuz'la birlikte Çin yine güçlü alım yapmaya devam ediyor. Onun için FOMO etkisi başladı. Aman kaçırmayayım. Altın yükselecek. Çünkü uzun süredir giderken hızlı bir hareket yapınca bu kez bu etkinin oluşmaya başladığını gördük. Onun için bugün ben şunu beklerdim. Hani tamam, çok güçlü düşüş beklemem ama bir miktar kar satışı. Çünkü bugünkü gelecek veri şunu belirleyecek. Bu yükselişin devamı mı gelecek? Bir miktar daha yükseliş güçlenecek mi? Yoksa bu yükselişin hızı kesilecek mi? Hani bu saatten sonra çok kötü bir enflasyon verisi. Şimdi iki tane bugün çok volatilite yaratacak beklenti olabilir. Biri beklentinin çok üstünde bir veri, biri beklentinin çok altında bir veri olur. Dolayısıyla beklentin, diyelim ki kötü senaryo konuşalım. Beklentin çok üstüne bir Amerikan enflasyonu geldi diye.

0: tabii burada hangi verinin nasıl geldiği de çok önemli. Genel algıdan bahsediyorum. Çekirdeğe bakacağız elbette. Çekirdek aylık, çekirdek yıllık ağırlıklı olarak ilk bakacağımız yer olacaktır. Özellikle çekirdek aylık kıymetli. Neden özellikle çekirdek? Çünkü Temmuz ayı enflasyonu geleceği için Haziran'da belirgin bir geri çekilme göstermişti Amerikan enflasyonu ve enerji fiyatları kaynaklıydı. Bir miktar enerji fiyatları dışında barınma kaynakları, çok sorunlu olan katılım tarafında da gevşeme olunca piyasa ondan çok güçlü fiyatladı Haziran tüfeği. Şimdi bugün ne olacak? İşte 3.6'dan 3.5'a manşet yıllığın, işte 2.6'dan 2.5'e çekirdek yıllığın gelmesini bekliyoruz. Aylıklar yukarı gidecek geçen aya göre. Şimdi orada özellikle çekirdek tarafta güçlü bir artış. Piyasa biraz şuraya da bakacak. Hani bu enerji fiyatlarının ikinci etkilerini de görüyor muyuz tarafını fiyatlıyor çünkü. Ez cümle bugün beklentinin çok üzerinde bir veri altının biraz hızını keser. Fakat bu çok güçlü düşüşleri getirir mi getirmez. Artık en kötü veride bile bugün altın yatay konsolidasyonda kalsa bile seviyesi yukarıda artık. 4000-4100'de değiliz artık. 4200-4300'leri konuşuruz bundan sonra. 4200'ün üzerinde tutunabilir bundan sonra. En azından satış baskısının biraz daha azaldığı bir süreçteyiz artık. Ama beklentinin altında bir veriyle piyasa tabiri caizse biraz daha coşabilir ve artık bu zaten Eylül, Ekim'e ötelendi ve olasılıklar, artırım olasılıkları masadan kalktı ve piyasa biraz daha şuraya dönebilir. İşte uzlaşma da olur olmaz. En azından petrol fiyatlarında dediğin gibi bir yoyo var. Bir volatilite var ama hani daha yukarı gitmeye de bilir. Belki ufaktan da olsa bir anlaşma olabilir. Temmuz'da bile görece petrol fiyatlarının 102 doları gördüğü bir yerde Amerikan enflasyonu bu kadar güçlü yükselmediyse diyerek artık 4400'ün üstüne hatta 4500 şu an bizim için daha kritik hale geldi. Burayı zorlayan bir altın olursa yakın vadede hiç şaşırmam ama gene bitmedi işin süreyle onu da söyleyeyim. Şöyle hani böyle büyük bir rally hemen beklememek lazım bugün beklenti altı bir Amerikan enflasyonu gelse de. Çünkü daha bir ABD enflasyonu daha var bir Eylül'e kadar. Bir ABD tarım işi istihdam daha var. İki, yani üç Jackson Hole konuşması var. Bence o da çok kritik. Şimdi orada da ikiye ayrılan piyasa var. Bir kesim diyor ki öyle bir konuşacak ki Warsh. Warsh daha fazla konuşacak. Burası net. Zaten FT'de geçen hafta bir makale yayınlandı. Kevin Warsh hem Şahin de bir makaleydi. Bence kendi kalemi aldırdı. Bu Amerikan 10 ve 30 yıllıklarındaki yükselişle özellikle Scott Bessent'ın da burada çabaları var, açıklamaları var. Yazıyı yazdırdılar. O kadar da güvercin olmayacak. Bak konuşacak Jackson oldu. Ama nasıl konuşacak acaba? Kimileri diyor ki endekslere sert satış gelecek. Bir diğer kesim diyor ki geçen seneki Powell'ı hatırlayın. Powell Jackson oldu konuştu. Piyasa faiz indirimi fiyatladı. Belki faiz indirimi fiyatlamasa da hani yeni enflasyon ölçümleriyle gelecek. Enflasyon ölçümleri hakkında bir şeyler söyleyecek. Göreceğiz bakalım. Görev güçleriyle ilgili belki bize bir takım anekdotlar verebilir. Sözün özü belki bugün bir yükseliş olabilir diyelim ki iyi bir enflasyonda ama böyle artık yükseliş başladı koptu gidiyor olarak bakmamak lazım. Fed'in Eylül'de faiz artışı için önümüzde bir enflasyon bir istihdam bugünden sonra ve bir Jackson Hole konuşması var. Onun için bir de üyeleri de dinlediğimde Fed üyelerini görece hala evet bazı güvercin kanat da var ama Şahin konuşmaya da devam ediyorlar ama görünüm olumlu. Özellikle trade edenler için çok iyi bir görünüm var diye düşünüyorum ben.
1: Senin burada söylediklerin içerisinde benim altını böyle bir çizerek bir kenara koydum, not düştüm. Artık 4000 bir seviye değil, psikolojik bir seviye değil. Biz 4200'ü geçtik. Dolayısıyla bu 4200'ün üstünde durmaya devam eder. Bundan sonrasında 4200 bizim yeni benchmark'ımız. Bunun altında mı, üstünde miye bakacağız dedin. Ben doğru anladım, değil mi?
0: Kesinlikle öyle söyle. Hani belki bir miktar altına da inse artık 4000 çok çok hatta 3950 dolar teknik olarak bakma. Buranın altında artık çok tatsız bir altın görünümü oluyor. Artık en azından çok sert düşüşlerin önüne geçtiğimiz yatay konsolidasyonda bugün kötü bir veri gelse de gideriz. Seviye daha yüksek olur. Ama çok güçlü satış baskısının daha geride kaldığı bir süreç olduğunu düşünüyorum ben son gelişmelerle.
1: Yani satış baskısı, bu kadar güçlü bir satış baskısı geride kaldı. Yani altının önü biraz daha açık. Böyle
0: Evet,
1: anlayayım
0: evet.
1: söylediğinden.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel özetliyorsun Seyla. Ağzına sağlık. Aynen öyle.
1: Estağfurullah, iyi anlatıyorsun. Dolayısıyla özeti de güzel oluyor. Peki şimdi sen burada şeyi bekler misin? Gerçi bu böyle istatistiksel böyle balon bir şeyden bahsediyor. Spekülatif hareketler söz konusu olursa, doçenin biliyorsun. Spekülatif hareketler söz konusu olduğunda aşağıda ve yukarıda ne şekillenir seviyeleri var. Mesela burada yukarısı için yine böyle balon istatistiğine baktığında diyor ki 6300'ler şey değil.

0: olmayacak bir şey değil. Aşağıda da diyor 3700'ler olmayacak bir şey değil. Fakat Reuters'ın anketi ki çok kıymetli bir ankettir biliyorsun. Analistler katılır ve genelde de biz bunun gerçekleştiğini görürüz Filiz Hocam. 4509 bekliyor onlarda yıl ortalaması. 4509 bir tarafta, Doçer'in de işte spekülatif hareketler söz konusu olursa yukarıda işte 6300'ler, aşağıda 3700'ler. Böyle şimdi olmayacak her şeyi görüyoruz biz bir yıl içerisinde, işte ne bileyim pandemi görüyoruz, savaş görüyoruz, bir tane yetmiyor, bir tane daha böyle kritik bölgede görüyoruz, ticaret savaşı görüyoruz, kur savaşı görüyoruz, görüyoruz da görüyoruz. Yani daha ne olabilir sorusunu sormak istemiyorum, o cevaplar hızlı geliyor. Sen böyle bir spekülatif hareket karşısında, ben senden seviyeleri alacağım, onu o değil efendim bu arada sordum. Kağıt kalemi hazır ediyorsunuz ya, ya da böyle telefonları hazır ediyorsunuz seviye almak için, onu sormuyorum. Senin max beklediğin spekülatif hareketlere göre en aşırı senaryonda yukarıda ne var Filiz Hocam, aşağıda ne var, ben onu merak ediyorum.
1: Evet, söyle şöyle, yani max yukarıda 5200 dolar var benim. Yani gerçekten
0: O
1: çok.
0: nasıl spekülatif? O kadar mı? Gerçekten mi?
1: Evet, o kadar söyle.
0: Ha, peki olsun. Peki hocam. Max spekülatif 500, 5200 bekliyor yukarıda
1: 5200
0: birisi.
1: dolar.
0: Evet. Aşağıda da.
1: Aşağıda da şöyle bir düşüneyim. 3750, 3800, evet. 3750 diyeyim.
0: 3750.
1: Hani oranın
0: Evet.
1: üzerinde. Evet, 3750 dolar. Aşağıda 3750. Bunun için tabii şey, eşik yüksek. Yani bir ne olması lazım? Ciddi bir petrol fiyatları yukarı gitmeli. Savaş çok böyle alevlenmeli. 100 doların üzerinde petrol fiyatı olup merkez bankalarının durduğu ve hatta faiz artırmaya gittiği bir senaryo olması lazım. Hani bu saatten sonra savaş çok alevlenmezse, hani sadece işte Fed faiz artırdı artmadı. En fazla ben ki şu an ben Fed'den bu sene hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ne artırım ne azaltım. Ağırlıklı senaryom bu, ama tabii bir verileri görmek lazım. En fazla bir faiz artışı bekliyorum. Dolayısıyla savaşın alevlenmediği bir yerde, belki barış olmasa da hani buralarda, çünkü mesela Trump bile ne demiş? Ya tamam, bu İran'ın çok fazla tehdidi var da, yani petrol buralarda gidecekse de öyle sessizde kalırız, böyle kör topal. Böyle deyince tabii biraz böyle kötü bir tabir oluyor, ama böyle iyi kötü
0: İyi kötü
1: götürürüz, en
0: desek
1: sonunda
0: daha iyi olur.
1: bakıyor. Evet, iyi
0: Evet.
1: kötü daha doğru. İyi kötü gider bu iş noktasında. Onun için bak, Amerika'da hiç ses soluk çıkmıyor bile. İran
0: Evet.
1: sürekli işte yol açıklıyor. İşte bak, benim şartım budur diyor. Amerika sessiz kalıyor. Çünkü kabul edebileceği bir şey değil. Kabul etse olmayacak, kabul etmese olmayacak. Böyle götürebildiği kadar götürebilir miyiz'e de bakıyor. Çünkü çıkış da onurlu. Amerika için çok kolay değil. Dün Arakçı da söyledi. Biz kazandık dedi savaşı. Her türlü kazandık. Herkes de söylüyor bunu bana dedi. Onun için yani hani böyle bir senaryoda petrol fiyatlarında evet volatilite olur, ama hani ortalama ve seviye çok yukarılara gitmezse orada da işte Fed bir tane faiz artırır mı artırmaz mı, ona bakacağız. Eğer artırmazsa, biraz pozisyonlanmalar güçlü olursa, ya da şöyle diyeyim, artırmazsa 4800-4900, birazcık daha pozisyonun güçlü olduğunu düşünüyorum, 5200. Hadi seni mutlu edeyim, olsa olsa 5600 Seyla. Yani o da nedir? Gördüğümüz en yüksek seviye.
0: Evet.
1: Bunun daha üstünü beklemem. Aşağıda da 3950 kırılırsa aşağı yönde, hızlı bir şekilde 3700-800, sonra 3750'ler gelir, ama 3750'nin daha aşağısını beklemem. Daha kötü bir senaryoda diyeyim ben.
0: En kötü göreceğimiz 3750 diyorsun. Aa, şeyde toprağı bol olsun Mobis onun için mi şey diyordu? 3700, 3600 olmadan hayatta ben altın almam. O seviyeyi görsün o zaman girerim
1: Evet.
0: altına diye. Bak ondan diyormuş demek ki. Çok enteresan. Ne demiş Mavi Lacivert? Aman hayaller bile fakir demiş. Efendim bu kalkıp da hayalle alakalı bir şey mi? Vallahi çok alemi bu bizim dinleyicimizle izleyicimizle çok alem. Hayalle alakası var mı efendim onu böyle hadi bir gönlümü gezdireyim altın kaç olsun mu diyoruz burada. Yani Doçer'in orada analistleri oturmuşlar. Ay hadi bir gönlümüzü gezdirelim altın kaç olsun bu demişler. Aa öyle bir şey değil efendim çok alemsiniz gerçekten. Yani spekülatif balon senaryoya göre konuşuyoruz. Böyle bir istatistik var balon durumlarında ne olmuş, ne kadar şişmiş bu diye. Spekülatif hareketler olduğunda nereye kadar gidebilir konuşuyoruz. Ben de Filiz hocanınkini almak istedim. Yani kendisi hiçbir aşırılığı olan bir insan olmadığı için dolayısıyla daha mütevazı düşünecektir. Ne olur dedim. Nitekim hiç de yanılmadım yani. 5200 dedi orada. Öyle 6000'ler falan çıkmadı. Hadi senin güzel atına madem çok şişirmek istiyorsun.

0: istiyorsun dedi. Hani balonya efendim bu. 5600 max dedi. Benden dedi çıkacak rakam bu. Çok alemsiniz ya. Hayal kuruyoruz falan zannediyorsunuz herhalde burada. Bütün analistlerin işi gücü yok. Dolar bugün ne kadar olsun? Hadi gönlümden bu kadar geçti. Big Mac endeksini şu kadarcıkla ben koyayım mı diyor insanlar. Vallahi çok alemsiniz. Peki o zaman gönlünüzden geçen rakamları yazsanıza bize. Gönlümden şunun için bu geçti dediğiniz ne var? Neyin ne olmasını istiyorsunuz? Hadi yazın bakalım. Belki çıkar, çıkarsa da biz de bir kenara yazarız. Sonra isminizi çıkartırız sizin. Aa, insider bilgi alıyormuş diye. Burada da fişleriz sizi, onu da söyleyeyim. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Hangi yatırım aracının fiyatının ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Sizce ne kadar sürede nereye varır? Bunu da yazabilirsiniz. Eğlenceli cevaplar, ama o eğlenceli cevaplara mantıklı bahaneler de isterim ona göre. Yani tamam, çok mantıklı olmasa da olur. Bahanesiyle, gerekçesiyle istiyorum. İşte bilmem ne hissesi şu kadar olur falan değil. Gerekçesiyle istiyorum. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a yazılı ulaşmanızı rica ediyorum. Bir kere daha yinelemiş olayım. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Gelmek istiyorsanız efendim buraya sizleri bekliyoruz. Ben şimdi bir reklam arasına gidiyorum. Döndüğümüzde seviyeleri konuşacağız Filiz hocamızla. Yani bu hafta alsat yapan yatırımcı için Filiz hocamız ne seviye verir? Uzun vadeli yatırımcı için ne seviye verir? Radyo yayınına döndüğümüzde konuşacağız. Ama onun dışında merak ediyorum sohbetinizi diyorsanız eğer, linkleri verdim efendim. Gelmek isterseniz burada sizi bekliyoruz. Radyoda reklamlar.
1: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
1: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Duyuyorlar mı beni? Evet, duyuyorlar. Geldik peki. Güran Bey demiş ki kesin 6.000'i görecek bugün altın. Allah Allah. Gerekçemiz nedir efendim bunun için? Benim bahçemdeki sarı Isparta gülü 6 tane gonca vermiş. O yüzden böyle olduğunu düşünüyorum diye. Evet. Güzel mantıklar kuruyorsunuz. Tebrik ediyorum efendim sizleri. Peki o zaman gelelim şimdi seviyelere. Ne konuşuyorsunuz diyorsanız eğer spekülatif rakamlarınızı rica etmiştim sizlerden. Mavi lacivert çünkü iddia ediyordu. Biz hayallerimizi konuşuyormuşuz burada. Hayallerimiz fakirmiş. Ne öyle 5.200 spekülatif rakam mı olurmuş altında? Olması gereken 16.000'miş falan diye iddia ediyordu. Biz dedik ki herkes paylaşsın o zaman mantıklı gerekçelerinizi de isteriz dedik. Herkes kendi mantığına göre gerekçesini söylüyor. Ama biz gelelim altında. Bu hafta Filiz hocamız ne bekliyor? Seviye seviye, kademe kademe alıma geçsin mi kısa vadeli al sat yapan yatırımcı. Ons bazında konuşuyoruz efendim. Sonra grama bakarız. Uzun vadeliler için de ayrı yorumu oluyor Filiz Hoca'nın. Ona göre dinlemenizi rica ederim diyeyim. Sözü kendisine bırakayım.
1: Tabii Süheyla, şu an ons altın 4.398 dolarda. Yani bu şu demek, kısa vadeli için şu an bir alım fırsatı.

0: fiyatı var. Bana diyor ki teknik, yani kısa vadede 4.365 ve hatta 4.380, iki tane kademe var. Riski yüksek olanlar 4.365 üzeri 15 dakikalık kapanışta. Hatta günlük kapanış olsa daha iyi olur da işte bugün o kadar çok hareket olacak ki. Hadi 15 dakikalık hacimli kapanışlarda ve hatta daha böyle rahat alabileceğim yer 4.380. Kademe kademe alalım. 4.365-4.380 arası kaldığı sürece bir kademe. 4.380 üzerine biraz daha güvenli bir kademe alıp yapabilirsiniz. Ve bu beni nereye götürür? Bana diyor ki 4.380 üzerindeki hareket ya da kabaca 4.365 üzerinde 4.405 ve iki kere test ettiği geçemediği 4.435 dolar. Burası çok güçlü bir direnç. Buraya kadar hareket gelebilir. Baktınız hareket geliyor, pozisyonu aldınız kısa vadeliler. Baktınız 4.435 geçilemiyor, kâr alımı yapmak elbette ki mantıklı olacak. Tabii bugün Süheyla böyle çok Fed'i ilgilendirecek. Çünkü Fed politikaları çok etkiliyor altını. Şimdi bugün tüfe gelecek 15.30'da. Onun öncesinde çok güçlü yüklü alım yapmak miktarsal olarak riskli biraz. O nedenle hani riski yüksek olan o hareketi, yani o pozisyonu alabilir ama ben en azından kademelerin miktar olarak biraz Fed öncesi düşürülmesi gerektiği kanaatim. Kısa vadeli ne yapsın? Fed veriyi beklesin, ekran açık olsun, veriyi görsün. Hemen ondan sonra baktı ki veri çok beklentini aldı. Hızlı, tabii çok hızlı gidecektir yukarı ama en azından hani biraz ciddi profesyonele yakın olanlar bugün veriden hemen sonra bence ekran başında olmaları gerekir diye düşünüyorum. Ne zaman ben pozisyonumu azaltırım kısa vadeliysem? 4.356 dolar altındaki kapanışlarda pozisyon azaltmaya başlarım. 4.356'nın altında 15 dakikalık kapanışlar geliyorsa bir kısım azaltırım. İkinci bakacağım yer 4.332 dolar. Bir kısım da burada azaltırım ve tamamen stopu nereye koyarım? 4.308 dolar. 4.308 doların altına sarkmada artık oranın altına kapanışlar geliyorsa artık kısa vadelinin hiç pozisyon taşımaması lazım. Stopu mutlaka kullanması lazım kısa vadelilerin, hele ki bugün. Çünkü çok şey olacak, yani böyle volatil bir gün olma ihtimali söz konusu. Ha, şu ayrı bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Bugün diyelim ki beklentiye paralel bir veri geldi. Orada da gene altına bu bir miktar güç verir. Beklenti altına göre daha az güç verir ama güç verir çünkü en azından beklentiye paralel geldi. Fed'i çok rahatsız eden bir veri değil olarak okur piyasa böyle bir konjonktürde bu veriyi. Yine Eylül ayında bence hani faiz indiriminin hani ötelendiği bir süreç olur. Hele ki beklenti altında daha da artık güçlenir faiz artırımının ötelendiği bir süreç. Uzun vadeli ne yapıyor? Bir kere kesinlikle böyle bir konjonktürde tutmaya devam ediyor. Pozisyonunu tutuyor. Ve ne yapabilir? Bana diyor ki riskiniz yüksekçe düşükse 4.308 doların üzeri kaldığı sürece bir ya da iki kademe alım yapabilirsiniz diyor. Yani bakacaksın uzun vadeli 4.300'ün altında kaldığı sürece alım yapabilirsin. Eğer biraz böyle ben hani
1: 4.300'ün üstünde mi, altın
0: evet
1: üstünde?
0: üstünde Süheyla.
1: Tamam,
0: Evet,
1: okey.
0: çünkü hani yükseliş isteği olacak burada.
1: Evet.
0: Bir kademe alım yapabilirsin. Ama baktın ki 4.308 doların kabaca 4.300 doların altına geliyor. O zaman şunu bir görmek gerekecek. Hemen alımdan ziyade hani bu nerede dengelenecek bu? Desteği nerede bulacak? Orayı bir görmek lazım. Yani kabaca bana sorarsan eğer, yani uzun vade için geniş bir perspektif sunacaksam eğer, 4.000 dolara kadar geri çekilmeler bence hala alım fırsatı. Ama hani biraz daha riskiniz düşük. Ben biraz daha yükseliş potansiyelinin olduğu bir ortamda almak istiyorum. Çok alıp da böyle elimde yatayda kalan bir varlık istemiyorum diyorsan 4.800 dolara, 4.200 dolara kadar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirirsin. Ama ben öyle bakmıyorum hocam. Ben alıp unutuyorum diyorsanız 4.000 hatta 3.990 dolar, 3.990 dolara kadar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak gerek ONS tarafında gerek gram tarafında değerlendirebilirsiniz elbette.
1: Peki, şimdi gümüş tarafını da sana soruyorlar.
0: Tabii.
1: Altın gümüş rasyosunu özellikle soruyorlar. Burada bir fırsat görüyor musunuz? Altın gümüş rasyosu size ne söylüyor diye sormuş Mavi Lacivert.
0: Tabii şimdi bir bakayım hemen oradaki orana da Süheyla. Evet, burada altın gümüş rasyosuna baktığımda hani hala altın değerinde bir hareketi görüyorum. Hatta geri çekilmesine de baktığımda çok cüzi bir geri çekilme var. Normalde daha böyle işte altının gümüşün yükseldiği dönemde hani birazcık daha güçlü oluyor. Neden? Çünkü pozisyonlanmalar hani bu ara bir miktar altın tarafında daha güçlü. Ne zaman burada çok güçlü gümüş lehine biz altın gümüş, tabii ki bu geriledikçe gümüş lehine bir süreç olur. Ama eğer 60'a yakın, 65'in altında, 60'a yakın ve hatta 60'ın altında bir altın gümüş rasyosunda Gümüşün çok daha ön plana çıktığı süreç olur. Hatırlayalım.

0: Gümüş 121 dolara gittiğinde 56-55'lere kadar düşmüştü bu. Tarihi ortalaması bunun 60. Onun için hani şu an teknik olarak baktığımda hani biraz daha gümüş lehine ama en azından düşüşün çok güçlü olmadığını görüyorum. Onun için hala birazcık daha altın lehine gibi görünüyor aslında şu an. Birazcık daha 65'in altı 60'a doğru yaklaşırsa daha gümüş lehine olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bu şu demek değil. Mesela yükselişlerde gene baktığımda gümüş altına göre daha güçlü yükseliyor. Ama o rally'nin olduğu dönemlere göre işte gümüş %5 giderken altın %1 gitmiyor. Daha yakın en azından. Gümüş %2 gidiyorsa altın %1 gidiyor Süheyla.
1: Peki şimdi burada başka bir durum daha var seninle konuşmak istedim. O da altın piyasasında Türkiye'nin 300 dolar daha ucuza gelmiş olması. Burada neyi kastediyorum 300 dolar daha ucuz derken Ekonomi Gazetesi'nin manşeti üzerinden onların buldukları bir şey. Şimdi altın şu anda dünya fiyatından daha ucuza satılıyor. Aslında haber bize kısaca bunu anlatıyor. Türkiye'de de böyle yani bütün ülkelerde altının farklı fiyatı var ya efendim. Yani bizde de farklı bir fiyat var ve o farklı fiyat normalde biz daha pahalıyız aslında dünyaya göre. Gram bazında altınımız var ya bizim. İşte o kuyumcuda satılan altınımız bizim daha pahalı ama bakıyoruz şu an daha ucuzuz ve Türkiye'de bu çok sık görülen bir şey değil dediğimiz gibi. Özellikle ithalat kısıtlamaları ve güçlü iç talep nedeniyle bu sebeplerle baktığımızda fiyatımız dünyanın üzerinde kalıyordu. Şu an tam tersi var. Yani bu tam tersi sebebi mesela arada 28 lira falan gibi bir fark var öyle söyleyeyim size. Mesela ons bazında baktığınızda işte 6708'e gelmesi gerekiyor dünya fiyatına göre. Ama işte mesela 6680 yani 28 lira daha ucuz mesela. Burada mesela neden sen bunun böyle olduğunu düşünüyorsun Filiz hocam? Yani gerekçe ne olabilir? Bu böyle kalıcı bir şey midir? Yoksa aman söyle 2 günlük oluşan trend burada bana kalkıp da şey diye getirme, mevzu diye getirme, geçer gider mi dersin? Yani altın satmak isteyen var biliyoruz. Çok yüksekten yakalanıp kol kesmek isteyenler var, zarar kapatmak isteyenler var. Ne kadarını kapatırsam o kadarı iyidir diyen var. Diğer taraftan bizim için düğün mevsimi. Ama işte alımlardan ziyade satışın öne çıktığını görüyoruz. Senin görüşünü almak isterim.
0: Tabii söyler dediğin gibi şimdi normalde böyle daha sağlıklı bir konjonktürde hele ki birazcık böyle altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin de olduğu hele ki çok güçlü olduğu dönemde bizde altın fiyatları dünyanın çok üstünde gidiyor. Hatta biz bunu o kadar çok konuştuk ki ne zaman işte geçtiğimiz 1 yıl öncesine gidelim altının rally yaptığı dönemde hep altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerindeydi. Dediğim gibi 2 tane etmen var burada. Bir, zaten bizde altın arzına getirilen belirli kısıtlamalar var, belli mali yükümlülükler var. Dolayısıyla bu altın arzını hepten azaltabiliyor. Hatta bir ara kuyumcular bundan çok rahatsızdı. İşte merdiven altına gidiyor bu iş. Hani dolayısıyla hani bu kısıtlamaların biraz gevşetilmesi lazım. Bu çok olumsuz etkiliyor diyorlardı. Buradan gelen bir etki var. Arzın az olması tabii fiyatı yukarı çekiyor. İki, burada ana benim gördüğüm trend, yani trende etkileyen mesele içeride altın talebi ne kadar düştü? Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de normal teknik bir harekette çok aşırı yükselen bir şey. Tabii momentum trade diye bir şey de var artık da. Hani aslında biz Türk halkı olarak çok yanlış bir şey de yapmıyoruz ama her zaman bu momentum trade çalışmayabilir. Türkiye'de altın fiyatları yükselmeye başladığında altına olan ilginin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla altın fiyatlarının güçlü olduğu dönemlerde bizde fiyat biraz daha yukarı gidiyor. Onun için bu şunun bir göstergesi olabilir. Altına olan talebin çok güçlü olmadığını gösteriyor. Bir de şu var. Kurda kontrollü bir hareket var. Ama normalde kontrollü hareketin olmadığı dönemde hani görece kurun gram altın tarafında destek verdiği süreç biraz daha fazla oluyor. Şimdi o kadar değil. Yani daha böyle kontrollü olmadığı döneme göre kurdan gelen gram altına destek de çok çok güçlü değil. Elbette ki onstan ayrıştırıyor fakat çok güçlü değil. Dolayısıyla bence burada ana etmen ne dersen ana etmen bence altına talebin çok çok güçlü olmadığını gösteriyor. Ha şimdi ufak ufak bu terse dönmeye başlayabilir. Hele ki bugün de birazcık daha yükselirse ABD enflasyonu verisi sonrası bu daha böyle pahalı olduğu bu sürece evrilebilir diye düşünüyorum. Ben buna bağladım yani ağırlıklı olarak sebebi.
1: Daha ziyade ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum diyorsun. Peki gel seninle borsa tarafını da konuşalım Fizu Hocam. Sonrasında efendim tüm bunları konuşurken bu arada hangi gelişme, hangi haber, neyi etkiliyoruz zaten arada konuşuyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi ikinci başlığımıza geçiyoruz. Yani gündemin özeti geliyor size aslında. Gelelim biz borsa tarafına. Yani sen

0: gelişmelerin içeride ya da dışarıda, olumlu olumsuz gelişmelerin bir yansımasını görüyor musun? Yoksa Borsa İstanbul kendi kendine böyle bir ritim tutturdu ve dışarıda müzik ne olursa olsun kendine göre mi çalıp oynuyor? Senin gördüğün Borsa İstanbul'da tablo nedir? Endekste beklentilerin nedir? Bilançolar diğer taraftan geliyor. Normalde fiyatlanmış, bitmiş, gitmiş aslında yani. Nesini fiyatlasın diye bekleyebilirsin. Bir etki görüyor musun burada? Görüşlerini dinlemek isterim.
1: Evet, şöyle çok ilginç. Dün özellikle piyasada bir baskı var. Geleceğim oraya da. Şimdi biz kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz Süheyla. İşte petrol fiyatları geçen hafta bayağı bir düştü. Yani 80 doların altına bile gelen bir petrol bile oldu. Ama ABD endeksleri toparladı. İşte Kozbi bile o kadar tepeden %40 düşen Kozbi bile dönem dönem pozitif tepki verdi. Fakat bak bugün bile %4 yukarıda. Fakat biz veremiyoruz. Neden? Birkaç tane önemli sebebi var. Bizim kendi dinamiklerimiz gereği biz olumlu tarafta küresel borsalar pozitif ayrışmadan aksine bayağı bir negatif ayrıştık. Bence en önemli sebebi MSCI uyarıları bence. İnanılmaz piyasayı rahatsız etmiş durumda ve piyasada bir endişe var. Dolayısıyla bir hani bir alt endekse düşer miyiz? Bir. İki, düşmesek bile özellikle bu Kasım'a kadar olan sürede SPK'dan adımlar gelecek. Acaba gelen bu adımlar piyasayı nasıl etkileyecek? Özellikle burada son dönemde küçük yatırımcı başta olmak üzere belli başlı böyle önemli şey ne diyelim popüler fonlar var. Bu fonlara inanılmaz bir para girişi vardı ve bu fonların yapılan düzenlemelerle birlikte getirileri bir azalmaya başladı. SPK anlattığı adımlarla. İki, getiriler azaldıkça bu MSCI uyarıları geldi geliyor işte SPK adım atacak beklentisiyle yatırımcı buradan hem bir yatırımcı burada da öyle bir alıştı ki getiriye artık getiri beğenmiyor burada. Dolayısıyla diyor ki yani ne oluyor diyor. Yani neden bu fon bu kadar düşük getiriyor diyor. Daha da mı düşecek diye. Bu sefer ne yapıyor? Çıkış yapıyor o fonlardan. Şimdi bu fonlardan bazıları gene görece güçlü gidiyor olsa da bazılarında güçlü çıkış o iyi giden fonda duran yatırımcıyı da tedirgin ediyor. Ya burada da aynı şey olur mu acaba? Dolayısıyla bunun getirdiği özellikle bu serbest hisse fonları ya da hisse yoğun fonlarda bir hareket var. Ayrıca şu var, dün Bloomberg'e bir haber düştü. Haber şu, işte Türkiye'de büyük fon yöneticilerinin SPK'ya ilgili olarak işte bir görüş bildirdiği, özellikle bazı işte serbest fonlarda, bazı fonlarda çok sert hareketler olduğu, buralara el atılması gerektiği yönünde haber de mesela dün ekstra bu baskıladı Borsa İstanbul tarafını. Çok tartışılıyor bu şu an Twitter tarafında. Dolayısıyla hani nasıl oldu, neden oldu, nasıl etkiler bu yine fonlar tarafını meseleleri konuşuluyor ve dün bütün ben timeline'ına baktığım zaman tamamen bu fonlar konuşuluyor ve bu Bloomberg'e düşen haber konuşuluyor. Dün ekstra baskılayan da bu oldu diyebilirim. Ana uyarı bu. Bir de şuna bakıyorsun, şimdi MSCI uyarılarına baktığında yabancı ciddi anlamda hisseden tahvil tarafına geçiyor Türkiye'de Süheyla. 8 haftadır tahvil tarafına çok güçlü bir giriş var. Hisseden çıkıyor artık. Türkiye'den çıkmıyor ama hisseden çıkıyor. Bunun getirdiği etki var. Likidite de zaten az. Hacime bakıyoruz. 200 milyar TL'nin altına artık düşmüş durumda hacimler. Şimdi böylesi bir ortamda bir de halka arzlar geliyor. Dolayısıyla o da likiditeyi baskılayan, kurutan etmenlerden bir diğeri genel olarak baktığımızda. Bilançolar. Şimdi bilançolar genel, hani araştırma departmanındaki arkadaşlarımızla da konuştuğumda söyledikleri şey şu. Hisse bazı hareketler elbette oluyor gelen bilançolara göre. Ama bir çeyreğe göre %55 civarı beklentiden daha kötü gelen bilanço var. Şimdi bunun %60-65'e yükseldiğini söylüyorlar. Ama genel bilançolarla ilgili nabzı tuttuğumda hani beklentiden çok daha kötü değil. Elbette hisse bazlı daha beklentiden kötü olan hisseler vardır ama beklentiden çok daha kötü değil. Hatta biraz piyasa şunun, özellikle bankalar biliyorsun baskılı geldi. Net faiz marjları tarafı. Eğer bu savaş olur da geride kalırsa, işte faiz indirim beklentileri biraz daha şekillenirse hani artık en kötü geride kaldı da olarak da görüyor biraz piyasayı burayı. Dolayısıyla daha kötüsü tarafı henüz fiyatlanmadı. Çünkü savaşın bitebileceği ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin bir şekilde Ekim gibi, hadi olmadı Aralık gibi başlayacağı fiyatlaması var. Yani 40-37'ye gelir. 37'de işte 36-35'e iner fiyatlaması var. İşte bu savaşın biteceği beklentisi, umudu var burada. Onun için enflasyon raporu sonunda piyasa direkt zaten üstü kapalı bir şey bekliyor. Merkez Bankası'ndan bir ima bekliyor. Onun için bence ana sebep MSCI uyarıları ve bu uyarılarla birlikte SPK nasıl adım atar, SPK'nın attığı adımlar piyasayı nasıl etkiler meselesi Süheyla diyebilirim. Şimdi bakıyorum teknik seviyeye, 13.800'ü haftalar yani günlerdir geçemiyoruz. Kabaca 13.800

0: 113.900. Buranın üzerinde kalıcı olsak zaten 14.150'ye bakacağım. 14.150 üstü biraz daha 14.500-600'lere gittiğimiz süreç olacak. Ama burayı bile geçemiyoruz. Ha diyelim enflasyon raporu sunumunda biraz daha güvercin bir Merkez Bankası gördük. Biraz daha böyle açık, direkt çok net bir mesaj vermez ya, en azından daha güvercin gördük. Onun da çeşitli faktörleri var, bakacağımız yerler var. Diyelim daha güvercin Merkez Bankası gördük. İşte orada da şunu görüyorum ya, yani 13.900'ü kırarız. 14.000 olsa olsa en fazla, o da çok kolay değil. Kalıcılık ne kadar olur? Bankalar biraz hareketlenir orada belki. Öyle çok bir şey beklememek lazım. Ama aşağıda 13.000 hep söylüyorduk yayınlarda. 13.900, 809 kırılamaz. 13.200'ler, 13.200'ün altında çok farklı bir endekste konuşuruz elbette. O açıdan bu fonlar meselesi son birkaç gündür ana konuşulan konu ve baskı meselesi diyebilirim aslında.
1: Evet, bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi gelmeyecek mi? Bu da geçtiğimiz haftalarda konuşuluyordu biliyorsun. Onu da hatırlatmış olalım. Peki
0: Evet.
1: şimdi tahvil tarafı uçuyor demiş. Demin sen de tahvillere
0: Evet.
1: göndermede bulundun Filiz Hocam. Senin de üstünde durduğun konulardan biri. Gürhan Bey demiş ki tahvil tarafı uçuyor. Fon üzerinden alsam %17,5 stopaj ödeyeceğim. Düz alırsam sıfır vergi. Dolayısıyla ben eğer ki elimde param varsa o fonun yerine tahvilde tutmayı tercih ediyorum kendi adıma demiş. Kendi görüşünü paylaşmak istemiş. Şimdi burada birinin bize bir görüşü vardı konuyla alakalı. Bir gevşeli kademeli
0: Deutsche Bank
1: evet
0: uzmanıydı
1: Doçen'in öyle bir
0: Züleyha.
1: şeyi vardı. Kademeli
0: Hatta
1: gevşeme Türk
0: demiş ki,
1: tahvillerini destekleyecek diyor.
0: evet,
1: Vietoska.
0: diyor
1: Değerlendirmeni
0: ki
1: rica edeyim.
0: yatırımcılardan çok olumsuz bir görüş aldık diyor. Geçen hafta onlar görüş açıkladılar. TL tahvil tarafında pozisyon artır. Yatırımcıları itiraz etmişler. Ama diyor ki biz diyor hala gevşeme alanının olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Onun için 40-37'ye gelecek. Sonrasında da 35 ya da 36'ya, yılın son çeyreğinde bir gerileme olabilir. Şu an söyle, piyasa şunu netleştiremiyor. Merkez Bankası'nın elini görmedik biz. Elini görmediğimiz için şimdi artılar var, eksiler var. Şimdi ne düşünüyor acaba Merkez Bankası? Mesela büyüme ne kadar yavaşlayacak, ne kadar aşağı getirecek? Son Temmuz ayı geçici aylık enflasyon, hani çekirdeğin çekirdeği göstergelerin ortalaması 1,84. 6 tane göstergenin ortalaması. Elbette Ağustos sıkıntılı bu arada. Ağustos ayı %2'nin üstüne çıkacak. Dezenflasyon sürecin sekteye uğrama ihtimali çok güçlü. Geçen ay 2,04'tü. Geçen sene Ağustos. Şimdi ben bakıyorum, web tüfeğe baktığımda bunun üzerinde bir veri olduğunu görüyorum. Piyasa beklentileri bunun üzerinde. Dolayısıyla hani hem işte Eşel Mobil'den kademeli çıkıyoruz, onun etkisini göreceğiz. İşte enerji fiyatlarının yansımalı etkilerini göreceğiz. İşte ÖTV'nin, Maktu'nun etkilerini göreceğiz. Gıdayı göreceğiz burada. Onun için dezenflasyon süreci sekteye uğrayacak. Onun için Merkez Bankası bakalım ne diyecek Ağustos ayı enflasyon için. Bence burası da çok kritik olacak. O nedenle şimdi mesela 3 tane senaryo, hatta 3 senaryo var. Senaryolardan biri şu. Diyor ki 40-37'ye gelir, savaş geride kalsa bile daha fazla inmez diye çok şahin bir görüş var. Yani normal teknik faiz indirimini beklemeyin. İki, daha ağırlıklı medyan beklenti 40-37'ye gelir. İşte o ne zaman gelir acaba? Şimdi orada da ağırlıklı beklenti Eylül. Bakalım Merkez Bankası öyle bir sinyal verecek mi acaba? Yani fonlama stratejisindeki değişiklik yakın vadede olur. İşte o da kolay değil. Çünkü savaşın nereye gittiği belli değil. Merkez Bankası ne yapsın yani? Yani o açıdan, yoksa savaş olmasa daha stabil bir ya da belirsizliğin daha az olduğu bir süreç olur. Onun için hani o savaşa da daha ne kadar olumlu bakıyor, olumsuz bakıyor. Mesela insanlar artık şunu söylemeye başlayanlar çok. Artık en kötü geride kaldı diyen de insan var. Ben daha fazla kötüleşme beklemiyorum diye bakıp ben şunu şunu şunu bekliyorum diyor. Dolayısıyla Eylül'de mi gelir ilk fonlama stratejisi, Ekim'de mi? İki tane ayrı görüş var bu noktada. Bir kesim, ağırlıklı kesim Eylül'de gelir. Ekim gibi faiz indirimi başlar. Aralık'ta da olur. 35'e gideriz. Bir diğer kesim hayır, Eylül çok erken. Fonlamada işte 40'tan 37'ye kademeli veya direkt geçmede. Ekim'de başlar. Olsa olsa Aralık'ta da hadi bakalım bir 100 olmadı 150 indirir diyen bir kesim var. 3 tane görüş var yani. Hadi ben şey tarafında değilim. Yani eğer hani savaş daha hararetlenmez, biraz geri çekilirse 37'de kalır tarafında değilim. Ama Perşembe günü Merkez Bankası'nın elini de gördükten sonra hani acaba fonlama stratejisinin hala Eylül'de değişeceğini düşünüyorum. Ekim'de de faiz indirimlerinin başlama potansiyelini hala yüksek görüyorum. Ama bir Merkez Bankası'nda bir dinleyelim bakalım ne
1: Evet.
0: diyorlar. Ona göre de revizyona gideriz. O
1: Peki.
0: nedenle de faiz indirimi olacağı için tahviller tarafında bir potansiyel var bence de yani.
1: Peki, o zaman reklam arasına gidiyorum. Buradayız sonrasında efendim. Gelmek istiyorsanız kesintisiz yayınımız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sürüyor. Yazmak isterseniz sonrasında hızlı gideriz. Var sorularınız, aldım notlarımı Filiz Hoca'ya yönlendireceğim. 536-266-81-81, 536-266-81-81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
4: Az vaktimiz kalmışken halka arzlar kısmını değerlendirmeni rica etmişler senden. Yani sayı çok arttı. Fakat bununla birlikte işte son dakikada çekilenler de oluyor. Nedir görüşün, merak ediyorlar.
5: Evet, şeyler şu net. Yani halka arz, şirketlerin halka arz olması elbette çok kıymetli. Sermaye piyasalarının derinleşmesi adına olumlu. Hı-hı. Fakat tabii bunun hani hangi dönemde geldiği ve o geldiği dönemlerdeki sıklığı önemli. Dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de hatırlayalım, mesela SpaceX'in halka arzı geldi. Hı-hı. Altın gümüşü en düşüren en önemli nedenlerden biri oldu. Altın gümüşte yüzü gülmeyen satıp SpaceX halka arzına, dünyada da böyle, sadece bizim için geçerli evet. değil. Bunun için gelmesi olumlu, ama böylesi dönemlerde, baskın olduğu dönemlerde ekstra bir baskı yaratıyor. Belki hani onun düzenlemesi, büyüklüğü biraz daha belki ne yapılabilir? Hani endeksi çok çok baskılamayacak, gereğinden fazla düşüş olmayacak şekilde olması belki çok daha uygun olur diye düşünüyorum.
4: Evet, peki ne demişsiniz? Ama bu kurumlar daha düne kadar uçmuyorlar mıydı demiş Abdullah Bey. Altınla ilgili şeyleri konuşuyor efendim, öngörüleri konuşuyor. Nabza göre serbet veriyorlar aman demiş. Hayır işte öyle bir şey değil efendim. Yani spekülatif hareket olursa ne olur? Normalde teknik ne söylüyor, temel ne söylüyor? Buna göre veriyorlar ya hani o seviyeleri. Sizin eğleniniz var bence. Bilmiyor değilsiniz çünkü tüm bunları. Peki şimdi o zaman hızlı gidelim, vakit daralıyor. Olması gereken spekülatif hareket dışında onları konuştuk. Selçuk Bey verdi o seviyeleri, Filiz hocamız. Peki şey sormuş, diyor ki Muharrem Bey, herkes böyle bir şekilde bu durumdan tedirgin ve fondan çıkmak istersen ben nereye gitmeliyim diye soruyor.
5: Tamam, ben şöyle yapıyorum. Yani yatırımcılarımızla konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Şimdi altına gümüşe bakarız. Altına gümüşteki hareket, hani bugünkü tüfeğe de baktık.

0: ciddi bir alternatif yoksa, işte diyeyim, yurt dışı
1: Hmm.
0: piyasalarla ilgilenme durumu yoksa, bence para piyasası fonlarında beklenebilir. Ama altın gümüş tarafına da bir bakarım. Hele ki uzun vadeli yatırımcıysam, biraz burada da potansiyel eskisine göre daha güçlü olabilir.
1: Peki.
0: Pozisyonum azsa bir miktar değerlendirebilirim.
1: Enflasyon emtia kaynaklı yükseliyorsa eğer faiz artırımı çözüm olur mu demiş Mehmet Ali Bey.
0: Altın için mi söylüyor bunu
1: Bence
0: soruyor?
1: genel söylüyor. Yani altını ayrıca sormuş. Ekim ayı Fed bence faiz düşürür. 6.000 de 5.000 doları geçer. Bu benim görüşüm demiş. Fakat bununla birlikte genel soruyor bence. Yani emtia kaynaklı yükseliyorsa bir yerde enflasyon. Faiz artırımı burada çözüm olur mu diye soruyor.
0: Şöyle söyle, ha, anladım. Ya şöyle, orada temel tartışma şu: hani enflasyonun kaynağı ne, önemli. Maliyet
1: Evet.
0: kaynaklıysa faiz artışı bir işe yaramaz. Aksine üstüne bir de enflasyon yaratır, ama talep kaynaklıysa daha çok yarar. Bu biraz yanlış bir bilgidir. Eğer öyle olsaydı, pandemiden sonra enflasyonun %80-85'i Avrupa'da maliyet kaynaklıydı. Hele ki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hiç enflasyonu çözemezlerdi. Şu an enflasyonda hani en başarılı olan ülke. Bir kere şu var: diyelim ki gerçekten ağırlıklı hep maliyet kaynaklı. Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi enflasyonu nasıl tanımlamak lazım? Arzla talep arasındaki dengesizlik. Eğer maliyet enflasyonuysa, talep aynı yerde duruyorken arz aşağı geliyor. Maliyet çok yüksek olduğu için üretim azalıyor ve aşağı geliyor. Arzla talep arasında bir dengesizlik oluyor. Ve siz faiz artırarak belki arzı yukarı çekemiyorsunuz ama talebi aşağı getiriyorsunuz. Aradaki dengesizliği çözmüş oluyorsunuz. Tabii bu talep kaynaklı bir enflasyonsa, talep üzerinde faizi artırdığınızda etki çok daha güçlü olur. Bir, böyle yaparsınız. Ve böylelikle fiyat baskısının genele yayılmasını en azından önlemiş olursunuz. Çünkü aynı enflasyona sahip iki ülkede, bir ülkede fiyat baskıları daha genele yayılmışsa, o ülkede enflasyon daha katı olur, daha ataletli olur ve yarın bir gün faiz artırdığınızda orada enflasyonu düşürmeniz daha zor olur. Dolayısıyla katı hale gelmemesi için, ataletinin artmaması için, genele yayılmaması için faiz artırmak iyi. Bir de şu var: faizin sinyal etkisi var Süheyla. Ağırlıklı arz kaynaklı olsa bile, bu sinyal etkisiyle birlikte Merkez Bankası sıkı duracak, enflasyonu düşürecek, enflasyon beklentilerinin en azından yukarı çıkmasını önlersiniz ve aşağı gelmesini sağlarsınız. Türkiye'de bakın, Türkiye'de şu an en önemli sorun enflasyon beklentileri, hele ki
1: Evet.
0: firmalar tarafı. Ve bu ne yaratıyor? Enflasyon yaratıyor günün sonunda dönüp dolaşıp. Bir kere enflasyon beklentilerini çıpalarsınız ve sonuç itibariyle işe yarar yani Süheyla. Yaramaz demek doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki, dünyada rezerv para değişimi olursa Filiz hocam yeni rezervin ne olacağını düşünür diye sormuş Mirkut Bey.
0: Evet, şöyle Süheyla, şimdi sen, gene seni ben burada bir tebrik ederek başlayayım. Sen sürekli
1: Estağfurullah.
0: son bir seni yaklaşık 2 yıldır yayın yapıyoruz ve dönem dönem, ya bu ki başka konuklarına da soruyorsun, görüyorum. Hani bu doların rezerv para olma statüsü ne olur? Ve ben sana hep şu cevabı verdim. Dedim ki ya Süheyla, hani kısa vadede bu çok öyle doların rezerv para statüsünün sarsılmasını beklememek lazım. Ha, süresi bu. Özellikle Amerika'da dolar sat teması Trump 2 dönemiyle başlayınca bunu çok konuştuk. Acaba
1: Evet.
0: insanlar bu kadar güvenli liman ihtiyacında ABD tahvili satıyor, dolar satıyor, dolar artık rezerv para olma statüsünü kayıp mı etti meselesini o zaman çok tartışmıştık. Şimdi biliyorsun, bu Amerika ile Japonya'nın ortak müdahalesi var Japon yenine. Ve
1: Evet.
0: ünlü profesör Barry Einhanger'in bir makale yazdı FT'de ve dedi ki, yani bu bize şunu gösterdi: artık doların rezerv para olma statüsünün eskisi kadar geçerli olmadığının bir göstergesidir bu, dedi. Çünkü neden merkez bankaları gidip ABD varlığı tutuyor, dolar tutuyor? Rezerv olduğu için, piyasa likit olduğu için. Ama bugün çıkıp ABD, Japonya en çok, ki elinde ABD tahvili bulunduran ülkelerden biri, çıkıp yani yeni müdahale etmek için, dolar bulabilmek için ABD tahvili satarsa, zaten 5.20'nin üzerine demir atmış bir 30 yıllıklar var. Artık hepten yukarı giderse bu ABD uzun vadeli tahvilleri, bu sıkıntı olur. Bu nedenle ne diyor Scott Bessent? Bizim müttefik ülkemiz. Diyor ki, Washington'da o kadar dostane politikacılar bulamazsınız. Sebebi bu değil diyor. Sebebi, yani tahvil faizleri yukarı gitmesi. Dolayısıyla bu şunu gösterdi. Çok da yankı uyandırdı bu geçen haftaki makale. Hatta ben seninle de paylaştım WhatsApp grubunda bu makaleyi. Dolayısıyla bu diyor, şunun bir göstergesi oldu diyor: dolar eskisi kadar rezerv para olmayabilir. Şimdi merkez bankaları oturup hesap yapacaklar. Acaba rezerv para yerine biz ne alalım? Şöyle de bir gelişme de oldu biliyorsun. Dolardan sonra geçen sene altın, bu güçlü yükselişle birlikte euronun da önüne geçti rezerv parada. Dolayısıyla ne olur? Altın olmaz bu diye düşünüyorum. Hani eğer Çin ve Asya ülkeleri bazında düşünürsek, BRICS ülkeleri bazında düşünürsek, hani onların altına daha yok ilgisi var. Altın biraz daha olabilir, ama ben birazcık daha, eğer olacaksa bir alternatif stable coinler tarafı.

0: birazcık daha güçlü bir aday olabileceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede gene böyle, bu şöyle anlaşılmasın. Doların rezerv para olma statüsünü çok hızlı kaybetmesini beklemem ama sürenin azalmaya başladığını, tartışmaların artmaya başladığını düşünüyorum. Onun için daha çok böyle blockchain teknolojisine dayalı stablecoin tarzı bir varlığın olma ihtimalini ileriki dönemde daha güçlü görürüm açıkçası. Euro değil kesinlikle çünkü Avrupa'nın sorunları var. O nedenle Euro'nun olma ihtimalini güçlü görmem. Altını da görmem açıkçası güçlü.
1: Altında değil, euro da değil, daha böyle stable coin tarzı bir para birimi yerine geçip oturabilir diyorsun ki tüm bu gümrük savaşları sırasında işte karşılıklı tarifeleri artırma mevzu olduğunda Amerika'yı sat teması ancak Trump'ın önünü
0: Evet.
1: kesebilmişti. Bu sat teması içerisinde de haliyle her şeye giderken dolar endeksinin de aşağı doğru gittiğini görüyorduk. Altın buradan fazlasıyla nemalanmıştı. Buradan pek tabii çıkarım sağlayan vardır. Ama her şey böyle konuşmak kadar kolay olsa, sen ölümü bayılmak mı sandın diyebileceğimiz bir dünya olsa, birileri böyle ipleri eline takıp kukları oynatabiliyor olsa, kalkıp belki şu da söylenebilir. Yani bu savaş olmasaydı doların bu kadar çok sorgulandığı rezerv para durumu biraz daha böyle kendi altını çize çize çize, evet yıkılıyor tahtı dedirtebilirdi. Peki gidiyorum. Yo gitmiyorum, aa daha varmış. Şaka, gitmiyorum ki. Peki sorularımla devam ediyorum. Şimdi rakamlar da geldi. Sizin sorularınız mı? Peki tamam. Fed faiz artırır mı? Murat Yıldız sormuş. Fed faiz artıracak mı?
0: Yani tabii ki dediğim gibi verileri de görmek lazım. Ama ben beklemiyorum. Ağırlıklı şu an hani Eylül'de beklemiyorum. Hatta seninle de yaptığımız yayınlarda da hani artırmama olasılığı olabilirdim ama verileri de bir görelim Süheyla tabii. Sonuçta veri bazlı gidiliyor. Neye rağmen hani Warsh istemese bile şahin bir kamp da var orada. Verileri görüp ona göre karar verelim ama ağırlıklı olasılığı Eylül'de artırmama ihtimali var bence.
1: Peki genel olarak sormuşlar, bence bunu sadece bizden sebep değil. Şirketler yönünden bir tehlike bekler misiniz? Yani varlık fiyatlarının artması kaçınılmaz. Sürekli yeni borç ve kaynağa ihtiyaç duyuyor şirketler. Oradan böyle bir risk görüyor mu Filiz Hoca diye sormuşlar.
0: Yani öyle yönetilemeyecek çok böyle ciddi sıkıntı yaratacak bir risk görmüyorum. Ama tabii şunu görüyoruz yani işte yılın ilk yarısında Concordato verileri açıklandı. Geçen seneye göre orada bir artış var. Dolayısıyla daha sağlıksız olan nakit akışı güçlü olmayan şirketler tarafında o iflasları görüyoruz. Sağlıklı şirketler tarafını da etkiliyor artık. Yani hem faizler yüksek, iç talep durgun, dış talep durgun ve çıkış yolu yok. Hani Merkez Bankası da istiyor yani yönüm faiz indirimden yana şu makro ihtiyacı adımları da kaldıracağım ama işte savaş var, petrol fiyatları yüksek. O açıdan hani tüm bunları üst üste koyduğum zaman elbette bir baskı var ama çok böyle sistemik bir risk oluşturacak kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Doğru ifade edeyim. Ciddi bir bozulma beklemem ama baskı devam ediyor. Yani zaten bak öncü göstergelerde bunu görüyoruz zaten. Sanayi üretim verisi geliyor. Savunmayı çıkar negatifte. İşte imalat PMI verisi geliyor. 28 aydır 50'nin altındayız. İyiye giden birkaç tane sektör oluyor ve onlar değişiyor. Sürekli 50'nin üzerinde üretim yapan sektör yok. Bunlar aşikar. En baskılı taraf yani sıkı para politikası döneminde sanayi daha alt detayda, imalat daha alt detayda, emek yoğun sektörler. Başta tekstil, hazır giyim olmak üzere. Çok kötü durumdayız ama hani böyle nasıl ifade edeyim? En azından şunu görüyorum öncü göstergelerde ve genel sanayi ve imalat tarafında kötüleşme daha belirginleşmeyip iyileşmenin olamadığı bir süreç var. Hani kötü tarafta var, iyi tarafta var diyebilirim.
1: Yoğurtçu Kazım Bey demiş ki başkan bu yıl platin konuşacak. Valla platin mi konuşacağım bilmiyorum ama Çin otomobil ihracatındaki patlamayla ilgili görüşünü almak istiyorum. Yeniden yükselişe geçti. Temmuz'da %88 ne demektir Allah aşkına, %88 artıştan bahsediyoruz. Yani her ne olursa olsun bizim etrafımızda oluyor. Çin'e sanki hiçbir şey
0: Evet.
1: değmiyormuş gibi en fazla teğet geçiyor. Sanırsın 2008 krizidir. Ne oluyor böyle? Neden Çin tüm bunlardan böyle müstesna bir şekilde duruyor? Duruyor mu gerçekten? Görüşünü almak isterim.
0: Evet. Yani şöyle, şimdi Çin'de de yapı farklılığı var. Yani iç talebine baktığın zaman iç talepte çok belirgin bir zayıflık var. Son TÜFE'si geldi, ÜFE'si geldi. TÜFE'ye baktığında birden 0,5'e gerilemiş yıllık TÜFE. 0,5 yıllık TÜFE, 0,8 beklenirken. Yani politburoya diyor ki iç talep hala zayıf. Peki Çin'i ayakta tutan görece konu nedir? İhracatın görece güçlü olması. Aynı ihracatın görece güçlü olmasını Japonya tarafında da görüyoruz. Özellikle Çin'de dediğim gibi bu otomobil ihracatı tarafı daha güçlü. Ve şöyle bir süreç olmuş Süheyla. Bu savaşla birlikte daha böyle konvansiyonel dediğimiz araçlardan, akaryakıt kullanılan araçlara, elektrikli araçlara, başta Çin olmak üzere dünyada rağbetin daha arttığı bir süreç olmuş. Dolayısıyla Çin'in de maliyet olarak son dönemde elinin en güçlü olduğu yer burası olduğu için hem kendi ülkesinde elektrikli araç satışları çok artmış hem de başta Avrupa, Amerika'ya eskisi kadar giremiyor. Avrupa'ya ihracatında çok büyük, belli Asya ülkelerinin ihracatında çok ciddi artışlar var. İşte Avrupa'dan gelen sinyallerin, Almanya'dan gelen sinyallerin imalat tarafında en büyük sebebi ne diye baktığımızda Çin'in artık oraya giriyor olması. Özellikle Almanya tarafında otomotiv sektöründe belirgin bir baskı var. Deniyor ki Çin'in orayı artık domine etmeye başlaması maliyet kaynaklı. Adamlar öyle bir düşük maliyet üretiyorlar ki yani Çin maliyetine göre fiyatlama yapmak da kolay bir iş değil. Çünkü çok yüklü, çok güçlü, çok düşük maliyet üretiyorlar. Onun için dayanamıyor. Avrupa pazarı da dayanamıyor. Biz de dayanamayacağız bu sürece. Dünya da dayanamıyor. Onun için işte Amerika gidip bu tarifeleri koyuyor. Yani sözün özü özellikle bu elektrikli araç ihracatında hem iç talebin yani içeriye satışının ve ihracatın artmasının sebebi petrol fiyatlarının artması ve enerji arzı güvenliği diye bir şey de var. Hani biraz o da var. Onun için insanlar daha çok elektrikli araca geçmeye başlamışlar. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Hani dedik ya biz hep şunu konuştuk. Petrol fiyatları hatta dün bir tweet gördüm. Birisi petrol fiyatlarını koymuş. İşte şöyle bir şey yazmış. Bu analiz işini biraz bıraksanız mı analizciler demiş. Yani şey bekliyordunuz 200 dolar bekliyordunuz görmedik orayı en fazla 120 doları gördük. Bunun önemli sebeplerinden biri Çin'in petrol talebinin az olmasıydı. Niye Çin'de büyüme yavaşladığı için mi petrol talebi az oldu? Hayır. Özellikle kendi stratejik rezervlerini kullandı ve elektrikli araca geçmenin bile etkisi olmuş örneğin Çin'in petrol talebine azalmasında. Onu
1: Bir
0: da
1: dakika,
0: paylaşayım. Bu da bir
1: analistler niye analizi bırakıyormuş? Kim 200 dolar demiş? 150 diyorlardı zaten.
0: şöyle hani Goldman Sachs gibi büyük
1: Ha.
0: şirketler
1: E,
0: bir
1: 150
0: miktar
1: zaten
0: biz
1: söylüyorum.
0: ben de dahil hani daha böyle yüksek ilk çıktığında savaşta 100-200'e de gider 150 barem şeklinde daha kötümser beklentiler vardı yani söyle genel böyle bir
1: Mümkünmüş.
0: ortalamasını alacak olursam eğer öyle bir tweet gördüm hani
1: Bence
0: bu analiz
1: 200
0: işini
1: oturmuş.
0: biraz azaltsanız mı diye yazmış birisi.
1: Ama mavi laciverttir o, zaten buradaki rakamı da beğenmedi. Hayallerin fakir falan diyor. Görmüyor musun analizi sen ne? Allah aşkına. Herkesi dinleyecek olursak Filiz hocam.
0: Yok onu şey ama hani
1: Mikrofonun
0: espri
1: yolunu
0: anlamında
1: bulamayız.
0: söyledim.
1: Ha, buyur.
0: Zaten espri anlamında söyledim onu. Hani
1: Yani.
0: böyle şey yapayım istedim.
1: Estağfurullah.
0: Dolayısıyla da şey hani çok ilginç. Hani oradaki elektrikli araçlar olan talebin artması çok etkili olmuş. Dünyada şu an en güçlü firma zaten belli
1: Ha.
0: elektrikli araçta.
1: Peki.
0: Onun için onun etkisini görüyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Bunun etkisini görüyoruz diyorsun. Peki o zaman yavaştan gidiyorum. Öyleyse Filiz hocam sana çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Süremizin sonuna geldik efendim. Burada var mı mesajlarınız? Çok göremiyorum ama yine de biz bir iki dakikalığına kalırız. Gelmek isteyenler için Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Burada sizi bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Verimli gün olsun, bol kazançlı bir gün olsun. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
15: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
16: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
17: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
18: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Ve efendim sabah raporu ile birlikteyiz. Finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikte hem küreseli hem de içeriği değerlendireceğiz. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Evet, şimdi küresel piyasalarda bir ikileme uyandık bu sabah. Uzun zamandır da aslında bir ikilem var. Bunun ayrıntılarını konuşmak isterim sizinle. Çünkü bir tarafta hakikaten Asya piyasaları da bunun devamını getiriyor efendim. AI bilançolarındaki güçlü yükselişler, diğer tarafta ise yükselen petrol fiyatları ile birlikte enflasyon endişeleri ve Fed açısından risk yaratması. Gözler aslında bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisinde, bunun yanı sıra ise yükselen tahvil faizleri Ali Bey önemli bir noktaya işaret ediyor. Sadece ABD tahvil faizleri değil, tüm gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerdeki yükselen tahvil faizleri bir miktar daha kendi içerisinde risk mi barındırıyor? Bu bir sistemik riske mi bizi götürüyor? Tüm bu detayları konuşurken yarın ise enflasyon raporu sunumu var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan'ın, başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumda dikkatler Eylül ayına ilişkin faizin ne patikada şekilleneceğine yönelik. Bir tarafta Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini karşılamıştık. Enerji kaynaklı enflasyonist baskıların iç talepteki yavaşlamayla ne ölçüde dengelenebileceği konusu da merak konusu. Merkez Bankası burayı nasıl değerlendiriyor? Tüm bu detayları Ali Ağoğlu ile birlikte konuşmaya başlayalım. Ali Bey, şimdi evet, hakikaten küreselle başlayalım. Küreselde ilginç günlerden geçiyoruz. Uzun zamandır ilginç günlerden geçiyoruz. Çünkü bir tarafta yükselen petrol fiyatları, hala ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin hızlı bir şekilde anlaşma ihtimalini zayıflaması ile birlikte Brent'te gelinen nokta 89 dolar. Hatta 90 doların üzerindeki seyir dikkat çekmişti. 100 dolara giden yolculuğu da yaşadık. Ancak geri çekilse dahi anlaşmanın zayıflamasıyla birlikte orada sert yükselişler yaşanıyor. Şimdi petrolle başlayalım. Bugün petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece Fed açısından bir risk değil, içerisi ve tüm gelişmekte olan gelişmiş ülkeler açısından da bir risk. Petrolü nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bir gösterge mi yani? Bugün varlık dağılımında hemen bir gösterge, ilk gösterge petrol mü sizin için?
2: Şimdi

0: Hangi vadeye baktığınıza bağlı diyeceğim. Yani buradan 2027, 28, 29'a baktığınızda çok önemli bir gösterge olmayabilir. Ama kısa vadede çok önemli bir gösterge. Şimdi neden 2030 fiyatlaması vadeli kontratlarda petrolün $70? Şimdi baktığımızda çok önemli bir vadeli kontratlar üzerinden baktığımızda önemli bir şey var. Backwardation dediğimiz aşağı yönlü bir seyir var. İleriki vadeleri yakın vadeden çok daha düşük. Yani 70 dolarlara inen bir trendi var bu petrolün. Uzun vadede çok önemli görünmüyor. Yani 70 dolar herkesin rahatlıkla, yani ihraç edenlerin bütçelerini düzenleyebilecekleri, ithal edenlerin de çok üzülmeyecekleri seviyeler. Benim 65 dolar bir sihirli rakamım vardır. Yani 65 dolar petrol fiyatını dünyaya da sabitleseler, dünya çok rahat edecek. Neden diyeceksiniz? İhraç eden bütçesini ona göre ayarlayacak. Artı petrolün yeni kaynakları arama için gerekli olan bir araştırma geliştirme maliyeti diyelim. Veya sondaj maliyetlerini de kurtaran bayağı optimuma yakın bir petrol fiyatı. Sabitleseler dünya rahatlayacak ama öyle bir şey olmuyor tabii ki günümüz dünyasında. Kısa vade yalnız önemli. Önemliden kasıt şöyle. Şimdi bahsettiğiniz gibi bir türlü anlaşamıyorlar. Şimdi birkaç tane önemli gelişme var. Bir tane İran'da güvenlik konseyi yapısındaki bir yere eski bir komutan, 16 yıl Irak-İran savaşında, daha doğrusu 8 yıl sürdü ama 16 yıl o dönemde komutanlık yapmış olan, İran devrim muhafızlarına komutanlık yapmış olan birisi atandı şu anda yeni. Dün ya da önceki gün yanılmıyorsam. Bu oldukça hem sertlik yanlısı ki devrim muhafızları fazlasıyla müzakerelerden uzak, biz dediğimizi sonuna kadar diretelim, alabildiğimiz değil hepsini alalım şeklinde bir pazarlık yöntemi izliyor İran şu anda. Bence biraz da Amerika'yı tamam bu konuda çok köşeye sıkıştırmış durumdalar. Lakin işin biraz da hani oluruna bakmıyorlar. Yani en fazlasına gidiyorlar. O yüzden o atama da önemli. Şimdi bunun için önemli derseniz, kısa vadede Hürmüz'ü çözmedikleri sürece petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketi beklemek bence hayalperestlik gibi bir şey. Yani çok büyük hayal kırıklığı. Şimdi bir de petrol piyasasındaki dengelere baktığımızda biz aslında ekranda bir petrol fiyatı görüyoruz. Şu anda sizin $89 gördüğümüz petrol, Brent petrol için işte yaklaşık $83-84 da Amerikan WTI. Ve fakat iş gören petrol diyeceğim, yani gerçekten fiziki olan petrol bundan $4-5 şu anda, geçtiğimiz ilk kriz çıktığında da $25-40-30 kadar farklar vardı. Yani bizim ekranda kontratlar üzerinden gördüğünüz petrol, finansal petrolle gerçekte işlem gören fiziki petrol arasında fark var. Şu anda bu fark tekrar açıldı. Bu bir işin bir tarafı. Diğer tarafı petrolden üretilmiş olan, yani distilet dediğimiz veya rafine ürünler diyelim, benzin, dizel, nafta, jet A1 gibi yakıtlara baktığımızda veya ürünlere baktığımızda bunlardaki Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı ciddi arz kesintileri de var. Yani ham petrolün kendisinden Hürmüz'den kaynaklı, yine Hürmüz'den kaynaklı petrokimya, yine Hürmüz'den kaynaklı rafine ürünler dediğimiz burada bir problem var. Yani bizim pompada kullandığımız ürünlerin tedariğinde sıkıntı başladı. Bu Rusya'dan kaynaklanıyor şu an. Türkiye için Rusya'dan kaynaklanıyor. Avrupa için de Rusya'dan kaynaklanıyor. Bu ciddi bir sorun yaratıyor. Oradaki fiyatlamalar da biz aslında ham petrol fiyatına bakarak bir enflasyon tahmini yaptığımızda gerçekte karşımıza çıkan enflasyondan daha düşük hesaplayabiliriz çok rahatlıkla. Çünkü gerçekte iş gören kısmı yukarıda. Bu kolay kolay düzelmeyecek. Neden diyeceksiniz? Petrol $75 düşse de bu düzelmiyor. Neden? Sigorta. Çok ilginç bir kalem. Çok önemli bir kalemdir.
1: Yüksek
0: maliyet. Kızıldeniz'de Suriye gemilerine sigortayı yapmaktan vazgeçti Londra. Londra'daki büyük sigorta şirketleri artık Suudi Arabistan limanlarına uğrayan ve Suudi gemilerine sigorta yapmaktan vazgeçti. Bu maliyeti arttıran bir unsur. Kısa zamanda da düzelmiyor bu iş. Yani öyle bir sıkıntımız var. O yüzden kısa dönemde petrol fiyatları maalesef ciddi bir risk oluşturuyor.
1: Gösterge düşse dahi düzelmeyecek yani.
0: Gösterge düşse dahi bizim pompaya yansıyan dediğimiz kısımda o kadar hızlı düşmeyecek. Hayır, rahatlar. Piyasalar biraz moral bulur, rahatlarlar ama ben ondan önce petrolde bir yükseliş, yeni bir yükseliş

0: bekliyorum. Sebebi de hem bu anlaşma bir türlü yapılamayacak ve bu son atama, İran'daki atama bence bu görüşmeleri daha da gerecek bir durum. İkincisi de düşüşe o kadar hevesli ki piyasalar, yani şu anda bir an evvel düşsün istiyor. Hatta ve hatta hani bu konuda zannetmiyorum bir manipülasyon olduğunu, ama Amerika tarafından da özellikle seçimlerine yaklaşılırken, Kasım seçimlerine yaklaşırken mümkün olduğu kadar aşağıda petrol fiyatını, ya ben de olsam ben de isterim Trump ve idaresi tarafında. Ama düşüşlerde boşluklar oluştu. Geçtiğimiz son düşüşte de vardı. 100 dolara yükselişte daha önceden boşluklar vardı. O bir yani son 100 dolar yükselişinde o boşlukların önemli bir kısmı kapandı. Fakat oradan sonra tekrar düşüşte yeni boşluklar var. Onlar kapanacak. Yani bende 93-89 arasında bir boşluk var. Şu anda o boşluğu kapatıyoruz. %98 ya 165 ile 98-20 arasında bir boşluk daha var. Çok büyük ihtimalle orayı da kapatacağız. Şimdi ondan sonra bak, yani artık hakikaten herkesin canına tak dediği bir yerde bu iş bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İki küçük şey daha söyleyeyim petrolle ilgili. Bir, Çin talebini önemli ölçüde düşürmüştü bu dönemde. Onlar çok ciddi rezerv oluşturmuşlardı. Hatta bu savaş ha başladı ha başlayacak dendiğinde İran'ın 80 milyon varillik yüzer stoğunun çok önemli bir kısmı Çin rezervlerini güçlendirmek için almıştı. Onlar rezervlerden kullanıyorlar. Onlar enerji konusunda son derece bu krizden hemen hemen hiç etkilenmeden götürdü Çin. Bu rezervlerinin bir kısmını kullandığı için. Fakat onların da yavaş yavaş sonuna geliniyordur. Onlardaki rezerv daha büyük ama esas Amerika'daki rezervler sonuna geliyor. Stratejik rezervler, yani Amerika'nın stratejik petrol rezervlerinde neredeyse tank dibi denilen bir seviye vardır. Yani normalde bu petrol tanklarında veya yakıt tanklarında belli bir seviye vardır ki o seviyenin altındakini kullanmazsınız. Hatta kullanamazsınız. Onlar da çözeltiler vesairelerden dolayı problemdir. O tank dibi seviyesine yaklaşmış. Bu yani Amerika tarafında da problem.
1: O zaman zorlayıcı ve ikna edici bir durum olacak.
0: Çok ikna edici bir durum olacak. Yani ben Trump'ı sanıyorum bir varil petrol yenecek diye düşünüyorum bundan sonra.
1: Yani özellikle bir de Çin bu konumda daha iyi pozisyonda dediğiniz için bunu söylüyorum. Yani Trump'ın bu anlamda eli biraz daha zayıf diyor. Rekabetçiliği kaybetmek istemeyecektir. Dolayısıyla bu anlamda bir adım atabilir. Peki şimdi Ali Bey, yükselen petrol fiyatları karşımıza neyi çıkardı? Enflasyon endişesiyle birlikte yükselen tahvil faizleri. Bu bir sistemik risk oluşturuyor. Bunu size sormak istiyorum. Gerçekten bu hafta da bunu epey de üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü müdahaleler yapıldı. Yani bugün ABD Hazine Bakanı Bessent'in yapmış olduğu bir takım mini kontroller diyebileceğimiz örtülü stratejiler yapıldı. İşte ne gibi? Daha az tahvil arzı gibi, işte yen müdahalesi gibi, Fed iletişimine destek gibi bir takım yollarla birlikte tahviller üzerinde faizleri düşürmek için mini adımları gerçekleştirdi Hazine Bakanlığı. Şimdi diğer tarafta bakıyoruz, ancak başarılı olabildi mi? Olamadı. Bugün yen yine kontrol müdahale seviyesine yaklaşmış bulunmakta. Ya da çıktı olarak karşımızda bizim mesela 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman yaklaşık yılbaşından bu yana 50 bas puanlık bir artış söz konusu. Ya da işte 30 yıla bakıyoruz, 40 bas puanın üzerinde bir yükseliş söz konusu. Yani dolayısıyla bu kadar uzun tarafın yükselişi kontrollere rağmen ve yüksek borçlu olan dünyanın en büyük ekonomisindeki riske rağmen bu yükselen faizler küresel finansal koşullar için ciddi bir risk oluşturuyor.
0: Kısa vadede yönetilirler. Yani yönetilir. Şundan dolayı yönetilir. Henüz daha özellikle Bush ve Bessent arasında daha önceden bizim pek şahit olmadığımız diyeyim. Yani ben birçok Fed başkanını hatırlıyorum ama Greenspan benim için efsanedir her zaman için. Bernanke ayrı bir case'dir ama Greenspan'den bu yana olan dönemde Fed'de hazine arasında çok böyle bir arada çalışma gibi bir kavram yoktu. Yeni dönemde bunun başlayacağı ile ilgili açıklamalar geldi. Yani politikaları da az çok bunu gerektiriyor. Göründüğü kadarıyla hem Bessent'in attığı adımlar hem Warsh'un Bessent'le bir

0: birlikte atacağı adımlarla biraz bizim geçmiş tecrübelerimize benzer bir takım işler yapılacak Amerika'da. Yani bu nedir derseniz, işte 2001 öncesine kadar hazineyi Merkez Bankası fonluyordu Türkiye'de. Böyle bir durum korkunç bir enflasyon ve finansal krize yol açtı. Aynı işi şey yapacak mı, Fed Amerikan hazinesi için yapacak mı? Benim gördüğüm kadarıyla yapacak. Yani bu ufak tefek olur, dolaylı olur, yavaş olur, o olur mu olur ama bir tür müdahaleyle devreye girecekler mi? Bence girecekler. Risk oluşturur mu? Bence fazlasıyla oluşturacak ama sorun sizin söylediğiniz gibi hani yüksek borçlu derken aslına bakarsanız Amerika dünyanın en yüksek borçluluğa sahip ülkesi değil. Yani en büyük borca sahip trilyonluk gayri safi milli hasılaya oranına baktığımızda bir Japonya değil. Japonya'nın başı daha büyük belada. Yani Japonya'nın başı hem değersizleşen yenin yaratmış olduğu enflasyon baskısı ki çok daha ağır hissediliyor Japonya'da. Diğer taraftan da yükselmesini istemedikleri ama yükseltmek zorunda kalacakları faiz. Yani Japon Merkez Bankası iki cami arası bir namaz. Değersiz yen, düşük faiz. Bunların ikisi bu zamana kadar çok çalışmış gibi görünmüyorlar. Bundan sonra iş daha bir riskli hale geliyor. Yani sizin dediğiniz müdahale seviyesi aslında 164'teydi. Şu anda 159'lara geldiği yer ama piyasanın kötü bir huyu vardır. Siz bu müdahaleyi yaptığınız zaman bir daha sizi test eder piyasa. Bir daha buraya gelir 164-165'lerde yeniden müdahale gelip gelmeyeceğine bir bakar. Artı benim hep söylediğim bir şey vardır. Müdahaleler işe yaramazlar. Bu 98'de 5 merkez, büyük merkez bankası bir araya gelerek yaptıkları müdahaleler bile bir zaman kazandırırlar. Onlar da bir zaman kazandırdılar. O kazanılan zamanda siz yapılması gereken işleri yaptınız. Yapmadıysanız bu sizin aleyhinize delil olarak mutlaka kullanılır. Burada da benzer bir durum olacak. Yani işte bu son müdahalenin arkasında Japon yeninin değerini arttırmak için veya yükseltmek için Japon Merkez Bankası'na işte Amerikan hazinesi de destek oldu. Arkasındaki basit sebep şuydu. Japonya en fazla Amerikan tahvili tutan ülkesi. Daha fazla tahvil satıp da getirileri yukarı çıkartmasın Japonya. Biz ona arkadan destek verelim tarzında bir yaklaşımı vardı Fed'in. Çıkartmadı. Belki düşme şey yapmadı. Çok ciddi bir Amerikan tahvili satmadı ama şöyle bir sıkıntıyı engellediler. Sonrasında ne olur'a bakacağız. O da şu. Fiyatlara bir yere gidip çıkarttığınız zaman onların kötü bir huyu vardır. Aşağı doğru sertleşirler. Düşmekte zorlanırlar. O yüzden de yukarıda bir faizi nakşetmek istemedi herhalde Besant. Ki piyasanın aklında orası kalmasın. O yüzden de Japonya'ya yardım ettiler. Fakat bu çözecek mi Amerika'nın problemini? Ben çözeceğini zannetmiyorum. İki sebepten dolayı bir, sanıyorum 2 trilyon dolara yakın bir faiz yükü binmeye başladı her sene. Bu çok büyük bir rakam. Yani nereden bakarsanız çok büyük bir rakam. Yönetilmesiyle ilgili sıkıntı büyüyor. Diğer taraftan şimdi İran Savaşı başta olmak üzere Amerika'ya ekstra maliyetler geliyor. Yanı diğeri dönemde iş hegemonya savaşlarına gittiğinde Çin'e karşı bir mühimmatını arttırmak, askeri teknolojisine yatırım yapmak gibi bir takım harcamalara da giriştikleri takdirde bu rakam daha da yükselecek. Yükseldikçe borç veren, Amerika'ya borç verenler, rezerv para tutmak zorunluluğundan dolayı Amerika'ya borç verenler daha yüksek getiri talep edecekler. Buna karşılık Amerika çok büyük ihtimalle bu Mar-a-Lago anlaşması diye ilk Trump göreve gelmek üzereyken konuşulan Miran'ın önerdiği üzere biz sizin savunmanıza destek oluyorsak siz de o maliyetlere katlanmanız lazım. Biz size 100 yıllık tahviller vereceğiz diye derlerse ki ona karşılık da Fed'den bir swap hattı açacaklar. O merkez bankaları hangi kimler alacaksa bu tahvilleri Amerika ile böyle bir işbirliğine girmeyi kabul edecekler gibi bir takım problemler bizi bekliyor. Bu tahviller, 100 yıllık tahviller geldiği takdirde bunların likiditesi çok ciddi sorun olur. Yani bunlar kolay kolay satılamazlar. Repolanabilirler belki. Onu da Fed onlara böyle bir kanal açarsa. Sonuçta baktığımızda orta vade bile değil. Bana göre ben 2027-28 tarihledim. Çok da daha önceden tarihlemiştim. Çok daha fazla Amerikan tahvil piyasasını konuşuyor olacağız ve benim tahminim bu tartışmalar Amerika'ya çok fazla yardımcı olmayacak. Çünkü şu anda yaşanan özellikle bizim de içinde bulunduğumuz NATO bloğunun neredeyse dünyayı işte ya bendensin ya toprağınsın diyen bir yaklaşımla ikiye ayıran bir Trump'a, bir tarafa yaklaşanlarla diğer tarafta kalanlar arasında daha sert bir takım ilişkilerin sertleşeceği bir dönem gelecek. Bu da ister istemez gerilimi arttırıp tahvil faizlerini yükseltecek diye tahmin ediyorum. Ne düzeltir bunu, ne toparlar diye baktığımızda da hani Doge ile bir adım attı teknik olarak Trump ve Elon Musk. Havanda su dövdüler. Yani bana göre saçma sapan bir takım hamleler yaptılar. Hiçbir işe yaramadı. Tam tersine bir de İran Hürmüz Savaşı ile birlikte maliyeti de arttırdı. Sonuçta benim genel küresel olarak ve bono piyasaları ile ilgili yapısal bir endişem var. Bu 2008 krizinden sonra işte basılan para, o bu kamunun bütün dünyadaki devletlerin işin içine dahil olması ve gerçekten problemi kökten çözecek adımlar atmadıkları için, Avrupa bunda en büyük suça sahip. Onlar çok daha önemli işler yapmaları gereken yapmadılar. Sonuçta hem Avrupa'nın hem Amerika'nın ama kısa vadede Japonya'nın daha fazla konuşulacağı ve bu faizlerin yükseleceği bir döneme giriyoruz.
1: Yani şimdi bakıyorum mesela burada İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da çok ciddi anlamda yükselişler var. Yani özellikle tarihsel açıdan bakıldığı zaman 30 yıllık ABD'de 2007'den bu yana en yüksek seviyesine, 10 yıllık tahvil faizleri ABD'de Ocak 2025, Japonya'da 96, İngiltere'de 2008, Fransa'da 2009, Almanya'da 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seviyede seyrediyor. Peki yüksek tahvil faizi eşittir nedir? İşte hisse senedi sermaye piyasalarında mesela baskılanma, para birimlerindeki etkisi. Şurayı sormaya çalışıyorum, lafı şuraya getireceğim. Mesela merkez bankaları dahi artık hisse senedi tutmaya başlamış. İsviçre AVD'de hisse senedi tutuyor mesela rezervlerinde. Bunun gibi birçok riski barındırmıyor mu kendi içerisinde? Bunu demeye çalışıyorum.
0: Yani barındırıyor şöyle, Norveç fonunun, ülke fonunun yöneticisi bir an gelip bütün servetimiz veya bütün fonumuz sıfırlanabilir bir takım riskler gerçekleşirse demiş. O kadar onların bahsettiği riskler gerçekleştiğinde gerçekten dünyada taş taş üstünde kalmayacağı için, yani Norveç fonu sıfırlanmış, yani başka fonlar sıfırlanmış. O başka bir dünya. Yani onun o aşırı risk algısını bilemiyorum. Fakat Japonya'da da benzer bir problem var. Yani Japonya'daki yani kamunun çıkarttığı varlıklar ve hatta bunların hisse senetleri üzerine dayalı ETF'lerle Japon Merkez Bankası finansal sisteminin neredeyse 1/3'üne sahip Japonya'da.
1: Yani ciddi bir ağırlıktan bahsediyoruz.
0: Çok ciddi bir ağırlıktan bahsediyoruz tabii ki. Yani orada kamu eliyle yürütülen bir ekonomi var aslında. Böyle serbest bir ekonomi gibi görünmüyor bana. Uzaktan bakıyor. Uzatmayayım. Bu yani bu risk var mı? Var. Fakat şimdi bizim böyle söylediğimiz yani faizler yükselecek. Yükseldiği zaman değerlemelere yansıyan riskten ağrı oran yükselecek. Bu da değerlemeleri aşağı çekecek. Hisse senetleri fiyatları bir şekilde gerileyecek. Bunu dengeleyecek. Ya da bu faizlerin etkisiyle fiyatlar dengelenecek diye bir eski ekolün bir şeyi var. Söylemi var. Ben de eski ekolden gelirim. Fakat yeni ekol veya yeni dünya diyelim. Yeni normal lafını asla sevmiyorum ve kabul etmem ama bu yeni dijital taraf diyelim özellikle. O başka bir fiyatlama yapıyor. Şimdi bu başka fiyatlama yapıyor ama ben şunu biliyorum. Hepimiz insanız, her şey normaline döner. Bugün, dün Jensen Huang, Nvidia'nın CEO'sunun işte 7-8 tane dev finans şirketini arkasına alarak çiplerle ilgili, özellikle onların amortismanına tabi olan konuyla ilgili tartışma var. Normalde işte 5-6 yılda amortize edilen, çünkü oraya bir yatırım yapıyorsun ama onun amortismanını 5-6 yıla yayıyorlar. Hayır diyor işte bazıları da, yok bu çipler 1-2 yıl içinde zaten ömürlerini tamamlıyorlar. Daha doğrusu onlar eski kalıyorlar, yerine yenileri geliyor. O yüzden bunların amortisman süresi 2 yıldır, ona göre de fiyatlamaları yapmak lazım. Yani şirket değerlemelerinin ona göre yapılması diyen bir temel varsayım var. Nvidia'nın önerisi de ben bunun işte ilk %25'lik kısmını ben üstleniyorum o zararı. Onu daha uzun vadeye yayın. Böylelikle bunu bir de finansallaştıralım diyor. Şimdi bu finansallaştırma dediğimiz şey aslında 2008'i andırıyor bana.

0: 2008'de o varlığa dayalı menkul kıymetler vardı bütün krizin ana sebebi gibi görünen. Şimdi benzer bir balon bir şekilde burada da şişirilmeye çalışılıyor mu sorusu bende çok ciddi olarak sorulan bir soru. Yani ben kendi kendime soruyorum bunu. Ben şişirildiğine inanan taraftayım. Bu işe yarayacak mı? Mutlaka yarayacak. Yani tartışmasız. Yapay zeka bir devrim. Yani ona karşı durmanın bir alemi yok ama dotcom'la kıyaslanıyor. Ben de kıyaslıyorum. Dotcom'dan da hatırladığım benim o dönemin hani çok önemli favori şirketlerin neredeyse tamamı demeyeceğim ama %99'u yoklar. Evet. Aradan sıyrılan 2-3 tane Google'la Amazon'u hatırlıyorum ben. Şimdi AT&T ve Yahoo'yu hatırlayanımız yok.
1: Yok.
0: Yani BlackBerry'yi hatırlayanımız yok yani. Şimdi böyle bir durum bunların arasında da olacak. Yani şu anda işte hyperscaler dedikleri şirketler 6-7 tanenin 2 tanesi, 3 tanesi yakalır ya kalmaz.
1: Güç hikaye oluşuyor.
0: Birileri gidecek ama bu bir kırılma, patlama, çatlama yol açacak mı? Nasıl gittiğinize bağlı o yolu. Çok böyle hızlı giderseniz mutlaka
1: çok hızlı düşersiniz. Gidiyoruz, gitmiyor.
0: Bence de hızlı gidiyoruz yani. Ama bunu ne değiştirecek, düzeltecek onu bilmiyorum. Bir tek soru işaretim var, onu çözemedim. Çözünce sizlerle de paylaşırım. O da şeyi anlarım. SpaceX anlarım, Nvidia'yı anlarım. Yani bu yeni dönem Oracle'a yatırımı, hisse senedi yatırımını anlarım. Fakat bunların bu yatırımlarını finanse etmek için çıkartılan bonolar ki bunlar da ağzını açan 10 milyar dolar, 10 trilyon dolar, 10 milyar dolardan bahsediyor. 10 trilyon değil. Neyse oraya kadar gelmedik kendimize. Yani 10 milyar dolar, 25 milyar dolar, 500 milyar dolar. Yani Nvidia'nın dün söylediği şey 500 milyar dolarlık bir finansmanla çok çok yüksek rakamlardan söz ediyorlar. Fakat bunların bu yeni gelecek dönemdeki o işte varlığa dayalı menkul kıymet gibi GPU'ya dayalı bir menkul kıymet çıkartılması durumunda gene sonuçta bir faizli enstrüman. Dönüp dolaşıp değer tahvil faizlerine benzeyecek veya onlarla etkileşecek. Ama esas bonolara neden 5 kat talep gelir ben anlamıyorum. Ben bunu çözemedim henüz daha. Yani Nvidia'nın çıkarttığı veya işte Oracle'ın çıkarttığı bir yapay zeka ile yatırımlarıyla ilgili bir bonoya 5 kat talep geliyor. Bonoya 5 kat talep gelmesini gerçekten çözemedim. Onu bir gün çözeceğim. Sizlerle de paylaşırım inşallah.
1: Çok da mutlu olur. Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Ali Bey yarın enflasyon raporu sunumu var. Bu tarafı da değerlendireceğiz efendim. Öncesinde kısa bir ara.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Ve efendim sabah raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez içeriği. Evet Ali Bey, şimdi enerji kaynaklı enflasyon baskıları, enflasyonist baskılar iç talepteki yavaşlama ile birlikte ne ölçüde dengelenebileceğini belirleyecek olan bir süreçten geçiyoruz. İç talepte yavaşlama öncü göstergeler bize bunu gösterdi. Özellikle sanayi üretim verisinde de bunun ayrıntılarını gördük. Ama bir diğer tarafta da petrol fiyatlarındaki yükseliş de dinmiyor. Ama sizin verdiğiniz az önceki aralıkta da dinecek gibi de durmuyor. Yarın da enflasyon rapor sunumu var. Ne beklemek lazım?
2: Doğrusunu isterseniz ben bizim Merkez Bankası'ndan herhangi bir şey beklemiyorum.
1: Bir sinyal vermez mi? Piyasa şu an belirsiz.
2: Neyin sinyalini verecek? Faiz indirimi sinyalini mi verecek? Petrol fiyatı yükselirken faiz indiremezsiniz maalesef. Hı. Diğer taraftan şu anda ara hedef 24'te. Bunu yıl sonu artık enflasyon beklentisi yavaş yavaş piyasada, ben 24 ile başlamıştım. Biz bir kalemde İran Hürmüz Savaşı'ndan sonra 29'a çıkarttım. Ben 29'da halen daha duruyorum ama Merkez Bankası şu anda 31.75'e düşmüş olan enflasyon 30'un altına düşer mi? Bununla ilgili yapması gereken bir iş var mı diye baktığımda ben bazı yorumcu arkadaşlarıma veya ekonomist arkadaşlarıma katılmadığım bir noktayı paylaşayım. Bunu birkaç defa tekrar edeyim, bir kez daha söyleyeyim. Merkez Bankası bana göre 10 üzerinden 8,5'luk bir iş yaptı bu süre içinde. Yani son 3 yıllık performansına baktığım zaman yani olabilecek elinden gelenin en iyisini yaptı diye düşünüyorum. Daha iyi ne yapabilirdi sorusu mutlaka yani... iyinin düşmanı mükemmeldir gibi bir durum, böyle bir şey zor. Fakat maliye politikasından yeteri desteği alamadığı için biz burada 3 yıldır devam eden uzun da acılı bir süreç içindeyiz. Bundan sonra yarın geldiğinde Merkez Bankası ne söyleyebilir diye baktığımda bir tek şunu ben duyarsam benim için bir endikatör olur diyeyim. O da işte petrol fiyatları ile ilgili bizim şu anda endişemiz halen daha tüm dünya gibi devam ediyor. İşte bu tekrar Hürmüz açıldığında işte 75 doların altına, bunun fiyat vereceğini zannetmiyorum ama belli bir seviyenin altına düştüğünde biz tekrar para politikasında normalleşme adımlarına diyeceğim. Normalleşmeden kastım politika faiziyle iş gören faizi olması gerektiği yere veya olması gerektiği derken 37'ye denkleştireceğim. İlk hamlem bu olacak gibi bir söz söyleyebilir ama bu da hani zaten olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bunu söyleseniz ne olur, söylemeseniz ne olur? Petrol fiyatları düşmeden zaten bir adım atması zor. Daha önceki toplantılarda ben ısrarla her zaman şeyi söylerim. İş gören faizle politika faizinin, tabela faiziyle iş gören faizin denkleşmesi doğrudur ve olması gereken budur diye. Bu kez iş gören faiz 40, tabela faiz 37. Bu 37'yi 40'a çekerseniz çok büyük bir iş yapmış ve doğru bir iş yapmış olur musunuz? Teknik olarak evet. Ama pratikte 37'den 40'a çıkarttığınız 40'tan 37'ye düşürmeniz için de burada çok önemli işler olması lazım. Halbuki burası yani petrol tarafından bahsediyorum. Petrol tarafı tamamen bağımsız bir değişken sizin politikalarınızdan. Doğru. Dışarıdan gelen bir etki ve bunu yönetemezsiniz. Faizi arttırarak da yönetemezsiniz, düşürerek de yönetemezsiniz. Bunu aynı şeyi Amerika'nın da başında bela. Jackson Hole'da konuşacak borç Ağustos ayının sonunda. Mesela orada ne diyeceğini ben dikkatle izlemek isterim. A, işte bu yapay zeka verimli. B, petrol fiyatları etkisi. Onu da bekleyecektir bizim Merkez Bankası diye düşünüyorum. Çünkü bana göre doğrusu beklemesi şu
1: ama
2: anda.
1: Ama 8 puanı aşkın bir reel faizden bahsediyoruz. Yani en azından fonlama maliyetini acaba normalleştirse mi soru işareti var. Yani daha doğrusu isteği var.
2: Ha istek ayrı. Benim de gönlümden çok şey geçiyor.
1: Ama yani, yapabilir mi?
2: Şimdi bunu bir de bu arada o teknik olarak 8'den de yukarıda, bileşik olarak baktığımızda 40'a çok daha yukarıda. O yüzden inecek yerimiz var mı? Var. Fakat indirdik. 37'ye indirdik. Bu bir... Şimdi petrolle ilgili pek dile getirmekten çok hoşlanmadığım bir durum var. Yani petrolde 115 dolar

0: değerlerin üzerinde iki tane haftalık kapanış yaparsak sonrasında fiyatın ne olacağı konusunda teknik analizde bile tahmin yapmakta zorlanıyorum. Yani böyle bir dünya da var ya, bu çok küçük bir risk ama kara kuğunun ta kendisi. Şimdi böyle bir şey olduğunda Merkez Bankası önce indirecek, sonra indirecek. Biz istedik diye indireceğiz. Biraz beklememiz lazım. Maalesef üzgünüm. Bu bedeli ödeyeceğiz. Ama burada tamamen para politikası üzerine konuşuyoruz. Tamamen para politikasının üzerine konuşulmuş veya onun üzerine bütün ağırlığını vermiş bir enflasyonla mücadele programı, maliye tarafından şimdiye kadar görmediği desteğin bedelini ödüyoruz maalesef. Yani o tarafında Merkez Bankası'na hani fazla haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben şu anda. Önümüzdeki dönemde hani benim hepimizin gönlümden geçen, ben mesela Merkez Bankası'nın faizi normalleştirip 300 bas puan düşürmesi benim gönlümden çok geçen bir şey değil. Benim gönlümden geçen petrol fiyatının 65 dolara düşmesi. Yani oranın bir an evvel yani barışa kavuşması. Fakat tersine ben işin daha da çetrefilleşme ihtimalini görüyorum ya da okuyorum. Çünkü yani birçok haberi aynı anda takip etmeye çalışıyorum. Özellikle işte Mekke paktı, bununla birlikte ya NATO anlaşması, pardon, toplantısı biter bitmez yani neredeyse bir 10 günü geç, daha 10 günlük bir süre içinde biz iki tane önemli adım attık. Bir taraftan Mekke paktını girdik. Diğer taraftan da Ukrayna'ya silah gönderdik. Aynı anda Ukrayna İşte İran gemisini vurdu. İran dedi ki ben tazminat istiyorum buna karşı, çünkü bunun kaza hala olduğuna inanmıyorum şeklinde. İki savaşın birbirine eklemlenmesi bence korkunç bir şey olacak. Yani bu kadar büyük bir risk varken Merkez Bankası 300'ü indirsin mi indirmesin mi? İndirmesin. Yani bir şey yapmasına gerek yok şu anda. Ne söyleyecek de bizi yönlendirecek diye baktığımda gerçekten Merkez Bankası'ndaki arkadaşların yerinde olmak istemezdim şu anda. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok yani.
1: İş yok olarak nitelendirdiğimiz. Peki şimdi hemen şöyle hızlıca biraz da Deutsche Bank'ın TL tahvillerine yönelik tavsiyesini konuşmak istiyorum. TL tahvillerde risk getiri dengesini cazip buluyoruz dedi. Ve özellikle burada mesela 5 yıllık tahvil faizinin %38 civarında olduğu bir ortamda yıl sonu enflasyonu %30 olarak belirliyoruz. Politika faizi %35-36 civarında öngörüyoruz diyor. Buraya nasıl bakarsınız? Özellikle yüksek reel getiri mi sunuyor sizce de?
0: Nefis bir soru diyeceğim. Zamanlama da güzel. Deutsche Bank'a da teşekkür ediyorum. Biz bunu bir aydır tartışıyoruz arkadaşlarımla. Ben de tahvil tarafında normalleşme diyeceğim ama bu normalleşmeden kastım damarlarda kanın akması. Yani kastım da şu, petrolün dünyada rahatlıkla akabilmesi veya akacak bir ortamın oluşması durumunda ben şu anda Türkiye'deki tahvil getirilerinin cazip olduğunu düşünen taraftayım. Lakin şimdi Deutsche Bank'ın bu önerisine bir hani nasıl diyeyim, bir küçük dipnot düşmek istiyorum. Bizim tahvil piyasamız ölü. Yani likiditesi son derece düşük bir tahvil piyasamız var ama ben bunu likidite kurulu demiştim. Bunu faizlerin işte 8.75-10'a düşürüldüğünde, bu ondan önce başlayan bir süreç, çok ciddi bir likidite problemi var. Akışkanlık problemi var. Yani likiditeden kastım kolaylıkla alım satılabilmesi mümkün görünmüyor. Bir de çok fazla alım satım yani bizim yani 2000 öncesi, 2000 hemen sonrasındaki dönemleri hatırladım. Biliyorum o dönemleri yaşayan birisi olarak, yani son derece illikit, yani likitliğin tamamen kuruduğu bir piyasa tahvil piyasası. O yüzden de fiyatlar veya getiriler çok geleceği de yansıttığını düşünmüyorum. Bir yere geliyor, ona karşı hamle yapmak için ortada gerçek bir piyasa yok. Yani çok iyi çalışır bir tahvil piyasamız yok. Ve ben şunu da söyledim. Yani borsaya yabancı gibi yatırımcı bekleniyor. Bu çok doğru değil. Neden doğru değil? Yabancı önce faiz tarafına gelir. Para piyasası tarafına gelir. Tahvile gelir. Bu iyi bir haber. Yani Deutsche Bank'ın en azından dile getirmiş olması iyi bir haber. Dilerim olur. Çünkü tahvil tarafındaki getirilerimiz bence yüksek. Yani 2 yıllık %41-70'lerdeydi en son baktığımda, evet, yanılmıyorsam. 10 yıllıklar 35'lerde. Yani 34-40'lardaydı. Şimdi bunlar önemli getiriler aslında. Eğer gerçekten güveni tesis edebilmiş olsak ve geleceğe yönelik olumlu bir havayı yaratabilmiş olsaydık, şu andaki tahvil faizlerinin enflasyonun bile altında olması

0: uzun vadelilerin. Hı hı. Yaratamadığımız için onlar yukarıda kalmış durumdalar.
1: Peki. Sohbetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Hakikaten bakalım küresel piyasalarda yaşanan ikilem.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim yatırım mülteciden herkese günaydın bir kez daha. Evet, Asya piyasalarında teknoloji ve yapay zeka hisselerinin yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıkması ki burada teknoloji şirketlerinde yükselen ve beklentilerin üzerinde gelen bilançolar destek olmuştu. Asya hisseleri teknoloji öncülüğünde yükseldi. MSCI Asya Pasifik'e baktığımız zaman yarım puan üzerinde artı. Asya teknoloji hisseleri göstergesine bakıyoruz. %2,6'lık bir yükseliş. Bölgesel çip endeksinde ise %1,5'un üzerinde yükselişler söz konusu oldu. Güney Kore tarafında ise çok güçlü bir ayrışma söz konusuydu. Güney Kore KOSPI endeksine bakacak olur. Orada da yükselişler %5'e yaklaştı. Samsung ve Hynix tarafında iyimserlik hem şirketlerin getirilerine ilişkin iyimserlik hem de geleceğe ilişkin aslında beklentiler bir miktar daha etkili olurken bu ABD kapanışlarda da görüldü. ABD kapanış sonrasında ABD tarafında AI teması yeniden güçlendi. CoreWeave tarafına bakıyoruz. Güçlü yapay zeka harcamalarının satışları beklentilerin üzerine taşmasıyla birlikte seans sonrasında %16'lık bir yükseliş kaydetti. Super Micro Computer tarafına bakıyoruz. Gelir tahminleri beklentileri aştı. %7,5'un üzerinde yükseliş kaydetti. Bunun etkisiyle birlikte Nasdaq vadeliler tarafında ise artılar yine gözlemleniyor. Peki piyasanın ise ikinci olan önemli hikayesi petrol fiyatları. ABD ve İran arasında Hürmüz müzakerelerinde hızlı bir anlaşma ihtimalinin zayıflaması ile birlikte Brent petrol bir kez daha yukarıya taşındı. Brent'e yarım puanın üzerindeki artı dikkat çekti. 90 dolar sınırına geldi bu sabah itibariyle. Yükseliş serisini ise 6. gününe taşıdı. Bu da Nisan'dan bu yana en uzun süreli yükseliş serisi oldu. Dolayısıyla piyasada ilginç bir ikilem var efendim. Bir tarafta eğer şirketlerin güçlü bilançoları risk ışığını desteklerken diğer tarafta ise petrolün yükselmesi enflasyon ve Fed açısından bir risk unsuru haline gelmesi oluyor. Bugün ABD verisinde gözler TÜFE verisinde olacak. Bloomberg anketine göre 0,4'lük bir artış kaydetmişti Haziran'da. Haziran'da 0,4'lük bir düşüş kaydetmişti. Haziran'da ise 0,1'lik bir artış kaydetmesi yönünde de beklentiler var. Hemen hızlıca dönelim piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına. Trump İran'a güvenmediğini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve Trump İran'ın müzakereler boyunca kendilerine defalarca yalan söylediğini iddia ederek bu süreçte Tahran'a güvenmediğini dile getirdi. İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler diye açıklamalarda bulunmuş oldu. Hemen dönüyoruz İran'dan Hürmüz Boğazı şartları vurgusu. İran Devlet Televizyonu Arif News'in haberine göre ise İran liderinin danışmanı Mohber Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırgana yönelik yaptırımlar devam ediyor ve İran şartları yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak dedi. Hal böyle olunca bu hatta ise beklentiler çok daha zayıflamış oluyor. Boston Fed Başkanı Collins tarafından ise faiz artış mesajı geldi efendim. Collins tarafından İran Savaşı'nın yaşam maliyetleri üzerindeki baskıyı arttırmasıyla enflasyon nedeniyle daha da zorlandığını açıkladı. Bir tarafta da Fed yetkililerinden gelen çelişkili açıklamalar var. Çin ise Deutsche Bank'ı seçti. Avrupa'da yuan işlemlerinin takasını gerçekleştirecek ilk Çin dışı banka olarak da Deutsche Bank AG'ye yine yetki vermiş oldu. Tüm bu detayları küresel anlamda şekillenen detayları takip ediyoruz. Dediğimiz gibi bir tarafta ikilem yaşanıyor aslında. AI tarafında güçlü bilançolar ve risk iştahını desteklemesi. Diğer tarafta ise yükselen petrol fiyatları ve bunun akabinde Fed riskleri diyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız. Hızlıca veri takvimine geçiyorum.

0: Ve bugün daha sakin bir gündem olmakla birlikte veri yoğunluğu akışı önem için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ABD'den gelecek olan TÜFE verisi olacak efendim. Piyasaların gözü kulağı bu veriye çevrilmiş bulunmakta. TÜFE'nin Haziran'daki 0.4'lük aylık düşüşün ardından Temmuz'da 0.1'lik bir artması yönünde beklenti var. Veri özellikle Eylül FOMC toplantısına ilişkin faiz fiyatlaması açısından da kritik olmaya devam ediyor. 15.30'da reel ortalama saatlik kazançları da yine ABD'den karşılayacağız. Saatler onu gösterdiğinde ise içeride dış ticaret endeksleri verisi takibimizde olacak. Ve efendim evet, kritik bir gündem, kritik bir ikilemden bahsediyoruz. QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz bizlerle birlikte. Can Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Can Bey şimdi programı açarken dedim ki bir tarafta ikilem yaşanıyor. İlginç bir ikilem var. Bir tarafta AI şirketlerinin güçlü bilançoları risk iştahını destekliyor. Diğer tarafta ise yükselen petrol fiyatları, bugün de %1'e varan yükseliş var. $89.72. Burada da enflasyon riski ve Fed riski ne doğuruyor. Dolayısıyla yani belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Bu ikileme karşı yatırımcı kendisini nasıl koruyacak? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu ikilemde hangisi baskın çıkıyor?
1: Yani korunmak istiyorsak defansif tarafta durmamız gerekiyor. O zaman kötü tarafına bakmamız gerekiyor. Doğrusu da bu arada gerçekten. Sonuç olaraktan şu anda hala devam ediyor savaş. Ve bir enerji krizinin hala da içindeyiz. Biz bir rahatlamıştık, böyle Haziran'da bir Hürmüz açıldı. Acaba en kötüyü geride mi bıraktık derken tekrardan o belirsizlikle beraber yaşıyoruz ve şu anda Haziran'da açıldığı zaman bile işte küresel büyüme beklentileri işte 3 seviyelerinden 2.4 seviyelerine, enflasyon beklentileri 3.3'ten 4, küresel anlamda yukarı yönlü revize edildiği bir dönemdeydik. Şimdi tekrardan petrol fiyatları %25 seviyelerinde, daha yukarıda. Bu AI da tema olsa, farklı bir sektör de olsa genel anlamda tüm hani dünyanın etkilendiği bir gelişme. Yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyon kalıcı olduğu senaryoda bu iyimser hiçbir şeyi çok fazla konuşamıyor olacağız. Bundan dolayı hani yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey belki burada biraz daha kötü taraftan bakmak, savaş bitene kadar o temkinli duruşu biraz korumak, portföyleri ona göre çeşitlendirmek olabilir gibi geliyor bize.
0: Peki riskler arasında tahvil faizlerindeki yükseliş hikayesi, burada sistemik bir riski ya da önümüzdeki süreçte ani çıkabilecek bir, yani rutin bir gelişme değil de bir kriz olarak adlandırabileceğimiz emareleri görüyor musunuz tahvillerde? Şunu sormaya çalışıyorum. Bugün baktığımızda sadece ABD tahvilleri değil, yani tarihsel süreçte de yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Neresi onlar? İşte Japonya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa. Yani bir takım gelişmiş ülkelerde de tahvil sorunları ortaya çıkıyor. Yani bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yılbaşından bu yana 50 bas puanlık bir yükselişte. Bunun yanı sıra 30 yıllığa bakıyorsunuz 40 bas puanın üzerinde bir yükseliş kaydetti. Ve dolayısıyla yani ABD 5 yıllık şu an 4.38'de, 10 yıllık 4.68'de, 30 yıllık 5.23'de. Yani bu fiyatlamalar, özellikle tahvil yükselişleri ABD'nin

0: kendisini de rahatsız etmeye başladı ki örtülü müdahale diyebileceğimiz bir takım tahvil piyasasına mini kontroller yapılmaya başlandı. İşte Besant'ın yapmış olduğu kontroller gibi, tahvil arzını azaltmak gibi, Japon yenine müdahale gibi, Fed iletişimine destek vermek gibi mesajlarla birlikte tahvil faizleri o tarafı rahatsız ediyor borçluluktan ötürü diyoruz. Şimdi sizin için önümüzdeki dönemde bir sürpriz yaratır mı? Rahatsız ediyor mu bu tahvil faizleri?
1: Tabii rahatsız ediyor. Hani sürpriz bile denmeyecek bir durumda. Yani şunu söyleyebiliriz. Çok borçlu bir dünyada yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Çok çok faize sensitif olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Aslında belki bu İran savaşı çıkmasaydı şu andaki temamızda bu olacaktı. Hani risk faktörü olaraktan bunu konuşacaktık. Ve büyük ihtimalle bu savaş bittiği zaman da tekrardan biz bir acaba borç krizinin içinde miyiz diye konuşuyor olacağız. Dünyada baktığımız zaman şu anda böyle borç bölü gayri safi yurt içi hasılalar %100 seviyelerinde. Hani dotcom'da biz %50-%60 seviyelerindeydik. Amerika'da %120 seviyelerinde. Ondan dolayı faiz yüksek kaldığı sürede bu dünyadaki büyümenin mevcut momentumunu koruması çok olası değil. Buna EA'yı da dahil edebilirsiniz. Çünkü EA yatırımlarında %35'i işte borçlanmalar da finanse ediliyor. Bir private credit market diye çok riskli bir enstrüman kullanılıyor burada. Hani biraz böyle belki kötümser olacak ama biz bu krizi bir atlatırsak bizim esas temamız zaten bu olacak. Ve burada da dediğiniz gibi yani bu yüksek faizlerle dünya ne kadar sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilir yakın vadede. Bunları biraz tartışıyor olacağız.
0: Peki böyle bir tartışma konusu işte biraz hisse senetleri açısından bir risk yaratmaz mı? Yani bu AI diyoruz ama az önce Ali Ağlu'yla da konuştuk. AI tarafında işte dotcom krizinde diyor. O dönemde hatırlayalım. Şirketlerin korkunç yatırımlarından bahsediyorduk ama o günden bugüne taşıdığımız sadece iki şirket var diyor. Bugün de birçok şirket ve birçok büyük yatırım hangisinin kalıp kalmayacağı da belli değil. Dolayısıyla hisse rallilerinin bu temada döndüğü bir noktada, rallinin bu tarafa evrildiği bir noktada, özellikle yüksek borçlu bir dünyada da tahvil faizlerinin yükseldiği bir noktada işte büyük bir nasıl diyeyim tahribatı yaratabilir mi böyle bir durumda? Bir kriz eşliğinde ortaya çıkabilir mi işte?
1: Ya bizim biraz beklentimiz bu yönde aslında. Hani dediğiniz temanın biraz daha böyle gerçekleşmesini bekliyoruz. Belki kısa vadeli işte İran'ı konuşuyoruz, işte AI yatırımlarını konuşuyoruz, ikinci çeyrek bilançoları konuşuyoruz. Ama büyük resimde bu riski çok çok yüksek görüyoruz. Şu anda Amerika'da teknoloji şirketlerinin mesela bu yüksek yatırım dönemlerindeler ve 3 yıl sonra ne kadar kar ederler diye baktığınız zaman çarpan seviyeleri 20 çarpan seviyelerine geliyor. Bu makul. Hani böyle demek ki piyasa aslında şu anda bu teknoloji şirketlerini satın alıyorsa 3 yıl sonra gerçekleşecekleri alıyor ve ederinde alıyor. Yani S&P 500'ün ortalaması 19'dur. Ama farklı bir taraftan bakarsanız mesela o piyasa değeri bölü nakit üretimlerine bakarsanız 3 yıl sonra %100 seviyelerinde. Bunun da tarihsel ortalaması %20. Yani 5 kat daha pahalı seviyelerde. Hani şu anda piyasa bunu görmüyor. Aslında görüyor bazen. İşte Temmuz ayında gördük işte çip üreticilerinde %30 geri çekilmeler oldu. Teknolojilerde oldu. Ama piyasa bunu böyle göz ardı ediyor. O tepkileri biraz böyle yakalamaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu volatil dönemi atlattığımız zaman ya burada biz neyi fiyatlamışız, elimize ne geçecekler tartışılmaya başlanacak. Belki burada o kötü senaryolar konuşulacak. İşte dotcom'da yaşanan gibi bazı şirketler kalamayacak, ayakta kalamayacaklar, gidecekler vesaire vesaire. Yani ondan biz mesela Amerika'da strateji olaraktan tamamıyla şunu yapıyoruz. Şu anda değer tarafındayız. Yani bu belirsizlikten beri olumsuz etkilenmeyecek sektörler ve geri kalan sektörler. Sağlık sektörü, elektrik sektörü, perakende sektörü, teknolojilerin içinde o rüşünü ispatlamış şirketler ve ucuz kalmış şirketler. O muhteşem yediri bile o performansı gösteremedi. Onları biraz daha bir plan çıkıyoruz. Ama asla bu işte 36 çarpanlarla işlem gören veya böyle o Nisan dibinden %100 ralliler yapan hisse senetleri bizim biraz temkinli kaldığımız alanlar diyebilirim size.
0: Peki küresel koşullar, içerideki koşullar, portföy alımı yaparken özellikle şirket seçerken bugün AI'yı biraz daha ikinci plana mı atarsınız? Oradaki artık değerlemeye yani şimdi 19 ile 20 çarpanla işlem göreni varsaydığımız noktada onu mu ön planda tutarsınız yoksa zaten diğer yatırım varlıkları çok daha potansiyel barındırıyor mu? İkinci plana mı koyarsınız artık?
1: ikinci plana koyarız ama hani burada bir fonksiyon da açabilirsiniz. Biz mesela hani AI tabii ki hayatımızda ve çok değişecek. 2-3 yıl sonra çok farklı ama mesela gidip de işte 60 çarpanda bir AI şirketi satın almak yerine mesela elektrik talebi buna birebir paralel anlamda artıyor. Bundan dolayı elektrik şirketlerini ön plana çıkartıyoruz. Hani daha öngörülebilir en azından. Çünkü diğer tarafta şimdi çok yüksek karlılıklar var. Hani burada belki şu anda en trendi olanlar işte çip üreticileri. İşte %80 karlılıkla çalışan şirketler var. Ama 3 sene sonra bunu koruması hani ekonomi modeline uygun değil zaten. O rekabet artacak. Çin bir anda oyuna girecek. Teknoloji gelişecek. Bu marjlar aşağı yönlü gelecek. Bu karlılıklar da aşağı yönlü gelecek aslında. Hani bu cepheden baktığımız zaman biz daha güvenli tarafta duralım. Ya işte böyle site'lardan elektrik talebi mesela artacak güzel bir tema olarak da. Veya hiç yatırım yapmadan direkt bu AI'daki gelişmeleri aslında kendine adapte ederekten tüketiciye dokunabilen şirketler. Hani Megatech'lerden Apple buna en belirgin örneklerden bir tanesi. Bu tip hisse senetlerinde biz geleceğe pozisyonlandırmayı daha uygun buluyoruz aslında.
0: Peki içeride TL varlıklar. Bu arada son dakikamız var efendim. Hemen şöyle bir aktaralım. Maliyenin motorun üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmesi bekleniyor. Önemli bir açıklama. Maliyenin motorun üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmesi bekleniyor. Şimdi Can Bey hemen şöyle bakalım. Yani içeride de özellikle enerji kaynaklı enflasyonist baskılardan bahsediyorduk. Eşel mobil sistemi ve bunun çıkış hikayesini konuşurken bir diğer tarafta işte maliye tarafının şu anda atmış olduğu adım mesela ÖTV tutarlarında indirime gitmesi ne kadar indirim olacağı da önemli gerçi ama iç talepteki yavaşlamayla bu enerji fiyatlarındaki baskılamanın özellikle ne ölçüde dengelenebileceği de tartışma konusu. Yarın enflasyon raporu sunumu var. Böyle adımlar şu anda mesela ne ifade ediyor piyasa açısından?
1: Yani şu bir realite. Burada tabii ki hani bizim otoritemiz savaşın ilk çıktığında da ve doğru bir karardı. Büyük ihtimalle enflasyonda da hani Eşel Mobil'in devreye sokulması belki şimdi tekrardan bu gündemde olacak. Ama dünyada da hani biz savaşın ilk çıktığı dönemle şimdi kıyasladığımız zaman şöyle bir fark var. Şu anda petrol fiyatları yılbaşından beri %50 yüksek seviyelerde ama rafineri ürün fiyatları %100 seviyelerinde daha yüksek seviyelerde. Yani rafineri sektörü için karlılık anlamında çok olumlu bir dönem. Bu neden oluştu? Şundan dolayı oluştu. Çünkü Hürmüz'ün 3 haftalık açılmasında geçişler %80 seviyelerine geldi ve dünyada bir petrol bolluğu oldu. Ama rafineriler şu anda hem Rusya tarafında hem Orta Doğu tarafında hasar altında olduğundan dolayı bu üretimleri de yapamıyorlar. Ondan dolayı mesela savaş şu anda bitse, bunu söylemek istiyorum belki, savaş şu anda bitse belki petrol fiyatlarında çok hızlı bir geri çekilme göreceğiz. Ama enflasyona esas dokunan ürün fiyatlarında, motorun fiyatlarında, benzin fiyatlarında, jet yakıtı fiyatlarında bunu çok hızlı bir şekilde aşağı yönlü geldiğini görmeyeceğiz. Bu da aslında dediğiniz gibi yani en iyi senaryoda bile biz aslında belki 2-3 aylık periyotta hala yüksek enflasyonu konuşuyor olacağız. Çünkü bunun da nedeni bu enerji fiyatları olacak. Petrolün düşmesi yeterli o değil.
0: Peki,
1: yani.
0: Peki yüksek enflasyon hangi varlıkları besleyecek bu halde? Baskılayanı biliyoruz ama hangi varlıkları öne çıkartır burada?
1: Belki şöyle değerlendirmek lazım. Tabii yani hani yüksek enflasyon hiçbir
0: yüksek
1: açıdan...
0: enflasyon demeyeyim pardon enerji çok özür diliyorum. Yüksek enerji fiyatlarından bahsediyorum. Yani bugün sektörel bazda da bir takım sektörleri destekledi. Borsa İstanbul tarafında da bunu gördük. Yani yüksek enflasyon demeyelim. Enerji fiyatlarındaki yükseliş burada hangi varlıkları biraz daha ön planda tutuyor? Yani sabit getiriler mesela hala cazibesini korumaya devam ediyor. Ya da borsada sektörel rotasyon yaşanmıştı orada devam ediyor. Gibi bundan bahsediyorum.
1: Ve benzer hani dediğiniz gibi aslında siz ikisini de ön plana çıkardınız. Hani mesela hani hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da da diyebiliriz bunu. Yani rafineri sektörü gerçekten böyle rekor bir dönem yaşıyor. Ondan dolayı hani bu eğilimin bu yüksek sezonda da devam etmesini de bekliyoruz aslında. Ön plana çıkardığımız en belirgin sektör ve şirketler bu tarafta oluyor. Türkiye'de değerlendirecek olursak bizde aslında o otoritemizin, Merkez Bankası'nın o duruşu hala çok güvenli bir alan oluşturuyor baktığımız zaman. Hani yatırımcı açısından. Amerika'da bu kadar belirsizliğin içindesiniz. Bir anda borsalar düşüyor, bir anda yükseliyor, kriptolar düşüyor. Hani böyle ürüne giderken belirsizliği yönetiyorsunuz. Ama Türkiye'de gerçekten hala real anlamda o faiz seviyesi de korunuyor. Hani buradan yıl sonuna kadar biz mesela %8 seviyesinde bir enflasyon kaldı gibi hesaplıyoruz. Hani kurda da bu kadar bir değer kaybı, dengeli bir değer kaybı var burada da çünkü bu kadar hesaplıyoruz. Ama diğer taraftan paranızı faize koysanız nette böyle %13-14 getiriler elde edebiliyorsunuz. Ondan dolayı Türk yatırımcısı burada...

0: biraz dünya göre avantajlı bu belirsiz ortamda. İçerideki dinamik de zaten bunu destekliyor. Finansal istikrar da bundan dolayı sağlanabiliyor. Hatta şunu da açıkça söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı da geliyor bundan nemalanıyor. Çünkü bu kadar rahat bir fırsat görüyor. Öngörülebilirliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönem.
1: Peki şimdi Deutsche Bank'ın bir tavsiyesi de var. Bunu da konuşmak isterim. Deutsche Bank diyor ki TL tahvillerde risk getiri dengesini cazip buluyoruz. 5 yıllık tahvil faizinin %38 civarında olduğu bir ortamda enflasyonun yıl sonu enflasyonu %30, politika faizini ise %35-36'da sonlanacağını öngörüyoruz diyor. Sizce de bu fiyatlama yüksek bir getiri sunuyor mu? Yani TL tahvillerdeki ağırlığını arttır tavsiyesi size de uyuyor mu?
0: Evet, uyuyor. Ya zaten bunu yabancı yatırımcı da gördü biz. Savaşın şokuyla beraber mesela. Hani carry trade kanalı diyelim buradan. Hı-hı. Hani o kanaldan böyle bir yaklaşık bir 30 milyar dolarlara yakın bir çıkış görmüştük. Hı-hı. Şu anda geldiğimiz noktada 26 milyar dolar geri geldi. Veya TL tahvillerde işte yaklaşık böyle 6,5 milyar dolar çıkmıştı. 4 milyar doları geri geldi. Burada kurdaki o istikrar veya işte Merkez Bankası'nın o şeffaf politikayla piyasayı yönlendirmesiyle beraber buraya yabancı ilgisi devam edecek.
1: Ama neden tahvil piyasası
0: şimdi tabii ki genişleyecek ve gelişecek. Hı hı. Ya biz 3-4 yıl boyunca bu kadar yüksek faizleri konuşmayacağız. Büyük ihtimalle 2027'de de konuşmayacağız. Hani hı hı. Şu anda belki hani o sığlık bu yüksek talebe karşı bize biraz sığ gibi geliyor. Ama hani bu dönem hani sonsuza kadar da devam etmeyecek.
1: Etmeyecek.
0: Zaten hani o rotasyon hep en bildiğimiz rotasyondur. Hani ne zaman ki o faizler düşmeye başlar o zaman işte sermaye piyasası ürünleri içinde özellikle yani hani borsa tarafına bu para akışlarının biraz daha hızlandığını görme ihtimalimiz var. Ondan hani bu rotasyon döneminde şu dönemi değerlendirerekten böyle yorum yapmak biraz yanlış olabilir.
1: Peki yani. QNB Invest bugün bilanço dönemini özetleyecek olursa ikinci çeyrek 19'una kadar devam edecek ama nasıl bir resim çıkartır? Üçüncü çeyrekte bir umut var mı?
0: 3-2'ye hani benzer olacak. Şimdi bu bilanço döneminde şimdiye kadar %45'i falan açıkladı şirketlerin. Hani bankaları önce gördük ve sert ve olumsuz fiyatlama gördük zaten. Yani %9'a yakın bir kar büyümesi vardı. Reel öz kaynak karlılığı en ihtimalle hani yılın sonunda görebileceğiz zaten. 3-10'dan dolayı çok umutlu görünmüyor burada. Diğer tarafta %70 kar var gibi görünüyor ama burada aslında bir kurumlar vergisi indiriminin tek seferlik bir etkisi, nankeş bir etkisi vardı. Hı hı. Böyle medyan baksanız mesela açıklayan şirketlere %51'e yakın bir kar daralması var. Operasyonel karlılıklarda da benzer bir zayıflığı görüyoruz aslında. Bu resmi çok değiştirecek bir üçüncü çeyrekte beklemiyoruz. Biraz böyle umudumuz hani hem savaşın bitmesi hem yılın sonunda tekrar faiz indiriminin başlamasıyla beraber büyük ihtimalle temel anlamda borsayı destekleyecek o bilançolar dönüyor mu? Beklentisi biraz son çeyreğe kaldı gibi görünüyor.
1: Peki bugün o halde yatırımcı nezdinde şu anda tahvil tarafında biraz daha ağırlık sağlanıyor ya da para piyasaları fonları. Bu yabancının tahvili mesela Deutsche Bank'ın TL tahvili ağırlığını arttır. Ya da geçtiğimiz hafta mesela işte yine yabancı kurum tarafından gelen hisse senetlerinin cazibesine yönelik öne çıkartılan rapor HSBC'nin raporu Türkiye değerlemesini de önde tutarak. Şimdi tüm bunlar aslında yabancı akışının yoğunlaşacağını size gösteriyor mu? Yoksa burada hala jeopolitik riskler var. ABD tahvilleri de bu kadar yüksekken burada daha sınırlı olur mu dersiniz?
0: Yani şimdi tabii ki yani küresel risk iştahı tamamıyla buraya bağlı. Hani şu anda biz hala dünyada petrol fiyatları işte o 3 haftalık açık kaldığında günümüzün o sağladığı stoklardan olumlu etkileniyor. Şimdi savaş eğer uzayacaksa hani riskli varlık olarak da hani gelişmekte olan ülkeler de riskli varlıklardır hani portföy lokasyonunda. Ondan dolayı hani böyle çok borsalara karşı iyimser olunmaması gerekiyor. Temel anlamda en azından bunu söyleyebiliriz. Ama şunu çok iyi biliyoruz veya şunu gördük zaten işte savaşın ertesi çok hızlı bir şekilde Türkiye tekrardan en azından faiz enstrümanlarına hızlı yabancı girişleri demek ki liraya güvenin yabancı tarafından yerli de olduğu gibi çok kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Ondan burada tablo değiştiği zaman ve biz tekrar indirim döngüsünü konuşursak şu andaki baz senaryomuz 2027'ye kaldı. Hı. Yani son çeyrekte başlayıp 2027'ye kaldı. Buraya hızlı anlamda biz tekrardan o yabancı para akışlarının gelme ihtimalini çok yüksek buluyoruz hala.
1: Peki QNB Invest değerli metaller için ne düşünüyor? Altın tarafı. Yani ilginç zamandan geçiyoruz. Orada da ikilem var. tahvil faizleri de yükseliyor, altında da yükseliş var. Bu yükseklik teknik olarak mı açıklanabilir? Ne diyorsunuz?
0: Ya altın neyi fiyatlıyor gerçekten hani böyle belirgin bir şey yok. Yani hani bir gün jeopolitik riski fiyatlıyor, bir gün tam tersini fiyatlıyor. Bir gün enflasyonu fiyatlıyor, bir gün tam tersini. Hani bizim buradaki yorumumuz ve görüşümüz hep aynı. Hani burada portföylerde tabii ki çeşitlendirme anlamında bulundurulması gerekir. Ama böyle temelden bakıp da ya altın şunu fiyatlayacaktır gibisinden değil. Spekülatif bir enstrüman gibi hareket ediyor.
1: Güvenli liman sınıfından spekülatife geçti yani.
0: Kesinlikle öyle. Hani burada merkez bankalarının tekrardan güçlü alımları oluşmadığı sürede de bu eğilimin de çok değişmesini de beklemiyoruz. Hani ondan böyle yatırımcılarımız da dediğim gibi portföylerde evet %5 seviyelerinde bulundurulması gerekir diyoruz ama şu riski de unutmamak lazım. Şu anda altın piyasasında, opsiyon piyasasına bakarsanız bir aylık periyotta %8 yükselmesini bekleyen de var. Pozisyon alan da var. %8 düşmesini bekleyen de var. Bu riski de aldığınızın biraz farkında olmanız gerekiyor.
1: Hikayeyi de neye dayandırdığı belli değil. Çünkü hakikaten iki ayrı dinamik birbirini desteklemiyor. Aksine ayrışıyor. Neye bağlanıyor? Altın fiyatlaması. Can Alagöz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz. Efendim, QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz'ü ağırlamış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bey araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, evet, neler aktaracaksın bize?
2: Pelin, artık haftanın ortasına geldik ve baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmelerin bir miktar daha, tabiri caizse, sürümcemeye girmesi, kesinleşmemesiyle beraber Brent petrol tarafında yukarı yönlü hareket ettiğimiz bir sabah görüyoruz. Şu an 89.53 seviyesine ulaşmış bir Brent petrol takip ederken bir miktar daha teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle beraber hem Wall Street tarafında hem de Asya tarafında teknoloji satışlarının artışlarıyla bir miktar daha hisse senedi piyasasında şu an pozitif bir hava var. Keza bunu ABD vadelerinde Nasdaq ve S&P vadelerde de görüyoruz. KOSPI bu sabah %4'e kadar yukarı yönlü hareketlerini takip ettik. Bunun ana sebebinin dün Wall Street tarafından gelen güçlü bilançolar olduğunu söyleyebiliriz. Dün Supermicro tarafının özellikle gelir tahminlerini, beklentileri aşan gelir açıklamasıyla beraber hemen seans sonrası işlemlerde, premarket işlemlerinde %9'a varan yukarı yönlü hareketler takip ettik. Hemen bilançonun alt kırılımlarına bakarsak ilk dikkat çekici noktanın gelir büyümesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü satışlar neredeyse geçen senenin aynı dönemine nazaran iki katına çıkmış durumda. Geçen yıla göre %93 yukarı yönlü hareketle beraber 11.1 milyar seviyesine kadar çıktı. Kârlılığı satışlardan daha güçlü geldi ve hisse başı kârı 1.70 dolar olarak açıkladı. Piyasa beklentileri 1.59 dolar seviyesindeydi. Yeni siparişleri ise 60 milyar dolar seviyesine kadar çıktığını açıkladı ve birikmiş siparişlerinin rekor seviyelerde olduğunu açıkladı yeni açıkladığı bilançoyla beraber. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında tedarik zincirinin diğer halkalarına. Çünkü bellek çipi üreticilerinde de serbest nakit akışlarında 2026 yılında zirve seviyeleri gördü ve bundan sonraki süreçte de daha yukarı yönlü hareketlerini beklediklerini açıkladılar. Burada hemen grafiğimizi rica edeyim rejimizden, çünkü grafiğimizde de net bir şekilde göreceğimiz gibi 2026 yılında özellikle eski Hynix, Samsung ve Micron tarafında yukarı yönlü tedarik zincirinin diğer halkaları olan bu üç şirketle beraber serbest nakit akışlarında ciddi bir yukarı yönlü hareket var ve 2027-2028 yılında da yukarı yönlü hareketlerin serbest nakit akışı tarafında tetiklenmesi beklenenler arasında. Burada aslında dün akşam açıklanan Supermicro bilançosuyla uyumlu gelişmeler var. Çünkü orada da aslında sadece bilançonun güçlü gelmesi değil, bir miktar daha piyasanın fiyatladığı geleceğe dair beklentilerin artmış olmasıydı. Eylül ayında sona erecek çeyrek için 14.5 ile 15.5 milyar dolar arasında gelir beklediklerini açıkladı. Ve bu en yüksek analiz tahmini olan 13 milyar dolarında oldukça üstünde bir seviye. Yıllık gelir beklentisinin ise 65 ile 72 milyar dolar seviyesine kadar yükselttiler. Geleceğe yönelik beklentileri oldukça güçlü şirketin ve buradan baktığımızda AI yatırımlarının bir miktar daha devam edeceğini ve tedarik zincirinin diğer halkaları olan eski Hynix, Samsung ve Micron gibi şirketlerin de serbest nakit akışlarını bu doğrultuda yukarı yönlü olarak geliştireceğini söyleyebiliriz.
1: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için FM araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin. Vadeli tarafa baktığım zaman daha yönsüz bir gündeyiz an itibariyle. 0.09'luk artıya işaret ediyor diyeyim ve söz sana vereyim. Borsa nasıl açılır?
1: Günaydın, iyi sabahlar olsun Pelin. Yine iyi dileklerimizi gönderelim. Güzel bir gün olsun inşallah. Vallahi işte yap açılışı böyle yine böyle bal yapmayanları misali böyle yatay bir açılışa işaret ediyor bizlere. Yani dönüp baktığımızda aslında 2026 böyle 2025'te bundan çok şikayet ediyorduk. Tekrara düşüyoruz, işte endeks yerinde sayıyor, 10 binlere saplandık, buradan çıkamıyoruz edemiyoruz. Sıkça yayınlarda bunu konuşuyorduk. Yani aslında başlıklarda çok büyük değişiklik yok, sadece ana karakterlerin rolleri yükseldi. Şunu anlatayım. Enflasyon, faiz şu anda bütün dünyanın ana başlığında, hem borsa hem ekonomi tarafında konuştuğumuz. İkinci konuştuğumuz konu işte savaş geldi. Bununla birlikte bir petrol ön plana çıkmaya başladı. Bunun dışında yarı iletken ve çip şirketleri, sektörel gelişmeler, bununla ilgili güvenlik kaygılarının da 2026'da biraz böyle ön plan, özellikle ikinci yarısıyla itibaren ön plan çıktığını görüyoruz. Yani bu filmde üç tane ana karakterimiz var. Bunlar her gün yer değiştiriyor önem sırasına göre. Bir gün işte savaş tarafında barış sağlandı, işte petrol fiyatlarını fiyatlıyoruz. Ertesi gün işte yarı iletken çip şirketlerinde çeşitli gelişmeler oluyor, bunu fiyatlıyoruz. Aslında değişmeyen, çok da böyle sevimli olmayan, yani filmin biraz daha kötü karakteri diyeyim Pelin, biraz daha böyle enflasyon, faiz gibi duruyor bütün dünyada. Sabah siz Ali Bey

0: ile de Ali abiyle de güzel bunun sohbetine girdiniz. Kaygıları da dile getirdiniz ki biliyorsun yani son bir seneden beri falan da özellikle her yayında vurgusunu yapıyorum bunun. Yani benim ekranımda bir borsacı olarak ne açık her gün ilk neye bakarsın diye sorduğunda hep ben diyorum. Yani ben tahvil faizlerine bakarım. Yani dünyada da böyledir. Yani bunu da hep böyle öğrendik. Çünkü paranın değerini ölçen bir şey bu. Diğerleri bir gün çok büyük bir %10 yukarı yapabilir, %10 düşebilir ama paranın değerini ölçen bir şey ve biz de parayla ilgili bir iş yaptığımız için dolayısıyla tahvil faizlerinin dünyada gelmiş olduğu yer düşmemesi daha doğrusu yani gittiği ve düşemediği yapıştığı yer diyelim rahatsız edici. Yani şimdi 4.70'ler 10 yıllık tahvil faizleri Amerika'da bunu kabullenmiş durumda. Ama tabii kabullenmekten kastım da yani şimdi yeni bir Merkez Bankası geldi. İşte hazineyle yakın çalışacak mı çalışmayacak mı? Yıllar sonra ilk kez bunlar konuşuluyor. Yani aslında o bence yeni başkanla birlikte Amerika'da Fed'de de bu biraz daha önemini böyle bir tık daha öne çıkarmış durumda. Hani bak ne konuşuyorduk geçen sene faiz indirimleri 2026'nın mottosu olur. Hayır 2024-25'teki gibi yeniden bir faiz artırımı olabilir mi diye konuşurken Amerika'da yeniden bu konuşulmaya başlandı. İşte Japonya zaten bence de kesinlikle liste başı her yayında altını çiziyorum. Yani yıllarca resesyonda olmuş bir ülkenin enflasyonu kabullenip %1'lerdeki faizi falan iktisat okuyanlar için bizler için yani gerçekten olağanüstü bir durum. Şimdi Avrupa keza ortada yani 3,5-4 seneden beri enflasyon faiz, enflasyon faiz ve kabullenilmişlik var ve çıkış yolu bulamıyor dünya. Yani işin daha kötü tarafı bu. Bir domino etkisi gelir mi kafalarda soru işareti bu. İşte dışarıdaki analistlerin yazılarını okuduğumuzda piyasayı tedirgin eden şey bu. Neden tedirgin ediyor onu da söyleyeyim. Çünkü dünyadaki şu anda makro datalara baktığımız zaman, makro koşullara baktığımız zaman bunun içerisinden böyle cımbızla iyi çıkardığımız tek şey yarı iletken ve çip teknolojisinin gelip bizi kurtaracağı. Yani bütün ekonomileri kurtaracağı, bütün borsaları kurtaracağı bu olumlu bir hikaye olarak fiyatlandığı için borsalar ralli yapıyor ve borsaları dik tutmaya devam ediyor yurt dışında. Ki burada da bir yoğunlaşma riski de var diyoruz zaten hep altını çizdik işte KOSPİ'sinden Nasdaq'ına kadar. Yani dediğim gibi şimdi kötü kahraman tahvil enflasyon, faiz enflasyon, iyi kahraman şu anda işte bu yarı iletken şirketlerinin hikayeleri dünyada bir devrim yaratacak mı? Tamam burası insani olarak çok heyecan verici. Belki gerçekten 2026'da bir devrime, belki bir çağın kapanıp kapanmamasını bile konuşabilecek noktaya gidebiliriz. Bu gerçekten heyecan verici ama bir ekonomist kimliğimde, bir finans uzmanı kimliğimde, bir borsacı kimliğimde baktığım zaman rahatsız edici şeyler de var. Çünkü tek dayanak bu. Yani bunun üstüne oturmuş bir ekonomiler, bunun üstüne oturmuş bir borsa yapısı görüyoruz. Peki Allah korusun hani burada bir devrilme olursa bu sefer yeniden
1: Evet.
0: hiç konuşmadığımız şeyleri, tahvil faizlerini veya mikro riskleri, şirket bazlı riskleri 2008'de olduğu gibi
1: Evet.
0: konuşur muyuz? Benzetmek gibi yapmıyorum ama konuşabiliriz. O yüzden bu böyle biraz da temkin devam ediyor. Biz de 14 bin çevresine dönüyoruz. Bankacılık yine olumsuz. Sanayi ayakta durmaya çalışan bir görüntü var. Bilançolar eşliğinde. Benim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ergün aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Efendim Ergün Tekgül'le birlikte değerlendirmiş olduk borsa açılış beklentisini. Programı noktalıyorum ama piyasa masasında bir kez daha birlikteyiz. Hoşça kalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Ve efendim piyasa masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT finans şefi Bekir Gürdamar'la birlikte. Evet Bekir günaydın.
2: Günaydın.
1: Şimdi piyasalarda özellikle ikilem yaşanıyor. Bir tarafta küresel piyasalar açısından ben özettiğim içeriye dair de sana vereceğim yine sözü. Küresel piyasalarda baktığımız zaman teknoloji ve yapay zekanın hisselerinin yeniden güçlü biçimde öne çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan yükselen petrol fiyatları, ABD enflasyonu kaynaklı mikro riskler de bir tarafta devam ediyor. Küresel piyasalarda bu ikilem devam ediyor. Evet. İçeride durum nedir?
2: Valla içeriye hiç sorma.
1: İçeride öyle derler oldukça ya. Sınırlı hareketli yani.
2: Hiç sorma derler
1: evet. Evet. Uzun zamandır yatırımcıdan da böyle bir
2: şey. İçi seni dışı beni yakar. Şimdi içeride şöyle aslında BIST endeksinin 13.200, 14.500 bandındaki o testere dediğimiz işte biraz yukarı biraz aşağı. Artık böyle jeopolitik gerilimlerle hareketin şeyinin de azaldığı yani olumsuz haber geldiğinde düşüşün de sınırlı kaldığı daha çok hisse ve sektör bazlı olarak görüyoruz. Olumlu haber geldiğinde yükselişin de sınırlı kaldığı belirli bir bant aralığındaki hareketi devam ediyor. Ama hep konuşuyoruz endeksin artık benchmark özelliğini çoğunlukla kaybettiği için geneli yansıtmadığı için hisse ve sektör bazlı olarak konuşmak zorunda, daha fazla konuşmak zorunda ve bunların ayrımını daha çok hissedip yapmak zorunda kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. Dün de yine öyle oldu. Yine çok ciddi ayrışmalar vardı. BIST endeksinde olumlu yönde katkı veren puansal anlamında kim var dediğimizde iki tane hisse senedi öne çıkıyor. Bunları söylediğim zaman biraz daha net bir şekilde anlaşılacak. Bunlardan biri katılım evim 24 puan endekse olumlu yönde katkı yaparken biri de Odin Teknoloji 21 puan katkı yaptı. Olumsuz tarafa geçtiğimizde BİM var, Migros var, Pacific Eurocha var, Tüpraş var, Coca-Cola var. Perakende tarafı özellikle zincir marketlerde bilançonun tahminlerin altında gelebileceğine ilişkin fiyatlamalar devam etti. Dün Migros'ta devam etti ki bilanço geldi. Bilançoda da oldukça beklentilerin altında bir net kar rakamı gördük. Burada tabii ki ciro tarafında çok önemli farklılıklar yokken perakende tarafında özellikle epeydir konuşuyoruz bunu yayınlarda. Önceliği beyaz eşyayla başladı ki genelde Türkiye'de böyle çalışır bu. İlk duran ve ilk harekete geçen genelde beyaz eşya sektörü olur. Çünkü bizde hala genç nüfus yüksek. Beyaz eşya harcamaları da böyle anlık harcamalar olmadığı için ertelenip öne çekilebilen harcamalar. Yani eğer ki kampanya düşük faizli kampanya bulduğunda ihtiyacı olmasa bile bizde hala Türk aile yapısı beyaz eşyayı alıp bir kenara koyalım. Yarın öbür gün işte çocuğumuz evlenecek vesaire gibi hepimizin bildiği şeyler ve erteleme imkanı da var. Çok bozulup da atılacak duruma gelmediği takdirde beyaz eşya alımlarını erteleyebiliyor. İlk önce oraya yansıyor. Oradan sonra otomotiv tarafına yansıdı ve burada durgunlaşmanı takip ettik. Tabii ki gıda içecek tarafı zorunlu ürünler olduğu için burada devam ediyor. Ancak zorunlu tüketimin dışında gıda tarafında da artık böyle katma değerli yüksek ürünler var. Bunlar nedir? İşte zincir marketlerde de diğer marketlerde de daha olmasa da olabilecek gıda ürünleri, içecek ürünleri var. Bunlardan insanlar en son olarak vazgeçebiliyorlar. Dolayısıyla satış tarafında, perakende tarafında enflasyonla mücadelenin getirdiği bir durgunluk. Buna paralel biraz yavaşlamalar kaçınılmazdı. Bunları görüyoruz. Şimdi baktığımızda dün petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Tüpraş'ta negatif bir seyir izlendi. Bugün petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Küçük hisse senetlerinde dediğim gibi işte pozitif tarafta katılım evim ve Odin var demiştik. Bu diğer tarafa geçtiğimizde Pasifik Eurocha var. İşte Hedef Holding'in hisse senedindeki taban serileri devam ediyor. Dün de %10 düştü. Bu artık haftalıkta %19 gibi bir değer kaybı var. Önce yükselip sonra şöyle söyleyeyim, 26 liradan 400 liraya gitmiş bir hisse senedinden bahsediyoruz. Neredeyse 396 liraya kadar çıkmıştı. Ancak şimdi 216 lira seviyelerine geriledi. Yani gördüğü en yüksek seviyeden de neredeyse %50 düşmüş oldu. 4 tane 5 tane tabandan üst üste 4 günde bahsediyoruz. Yani o yüzden bireysel yatırımcıları bizim işte bu tip hisse senetleriyle ilgili uyarmamızın sebebi o. Ya bu riski bilip de bu hisselere yatırım yapanlara rağmen kimse bir şey diyemez. Yani hangi fiyattan alacağına kimse karışamaz. Hı hı. 1 liralık şeyi 10 lira da verebilir yatırımcı. Daha yüksek fiyattan satabileceğini düşünüyorsa buna kimse bir şey diyemez. Ancak bu risklerin farkında olarak yatırım yapması gerekiyor. Yani biz bireysel yatırımcıların bir kısmının sadece sağdan soldan duyumlarla, sosyal medyadan duyumlarla hiçbir şeye bakmadan hisse senedi almasının yaratabileceği riskler nedeniyle biz bu uyarıları yapıyoruz.
1: Sosyal medya üzerinden, hesaplar üzerinden.
2: Evet, yani çünkü artık tamamen şöyle söyleyeyim, bu hisse isminden bağımsız olarak, genel olarak eğer ki bir manipülasyon yapılacaksa bir yerde ilk önce sosyal medya hesapları, hangi hesaplar kullanılacak, nasıl kullanılacak, bunları planlaması yapılıyor artık. Eskisi gibi değil. Yani bu hisse senediyle yapılacak manipülasyonlarda, işlemlerde, sosyal medyada, kapalı gruplarda bunlar insanların yönlendirilmesi yoluyla yapılabiliyor. Dolayısıyla dijital tarafta artık çok ciddi kitlelere ulaşabildikleri için bu tip hareketlerin sayısı da hacmi de çok ciddi miktarda arttı. Dolayısıyla bireysel yatırımcılara uyarmamızın sebebi de bu. Bu biraz önce özel haber olarak geçtik. Maliyet tarafı ÖTV'de indirime gidecek. Akaryakıt tarafında gelen zamların ardından hem bu tüketici enflasyonunu hem de sanayi tarafının elini rahatlatabilecek gelişme. Bunu bir olumlu not olarak açılış öncesi eklemek lazım. Bugün resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Arkadaşlarımız son dakikalarını geçti. İnternet sitesinde de detayları okuyabilir izleyicilerimiz. Borsa tarafında dediğim gibi 13.700'ün hemen üzerinde bir kapanış sonrasında buradaki bant içindeki dalgalı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak Hürmüz Boğazı'na ilişkin olumlu bir gelişme olması durumunda, ki şu anda henüz öyle bir
1: aksine beklentiler bugün biraz daha zayıfladı.
2: Evet, yani dünden beri bugüne kadar aslında geçen haftadan itibaren zayıf bir seyir orada. Beklentilerin gerilediği bir seyir devam ediyor. Trump'ın açıklamaları, İran tarafından gelen açıklamalar burada anlaşmaya çok da yakın olmayabileceğimizi gösteriyor. Ancak her an her şeyin değişebildiği, bu kişiler yönetimde olduğu takdirde devam ettiği sürece bugün böyle, bir saat sonra bambaşka bir şeyin de gelebileceği bir dönemden geçiyoruz.
1: Sabah 3 ayrı aslında başlık verdim. Bir tarafta işte İran'ın tazminat talebinin ardından söylemi, ABD'nin İran'a yönelik sert tavrı, Pakistan'ın ise iki tarafın anlaşmaya yakın olduğunu açıklaması. Dolayısıyla belirsizlik hakim. Hal böyle olunca da

0: petrol fiyatlarındaki yükseliş. Petrol fiyatlarına bakıyoruz, 89 dolar 40 sent. Bu da bize aslında yükseliş serisini 6. güne taşıdığını da gösteriyor petrolde,
1: evet, değil mi? Dün biraz finans merkezinde biraz bu konuyu işledik. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin en önemli etkisi, bir işte bu kimya tarafında dediğimiz işte rafineri tarafındaki şirketler, iki ulaştırma tarafı. Özellikle

0: bozulmaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos'un başından bu yana ulaştırma endeksi yaklaşık %6 gerilemiş. Brent petrol 78 dolardan 90 dolara gidene kadar ki bu ulaştırma endeksini. Bunu aslında ikisi arasında çok ciddi bir ters korelasyon olduğunu görüyoruz. Ne zaman ki petrol fiyatları yükselişe geçip bunu bir trend halinde devam ettirirse ulaştırma endeksi ve Türk Hava Yolları'nda da tersine bir hareket görüyoruz. Petrol fiyatlarını 118 dolardan 72 dolara gerilediği dönemde Nisan-Haziran arasında ise ulaştırma endeksi yaklaşık %20 değer kazanmıştı. Dolayısıyla ulaştırma endeksi, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi hisse senetlerinde işlem yapanlar Brent petrolün varil fiyatındaki günübirlik hareketlerden ziyade trendin ne yöne doğru gittiğine dikkat etmeleri ve takip etmeleri gerekiyor. Senin dediğin gibi üst üste yükseliş serisi olduğunda bu hisse senetlerinde satışlar, tersine düşüş olduğunda da bu hisse senetlerinde yükselişlerin gelmesi kaçınılmaz oluyor. Şirket haberleri ve istersen borsa açılışı
1: borsa
0: verelim.
1: Borsa açılışıyla oradan, vereceğiz.
0: Oradan bilançolarla devam ederiz. Borsa açılışımız...
1: Evet, şu anda yatay yönsüz bir açılış efendim. Kapanış puanı zaten 13.704 puandı. Şu anda yatay bir açılış var. 13.704 puandan açılış kaydetti. Bekle gör modunda yön seans içerisinde biraz daha belli olacak. Mali endeks tarafına bakalım hızlıca. 0.15'lik yön aşağı. Sınai endeksi tarafında ise yatay pozitif bir fiyatlama var. Bankacılık endeksinde ise dün %0.66'lık bir geri çekilme vardı. Bugün 0.19'luk bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ulaştırma tarafına da bakalım hızlıca. Yükselen petrol fiyatları dedik. Yükselişini 6. güne taşıdı petrol fiyatlarında. Ulaştırma tarafı yine negatif aşıyor. 0.38'lik yön aşağı. Hizmetler endeksi tarafında 0.34'lük satıcılı bir seyir ve turizm tarafında ise 0.30'luk alıcılı bir seyre işaret ettiğini söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir de pariteler tarafına bakalım. BIST 100 endeksinde şu andan itibariyle yönsüz bir açılış. Dolar TL 47.75-79 seviyesinde 0.10'luk TL'nin dolara karşı bir değer kaybı. Euro TL tarafında ise yatay bir görünümde 55.13 seviyesinden işlem geçiyor. Evet, borsada yönsüz bir açılış var. Bilançolarda bir tarafta devam ediyor. Son tarih 19 Ağustos ama hemen şöyle bir de puan bazlı bakalım. Aselsan yine en çok yükselenlerde. Tüpraş, Destek, Doğan Şirketler ve Gübre Fabrikaları, Sasa Polyester, Tava Havalimanları ise ilk 7'de. En çok düşenlerde puan bazlı. Anadolu Efes bilançoyu açıklayacağız birazdan. Ayrıntıları aktaracağız. Migros ve BİM, yani aslında nedir burada? Pasifik ve Akbank bilançolar gerçekleşme.
0: Evet, yani açılış öncesi konuştuğumuz gibi Migros'un bilançosunun beklentilerinin altında kalması ve perakende tarafında dediğim gibi tahminlerin aşağı yönlü revizyonun nedeniyle açılışta negatif bir seyir bunlar da görüyoruz. Bugün ayrıca bilançolara geçmeden şeyi de söyleyeyim. Bugün 4 halka arzın birden talep toplamasının olduğu bir gün. Çitlekçinin devam ediyordu. Bugün son günü. Onu katılmak isteyen yatırımcıları hatırlatalım. Ayrıca Teknik Kalıp, Capex Kimya ve Türker Vangül'ün Vangül Enerji'nin de talep toplamaları bugün başlıyor. Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek. Bunu da yatırımcılara hatırlatalım. Bilançolara geçtiğimiz zaman o zaman şeyden başlayalım. Migros'tan başlayalım.
1: Evet, Migros'ta başlayalım.
0: Migros'ta aslında gelir tarafına baktığımız zaman beklentilerin hafif altında kaldığını görüyoruz. 124,4 milyar lira gibi. Beklentilerin çok az altında. Favök tarafında 5.3 milyar ki konsensüs 6.4 milyardı. Bayağı bir tahminlerin altında kaldığını görüyoruz FOBÖ'nün. Bunun dışında net kar tarafında ise 699 milyon lira net zarar açıkladı. En alt tabanda baktığımız zaman bu 407 milyon lira net kar açıklanması beklentisi vardı. Finansal sonuçlar gerçekten kalemler itibariyle tahminlerin altında kalması ve yıl sonuna ilişkin şirket tarafından yapılan yönlendirmede tahminlerin biraz daha aşağı yönlü revize edilmesi bilançonun hisse senedi üzerinde olumsuz etkisini açıklayan bir durum oldu. Deniz Yatırım'dan bilanço ile ilgili değerlendirmeye şöyle bir bakıyorum. Orada al önerisi

0: vardı. O alın ürünsünü sürdürdüklerini ve Migros için 12 aylık hedef fiyatını 946 lira 49 kuruş olarak belirlediklerini ifade etmişler. Bunun dışında geriye dönük çarpanlar aslında çok önemli bir orada bir hareketi hızlı bir yükseliş görmüştük perakende tarafta, zincir marketlerde özellikle. Bunun nedeni enflasyonda istenilen düşüşün sağlanamayacağı ve aylık bazda tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verilerini karşıladığımızda bundan en fazla olumlu etkilenenler nakit üretebilen, enflasyona karşı kendilerini fiyatlara anında yansıtabilen perakende taraf oluyor. Bu da tabii ki zincir marketler. Dolayısıyla buradan olumlu yönde etkilenmişlerdi. Bunların şimdi finansallara istenilen şekilde yansımadığını görülmesi hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Finansal sonuçlarının beklentilerin altına ve özellikle FAVÖK marjının olumsuz olarak değerlendiriyor analistler. Diğer taraftan beklentilerin aksine net zarar açıklamasını hisse senedi düşüşünü açıklayacak şekilde ifade ediyorlar. Yılın ikinci yarısının faaliyet kaldırıcı etkisiyle perakende sektörü için daha olumlu gerçekleşmesini bekliyorlar. Yine gıda tarafından devam edelim. Özellikle Anadolu Efes'i. Hı hı. Anadolu Efes'in Philip Capital tarafından yapılan değerlendirmesi, bilanço değerlendirmesi var. Şöyle yıllık bazda %2.8 artışla 87.4 milyar liralık satış geliri var. 87.5 milyar lira diyelim yuvarlak hesap. Yıllık bazda %10.3 artan 18 milyar liralık FAVÖK ve %4.6 azalan 5.1 milyar lirayla net kar açıkladığını görüyoruz Anadolu Efes'in. Burada konsolide satış hacminde yıllık bazda %7.4 artışla 33.2 milyon hektolitreye ulaştığını görüyoruz. Pakistan ve Orta Asya öncülüğünde güçlü seyrini sürdüren meşrubat operasyonlarının bu ciro artışını desteklediğini ifade etmişler. Bira grubunda ise hacimler Türkiye operasyonlarındaki zayıflığın etkisiyle %8 daralmış. Totalde baktığımız zaman meşrubat operasyonları %5.7 büyürken bira grubu gelirleri zayıf hacim performansının etkisiyle %6.1 gerilemişler. FAVÖK marjı 139 bas puan iyileşmiş. İyileşme büyük ölçüde meşrubat operasyonlarındaki brüt kar marjı genişlemesinden kaynaklanmış. Genel olarak meşrubat operasyonlarındaki güçlü ivme, konsolide FAVÖK marjındaki belirgin iyileşmeye rağmen bira grubunda hem hacim hem karlılık tarafında görülen bozulma, buna bağlı 2026 yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etmeleri nedeniyle Anadolu Efes'le ilgili değerlendirmelerini nötr olarak çok fazla olumlu ya da olumsuz yönde bir etkisi olmayacak şekilde değerlendirmişler. Bira grubu FAVÖK marjı beklentisini şirket 150 bas puan daralmaya revize etmiş. Burada genelde dünya genelinde de özellikle alkol tüketiminde ciddi oranda azalmalar. Hı hı. Amerika'dan başlayarak azalmanın olduğu hep konuşuluyor. Bloomberg News'in bu konuda özel haberi de vardı. Dolayısıyla bu taraftaki azalmayı küresel olarak bir trend değişimi olarak okumak lazım belki. Bundan sonraki dönemde yerine neler koyulacak, bu şirketler bu yerine koyulacak ürünlerde ne derece başarılı olacak aslında bu şirketlerin geleceği için en önemli nokta olacak.
1: Peki şimdi Doğan Holding'e geçmeden önce bir son dakikalar var, onu aktaralım efendim. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayına ilişkin dış ticaret endeksleri açıklandı. İhracat birim değer endeksine baktığımız zaman 12,6'lık bir artışa işaret ediyor. İhracat miktar endeksinde ise 8,1'lik bir artış söz konusu. İthalat birim endeksine bakıyoruz. 12,9'luk artış yaşanırken ithalat miktar endeksinde ise %9'luk bir artış var. Bir diğer tarafta hemen şöyle bir de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktar endeksine bakacak olursak orada %5,5'luk bir azalış söz konusu iken arındırılmış ithalat miktar endeksine baktığımız zaman ise 8,3'lük bir artış yaşandığını takip ediyoruz. Dış ticaret haddi peki nasıl gerçekleşti? Dış ticaret haddi Haziran ayında 2026 Haziran ayında ayında 90,1 olarak gerçekleştiğini de görüyoruz. Burada aslında 0,2 puanlıkta bir azalış olduğunu söyleyelim. Evet, ihracat dış ticaret

0: endekslerini aktardık ve Doğan Holding'de devam edelim istersen.
1: Edelim. Doğan Holding 3.3 milyar liralık net kar açıkladı. Böyle bir konsensüs oluşacak bir beklenti yoktu burada. Dolayısıyla konsensüs şudur diyemiyoruz. Ancak operasyonel kardaki artış ve 3-4 kurum tarafından yapılan beklentileri baz aldığımızda beklentilerden daha iyi bir net kar açıklanması şirket hisseleri için olumlu olabilecek gelişme. Enerji ve otomotiv iş kollarında yaşanan gelir daralması. Bu enerji tarafında zaten tahminler doğrultusunda otomotiv tarafını da hep konuşuyoruz. Buradaki daralmalar şirketin, holdingin gelirlerinde daralmaya işaret etmiş. Operasyonel karlılığı olumlu bulduğunu ifade ediyor analistler. Gümüştaş madencilik ve EPİ sigortanın artan ağırlığı ve genel olarak korunan 2026 beklentilerini önemli bulduğunu ifade etmiş deniz yatırım analistleri. Dolayısıyla açıklanan sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını beklenebilir ifadelerini kullanmışlar. Doğan Holding için 12 aylık hedef fiyatı 31 lira 90 kuruş olarak ve önerilerinde al olarak devam ettirdiklerini ifade ediyorlar. Şirket bugün telekonferans gerçekleştirecek. Burada yapacağı yönlendirme önemli olacak. Bu tip yönlendirmelerin oldukça önemli olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin, şirketlerin yatırımcı ilişkilerinin mümkün olduğu kadar iyi yönde geliştirmeleri ve liyakatli insanları burada çalıştırmaları çok önemli. Çünkü piyasa beklentileri, yatırımcı ilişkileri ve şirketlerin analistlerle yaptığı toplantılar sonunda şekilleniyor. Şirketlerin bu yönde doğru bir şekilde bir yönlendirmeleri yapmaları, bir bilgilendirmeleri yapmaları hem yatırımcıya hem de analistlere bu yönde daha doğru bilgileri verilmesi oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Bir de Yiğit Bilgisayar'ın bilançosu geldi. Onu da kısaca bahsedelim süremizin sonuna gelirken. İkinci çeyrekte 527 milyon lira satış geliri, 233 milyon lira FAVÖK ve 114 milyon lira net kar açıklamış. Nakit pozisyonunun korunduğunu görüyoruz. Ancak 2026 yıl sonu beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekiyor. Havacılık sektöründeki konjektürel gelişmenin etkisiyle hisse senedi de uzun zamandır baskı altında kalan şirketlerden biri oluyor Hitit Bilgisayar. Şöyle baktığımız zaman yıl sonu beklentilerinde 53.1 milyon dolar olan ciro beklentisini 51.1 milyon dolara yani %20, daha önce %26,7 büyüme bekleniyordu, 22'ye çekmişler. 44,8 FAVÖK marjı beklentisini %42,1'e çekmişler. %25,2 net kar marjını yani 13.4 milyon dolar olan net kar beklentisini %22,5'luk marj ile 11.5 milyon liraya revize etmişler. Dolayısıyla bu aşağı yönlü revizeler belki olumsuz hisse senedini olumsuz etkileyebilecek bir gelişme olarak not etmek lazım.
0: Peki, Bekir Gürdamar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, evet, Bekir Gürdamar'la birlikte gerçekleştirdiğimiz piyasa masasını noktalıyoruz şimdilik.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo.

Ve efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, Asya piyasalarında teknoloji ve yapay zeka hisselerinin yeniden güçlü bir şekilde öne çıkması. Diğer taraftan yükselen petrol fiyatları ve bu yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra ABD enflasyonu kaynaklı makro risk görünümü. Tüm bu detaylarla birlikte şekillenen ve fiyatlanan da bir piyasa görüntüsü söz konusu. Özellikle bir tarafta AI temalı bir yükselişten bahsettik ki Asya piyasaları yükselişlere bakacak olursak burada KOSPI %5'lik bir yükselişe işaret etti ve Samsung ve Hynix hisselerindeki sert yükselişler dikkat çekti. Bu ABD kapanışları sonrasındaki hisselerden gelen sirayet etkisiydi. Çünkü ABD'de AI teması yeniden güçlendi. Dün seans kapanışı sonrasında CoreWave'in güçlü bir yapay zeka harcamalarının satışları beklentilerin üzerinde çıkmasıyla birlikte seans sonrasında şirket %16'lık bir yükselişe imza attı. Bunun yanı sıra süper mikro computer tarafına baktığımız zaman gelir tahminleri beklentileri aştı. Orada %7,5'un üzerinde yükselişler kaydetti. Hal böyle olunca vadeli taraftaki fiyatlamalarda pozitife işaret ediyor. İçeriye nasıl yansıyor? Hemen şöyle bir bakalım. Yarın enflasyon raporu sunumu var içeride. Küresel piyasalarda ise bugün AI yapay zeka özellikle temasının güçlenmesiyle birlikte içeriye pozitif yansımış gibi duruyor. %0,37'lik bir artış söz konusu. 48 ise yukarı yönlü, 52 ise aşağı yönlü performansında bankalar yarım puanlık artıya işaret ederken sanayi tarafında yatay bir görünüm, mali endeks tarafında ise yatay pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor. Ulaştırma tarafına bakıyoruz efendim, yükselen petrol fiyatları ile birlikte ulaştırma, turizm tarafında satışların hakim olduğunu görüyoruz. Bu satışlara hizmetler de katılıyor. Hizmetler endeksinde yarım puanın üzerinde negatif bir seyir. Turizm endeksi tarafında 0,28'lik satıcılı bir görünüm ve ulaştırma endeksinde ise 0,25'lik geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Enerji kaynaklı enflasyonist baskılar bir tarafta da devam ediyor. Hemen şöyle pariteler tarafına bakalım. Paritelerde de bugün dolar endeksine bakacak olursak, dolar endeksinde özellikle bugün gözler aslında açıklanacak olan ABD TÜFE verisinde olacak. Bloomberg anketine göre manşet TÜFE'nin Haziran'da 0,4'lük aylık düşüşün ardından Temmuz'da 0,1 yönünde artış yönünde beklentisi var. Veri özellikle Eylül FOMC toplantısına ilişkin faiz fiyatlaması açısından da önemli. Hal böyle olunca dolar tarafında G10 para birimlerinin çoğuna karşı bir zayıflama dün göstergesiydi. Ama bugüne bakacak olursak 99.86 ile birlikte yatay, euro dolar çaprazında 1.1539, sterlin dolar tarafında 1.3511'i takip ediyoruz. Dolar TL 47.75'ten. Güne 0,10'luk Türk lirasının dolara karşı değer kaybı, Euro TL tarafında ise 55.14 ile yatay bir görünüm söz konusu. Hemen şöyle piyasalara dair beklentileri alalım ve gidelim Nurol Portföy'e. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları karşılayalım. Sinan Bey hoş geldiniz. Evet, iyi seanslar diliyorum. Küresel piyasalarda bir

0: kez daha aslında AI şirketlerinin güçlü bilançoları risk iştahını destekliyor. Ama diğer tarafta petrolün yükselmesi ise enflasyon ve Fed açısından risk oluşturuyor. Ciddi de bir ikilem var. Ne dersiniz?
1: Günaydın. Evet, yapay zeka bu senenin en önemli kavramı ve bütün borsaları yukarı taşıyan ana temaydı. Bir ay evvel şüpheler oluşmaya başladı. Bu kadar yatırım yapılıyor, 800 milyar dolar, 1 trilyon dolar. Acaba bunların geri dönüşü nasıl olacak, ne zaman karlı hale geçilecek diye. Ve bu şüphelerle birlikte bayağı kuvvetli satışlar da gelmişti. Zaten en çok da KOSPİ'den anlıyoruz. Yani KOSPİ bir gün eksi 5, ertesi gün artı 8 ve çok dalgalı. Bugün de bahsettiğiniz gibi artı 5'ler gününde galiba. O yüzden yapay zekada şimdi tekrardan moraller düzeliyor. Eski zirvelerinden uzak da olsa Nasdaq, rotasyonla birlikte S&P ve Dow Jones'ta, DAX'ta, diğer borsalarda neredeyse en yüksek seviyene gelmişken Nasdaq tarafındaki yapay zeka hisseleri de arada seçici bir şekilde güzel bilanço açıklayanlar ciddi primler yapıyor. Hala bu temadan daha bir süre daha mutlaka devam edecek. Bütün dünyayı etkileyen, bütün dünyayı değiştiren önemli bir konu yapay zeka. Ama içeri döndüğümüzde tabii politik riskler de devam ediyor. Petrol fiyatını etkileyen dün 90 dolarlar civarındaydı. Sonra işte komşu ülkelerden, Umman'dan, Pakistan'dan olumlu haberler, böyle söylemler gelmeye başladı. Görüşülüyor, anlaşma olacak gibi. Ve 83 dolara kadar düştü. Ve bir şey akşama kadar pek de gelişme olmayınca ve sert açıklamalar hem İran tarafından hem Amerika tarafından gelince tekrardan petrol 88-89 dolarlar seviyesine geldi. Bütün dünyanın gözü esasında enflasyondan dolayı petrolde. Şimdi bugün esasında hakikaten en önemli veri Amerika tarafından saat 3.30'da açıklanacak olan TÜFE verisi. Bu Haziran'da 0.4 düşünce borsalara bayağı bir moral olmuştu. Çünkü faiz arttırımı masadan kalkıyor, işte ne güzel enflasyon düşüyor diyerek. Bu ay Temmuz içinde 0.1 artış bekleniyor, yıllıkta %3.4. Eğer bu beklentiler civarında gelirse 0.1 gibi, o zaman hakikaten Amerika'da faiz arttırımı ihtimali biraz daha zayıflar ve borsalara genel anlamda moral olabilir. Bir nekta diğer gelişmekte olan ülkeler borsalarına da artı bir katkı yapar diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarından dolayı mesela Türkiye'de tabii çok etkileniyor. Bir şekilde dış ticaret açığımızı bozuyor, enflasyonumuzu bozuyor, otomatikman faizleri de yükseltiyor. Mesela bugün esasında zam bekleniyordu. Akaryakıta hem benzine hem mazota ki çok ciddi, yani 5 liralar, 5.13 lira motorinde bir zam olması bekleniyordu. Bu ertelendi ve bugün son dakika, işte sizin sabah duyurduğunuz gibi, acaba akaryakıtta ÖTV'de bir indirime mi gidilecek gibi bir çalışma var. Burada tabii dengelenmeye çalışılan bir taraftan bütçe, yani ÖTV gelirleri akaryakıtta önemli bir kalem, ve bir taraftan da enflasyon. Bu ikisinin arasında herhalde dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü petrolün, yani dünya, bütün dünyada enflasyon yaratıyor ve faiz arttırımı yapıyor. Örnek, en önemli örnek mesela Japonya. Japonya senelerce sıfır faizden gitmişken orada 10 yıllıklar %2.82'lere geldi. 2 yıllıklar en çok, yani Bank of Japan'ın baktığı faizde son 30 senenin en yüksek seviyesine 1.63'lere geldi. Bu Japon yenine 163 yani parite, dolar yen paritesinden kuvvetli bir müdahale gelmişti, Amerika-Japonya ortak müdahalesi. Oradan 155 seviyelerine kadar düşmüştü. Yani dolar diyelim, yani yen değerlenmişti ama tekrardan 160 seviyelerine geldi. Üstüne çıktığında acaba tekrar müdahale gelecek mi, onu da izliyor olacağız. Bütün dünyada faizler böyle yukarı giderken yabancı yatırımcılar Türk tahvilleri için alım önerilerini ardı ardına yapıyorlar. Bizde tabii %40-40,5'lar, %38-5 yıllık bonolardaki faizler. Bunlar yabancılara cazip geliyor ve enflasyona göre reel bir faiz olduğunu ve Türk tahvillerine yatırımı tavsiye ediyorlar. Buna bağlı raporlar yayınlıyorlar ve esasında Türk tahvillerine yabancılardan girişleri de görüyoruz. Yani tabii bu kadar yüksek olmasının ana sebebi esasında Ağustos enflasyonunu bekliyoruz. Enflasyon %2'nin üstünde, 2.05-2.10 civarı, evet, bir Ağustos enflasyonu olacak. Yani esasında gıdanın düştüğü iyi bir ay olmasına rağmen. Geçen sene de bu seviyelerdeydi. Yaklaşık aynı seviyede gelecek gibi gözüküyor Ağustos enflasyonda. Ana sebeplerinden biri tabii ki ulaştırma ve bahsettiğimiz gibi petrol fiyatları. Bu yüzden Eylül'le, evet, birlikte umulur ki enflasyonda da bir düşüş görürüz ve bu da faizlere yansır. Evet. Yarın ne göreceğiz? MSCI'nin endeks değişikliklerini göreceğiz. Bu akşam açıklanacak. Bir de sizin de bahsettiğiniz gibi enflasyon görünümü raporu var. Orası önemli. Merkez Bankası'nın birinci ağızdan.

0: esasında enflasyon ve bu jeopolitik riskler dünyadaki gelişmeler konusunda ne düşündüğünü, ne planladığını birinci elden dinliyor olacağız. Bu hafta 4 tane halka arzımız var borsada. Hı hı. Bunlar yaklaşık ek satışlarda olursa 18 milyar lira civarı bir hisse satışı gerçekleşecek. Yarın bir de mutlaka SPK'nın genel bülteni perşembe, bir sonraki hafta için yine halka arzlar var mı onu merakla bekliyor olacağız. Borsamız 13.500-14.000 seviyesinde yatay. Gelen bilançolara göre dalgalı bir seyir izliyor. Bütün yatırımcılara güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum.
1: Peki Sinan Paksoy, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Efendim hemen araştırma masasına dönüyoruz. Yatırımın yolu

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Şimdi yarın enflasyon raporu sunumu var. Bir tarafta biz şöyle diyoruz. Enerji kaynaklı enflasyonist baskılar. Diğer tarafta iç talepteki yavaşlama. Birbirini ne ölçüde dengeleyecek? Bunu da tartışıyoruz. Yarın Merkez Bankası sunumunda ne arayacağız? Bu birbirini ne kadar ölçüleyecek, dengeleyeceği mi arayacağız? Faizle ilgili Eylül ayına patikayı mı arayacağız? Zamanlama da pek iyi bir zamana gelmedi. Petrol fiyatları yükseliyor bugün de.
1: Evet. Bence senin söylediğin gibi iki aslında noktayı da arayacağız. Bir şunu gördük, Temmuz ayı enflasyonu aslında beklentilerden bir tık daha iyi geldi diyeyim. En azından enflasyonun ana eğiliminde Merkez Bankası'nın istediği bir düşüş görmüş olduk. Hı-hı. Sonuçta orada 12 aylık yıllıklandırdığımız zaman ana eğilim %27'lere kadar iyileşmiş oldu. Şimdi ama bunun ne kadar kalıcı olduğuyla ilgili soru işaretlerimiz var. Ağustos ayına ilişkin, çünkü riskler aslında bir anlamda biraz daha birikiyor. Biraz petrol fiyatı tabii ki, her ne kadar petrol fiyatı aslında çekirdek enflasyon ve ana eğilim üzerinde hani direkt etkisi hemen hissedilmeyecek olsa da önümüzdeki dönem açısından önemli. Bir de orada işte bu Shell Mobil sistemindeki değişiklik nedeniyle biraz daha fazla yansıma olasılığı var. Akaryakıt fiyatlarındaki, daha doğrusu petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına. Şimdi burayla ilgili bir düzenleme gelecek mi? Biraz burayı da takip edeceğiz. Ama önümüzdeki, evet, yani sonuçta Ağustos ayı ve ondan sonrası için enflasyon görünümü ve Merkez Bankası burayı nasıl görüyor önemli. Çünkü şunu da gördük, özellikle Haziran'daki gelen bu iç talep verileri, dünkü perakende satış verisini de gördük. Aslında bir iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor. Bunun üçüncü çeyrekte de devam edeceğine ilişkin de elimizde göstergeler, öncü göstergeler var. İşte kredi kartı harcamaları vesaire gibi. Dolayısıyla bu enflasyonist baskıların bir kısmı bu taraftan dengelenebilir ki Merkez Bankası hep devamlı bu mesajı vermeye çalışıyor aslında. Şimdi geldiğimiz noktada ama bazı riskler de var. Şimdi normalde %26 Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, %24'te enflasyon hedefi. Dolayısıyla aslında hedefin biraz daha üzerinde kalacak olan bir enflasyon tahmin ediyor. Ki orada yıl sonu beklentileri aslında piyasada %29'lar civarında. Bu ekrana gelen grafikte de şunu görüyoruz aslında. Enflasyon beklentileri, piyasa beklentileri bir önceki enflasyon raporuna göre aslında bir tık daha kötümser hale geldi. %24'ler civarında şu anda enflasyon beklentisi bir piyasa katılımcılarının. Reel sektör tarafında bir miktar daha olumlu. Mayıs'ta yaklaşık Mayıs'a göre, yani en son Temmuz %1 civarında, bir puan civarında aşağıya geldi. Ama bu grafiği şu anlamda kullanmak için hoşumuza gidiyor. Reel olarak baktığımız zaman politika faiziyle bir yıl sonrası için enflasyon beklentileri arasındaki fark aslında şu anda hala daha savaş öncesinin üzerinde. Yani enflasyon beklentileri bir miktar piyasa katılımcıları tarafında yükselmiş olsa da şu anda aslında reel faiz olarak düşünebileceğimiz, gerçi biz burada nominal farka baktık ama reel olarak bak, hı hı, yani direkt yıllıklandırıp baktığımız zaman da gene benzer bir eğilim göreceğiz. Petrol fiyat, pardon, bu savaş öncesi dönemden aslında hala daha sıkı bir duruş var diyebiliriz. Bu sıkı duruş, eğer reel sektörün enflasyon beklentilerini kıyaslarsa,

0: Orada daha belirgin. Çünkü orada enflasyon beklentileri de bir miktar daha aşağı geldi. Buradan şuna geçmek istiyorum. Dolayısıyla her ne kadar Merkez Bankası enflasyona ilişkin varsayımlarını güncelleyip de beklentiler o tarafta bazı değişiklikler yapmış olsa da şu anda biraz bu güncellemelere ilişkin ne olabilir? Belki onun üzerinden gidebiliriz. Petrol fiyatı 89,4 olarak öngörülmüştü 2026'da. Bu şu anda sanki hala daha geçerli gibi gözüküyor. Çünkü Temmuz itibariyle ortalamalar yaklaşık 90 dolar civarında. Dolayısıyla bu tarafta bir revizyon yapmasını beklemeyiz. Ama özellikle gıda enflasyonu beklentilerden daha olumsuz seyrediyor. Şu anda yıllık gıda enflasyonu %37 civarında ki Merkez Bankası %26 yıl sonu tahmini yaparken gıda enflasyonu da %26,3 olarak öngörmüştü. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bir miktar belki çıktı açığı tarafında aşağıya doğru çekici etki olabilir ama özellikle gıda enflasyonu kaynaklı aslında Merkez Bankası'nın %26 enflasyon tahmini üzerinde riskler yukarı yönlü. Dolayısıyla aslında hala daha sıkı duruşun devam etmesi için bir sebep var. Yine de biraz önce enflasyon beklentilerine dönecek olursak dediğim gibi o tarafta yani para savaş öncesi döneme göre özellikle reel kesimin enflasyon beklentileri açısından baktığımız zaman aslında sıkı duruş daha yani bir miktar daha bir sıkı duruş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla gevşemek isterse de o tarafta gevşeme alanı bir miktar fırsat yaratıyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak belki şöyle söylemek mümkün. Enflasyon görünümü her ne kadar Temmuz ayında bir olumlu bir seyir göstermiş olsa da Ağustos ayı ve sonrasına ilişkin aslında riskler devam ediyor. Bir miktar iç talepteki yavaşlama buradaki riskleri dengeleyebilir. Baktığımız zaman hala daha Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi olan %24'ün üzerinde hatta tahminin %26'nın üzerinde seyreden bir görüntü var. Ama beklentiler tarafında çok ciddi bir kötüleşme yok. Hatta reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşmeler var küçük de olsa. Dolayısıyla bu bize hani çok ciddi bir gevşeme alanı tanımasa da bütün bunları toparladığımız zaman yılın son çeyreğine de bir miktar gevşeyecek alan yaratıyor olabilir. Ama dediğim gibi o taraftaki gevşeme alanı o kadar da aslında yüksek değil. Bu arada piyasadaki fiyatlamalar daha biraz daha agresif bundan. Hep konuşuyoruz işte %37'lere fonlamanın yakın zamanda inmesine ilişkin fiyatlamalar ve yıl sonunda da %35'e ineceğine dair fiyatlamalar
1: Evet.
0: piyasada görüyoruz.
1: Peki bakalım Aslı detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Yarınki toplantıda da kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Güzel geçsin diyorum. Ve efendim araştırma masasına noktalarız.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hem tahvil tarafını hem de hisse tarafını konuşacağız. Özellikle küresel tahvil faizlerindeki yükseliş hisselerde nasıl bir baskı yaratacak? Bundan sonraki süreçte özellikle bir sistemik risk oluşturabilir mi? Tarihi yüksek seviyelerden de geçiyor. Kendisiyle değerlendirelim. Arzu Portföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Pelin. Selam.
0: Evet şimdi Arzu Hanım. Piyasada ikilem var. Yani küresel piyasalarda, finansal piyasalarda diyeyim. Aslında bir tarafta bakıyoruz, ilginç bir ikilemin bir tarafı AI şirketlerinin güçlü bilançoları risk ışığını destekliyor. Diğer tarafta bakıyoruz, petrol yükseliyor, enflasyon ve Fed açısından da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Bugün hangi taraftan bakmak gerekir? Olumlu mu, olumsuz mu? Ne dersiniz?
1: Evet, o bağımlık soru Pelin. Gerçekten şimdi bunun cevabı bence bir tane değil. Yani şu dönemde gerçekten riski ve bir takım belirsizliklerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve fırsatlar bir yandan riski seven kişiler, yatırımcılar fırsatları arıyor. Diğer tarafta da aman ben elde ettiğim getiriyi koruyayım, buralarda sakin kalayım diyen yatırımcılar da mevduat veya sabit getirili yatırım araçlarına yöneliyor. Dolayısıyla burada biraz daha anlamak lazım. Tabii yabancı yatırımcı tarafında da ben baktığım zaman dövizin çok fazla sert gitmediği, enflasyon kadar değer kazandığı bir dönemdeyiz. Bu ve bir yandan da böyle bir riski yüksek olduğu bir dönemde de Türkiye olarak iyi bir faiz veriyoruz. Dolayısıyla ben yabancı yatırımcının bizim tarafta özellikle sabit getirili taraftan faydalanmaya çalıştığını, buralarda buradaki fırsatı gördüğünü ve buradan getiri elde etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ki keza yerli yatırımcının da şu anda risk almak istemeyen, düşük risk almak isteyen yatırımcı da aslında hani böyle bir volatil ortamda biraz daha sabit getirili taraf veya mevduat ağırlıklı gittiğini görüyoruz. Ama diğer tarafta gerçekten bir fırsat var. Özellikle AI tarafında Amerika piyasalarının sunduğu fırsatlar enteresan. Oralarda da çok ciddi değerlemeler var. Dolayısıyla o değerlemeleri baz alarak bir yatırım yapma göze almak isteyen yatırımcı için de güzel fırsatlar olabiliyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı biraz böyle hangi riski ne seviyede almak istiyorsunla cevaplamaya çalıştım diyebilirim.
0: Peki Arzu Hanım, çarpanlar bağlamında değerlendirdiğimizde

0: yapay zekalı şirketlerinde de keskin bir ayrışma olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu yani dotcom krizinde de yine belirli şirketlerin günümüze taşındığını, belirli şirketlerin ise tarihin o tozlu sayfalarına karıştığını biliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcı seçerken neye dikkat etmeli? Yani bugün AI şirketine ben yatırım yapmak istiyorum. Geleceğine de inanıyorum. Ve dolayısıyla gerçekten de bir güvenilirliği de var dediği noktada ilk göstergesi ne olmalı yatırım yaparken?
1: Yani şöyle, tabii ki çarpanlar önemli ama o kadar uçtu ki değerlemeler. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada ben tabii bu gibi durumları bazen çılgınlık gibi görüyorum. Yani herkes aynı tarafa yöneliyor ve herkes aynı tarafa yöneldiği zaman da orada bir tabii ki bir şeyler kopuyor, bir şeyler değişiyor. Dolayısıyla yatırımcı biraz öyle bakmalı. Yani herkesin aynı tarafa yöneldiği durumda belki ters tarafa bakmak daha doğru olabilir. Ha, illa da bu alanda yatırım yapmak istiyorsa almak istediği riski iyi analiz edip neye ne kadar yatırım yaptığını anlaması gerekiyor. Yani bu şirket aslında kaç lira eder ve ne kadar, nasıl bir beklenti var? Hangi beklentilerle bu şirket o yatırımcıya ekstra getiri sağlayabilir? O hisse senedini fiyatını tetikleyen olası gelişmeler neler olabilir anlamında iyi bir analiz yapması gerekiyor. Bu kolay olmuyor tabii ki, bu analizleri. Özellikle Türkiye'den dünya piyasalarını takip etmek ayrı bir beceri, ayrı bir yetenek istiyor açıkçası. Dolayısıyla ben o tarafları biraz riski görüyorum. Bunu tabii ki normal orta ve küçük yatırımcı için söyleyebilirim. Ama tabii ki kurumsal yatırımcılar bu anlamda ciddi araştırmalar yapıp, analizler yapıp bu taraftaki fırsatları yakalıyorlar. Hayır, küçük ve orta ölçekli yatırımcı da burada para kazanabilir ama ben onu sadece iyi bir şans olabileceğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim.
0: Peki Arzu Hanım, şimdi bir diğer tarafta piyasada aslında tedirginlik yaratabilecek bir fiyatlama daha geçiyor, o da yükselen tahvil faizleri. Şimdi Savranoğlu Seren'in de kaleme aldığı Bloomberg Business Week'te politika hatası mı, politika tercihi mi şeklinde bir başlıklı yazısı var. Şimdi bir tarafta büyümeyi sürükleyen yapay zeka yatırımları ve bu yatırımların yaratmış olduğu finansman ihtiyacından dolayı yükselen tahvil faizi. Diğer tarafa bakıyoruz, yüksek kamu borçları ile birlikte savunma, enerji ve teknoloji harcamalarının büyütmüş olduğu tahvil arzları. Bunun yanı sıra yeni Fed yönetimi ile birlikte para politikasının geleceğine ilişkin artan belirsizlik. Tüm bu maddeleri alt alta topladığımızda bir sonuç var ki o da yükselen uzun getiri, yani uzun vadeli taraftaki getiri oranları. Şimdi bunun bir risk yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bugün baktığımız zaman ABD bunları yaptı ama diğer taraftan da tahvil arzında bir azaltmaya gitmeye çalışıyor. Ya da mini kontrol dediğimiz kontrol mekanizmaları ile birlikte faizlerin yükselişini engellemeye çalışıyor. Burası sizi tedirgin ediyor mu?
1: Ediyor tabii ki. Sonuçta Amerika'daki bu eğilim, yani faizlerin yükselme eğilimi özellikle gelişmekte olan ülkeler için aslına bakarsan negatif. Dolayısıyla yani paranın o tarafa yönelmesi, o gücün o tarafa doğru iyice çekilmesini sağlayabilecek gelişmeler. Ama gelişmekte olan ülkelerin de biraz önce bahsettiğim gibi belli riskler alındığında, çok önemli getiriler sağladığında görüyoruz. Yani şu anda Türkiye için de aynı şey söz konusu. Aslında baktığın zaman bir Türkiye bir riski var ki şu anda CDS'lerimize baktığımızda 200'ler civarındaki son derece makul seviyede. Dolayısıyla böyle bir resimde gelip yabancı burada da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Dolayısıyla ben bunu yine yönetilir olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika tarafında bir enflasyon ki bugün gelecek yine önemli veriler. Bunları takip etmeye çalışacağız. Geçen hafta açıklanan istihdam verisi kritikti. Buradaki istihdam verisindeki mesaj aslında işler o kadar iyi gitmiyor faiz arttırmayan. Bu faizlerle böyle bir istihdam yaratıyor Amerika. Geriye dönük verileri de aşağı doğru çektiler. Dolayısıyla ben burada çok enseyi karartmadan makul ölçülerde risk alınmaya devam edilebileceğini düşünüyorum. Ha, nedir burada alabileceğimiz risk? Dediğim gibi yani belki sabit getiriler tarafında, hem Türkiye için zaten söylüyorum hem yurt dışı için. Ama nette baktığımızda benim burada tahmin ettiğim şey Amerika tarafında Fed'in faiz arttırımında gitmeyeceği yönünde. Yani bize bunu hem istihdam verisi hem de enflasyon verileri biraz gösteriyor. Özellikle bugün de açıklanacak olan veri de bizim için önemli.

0: genel bir gösterge olacak Pelin.
1: Peki Arzu Hanım, şimdi yani evet, küresel gelişmelerde ABD tüfe verisi odak noktası. Yarın da enflasyon raporu sunumu var. Orada da bir belirsizlik söz konusu. Bugün piyasada şu tartışılıyor. Yani enerji kaynaklı enflasyonist baskılar bir tarafta masanın üzerinde duruyor. Diğer tarafta ise iç talepteki yavaşlama. Birbirinin ne ölçüde dengeleyecek ve bu para politikasının gidişatını nasıl dizayn edecek? Şimdi tartışma buyken özellikle siz ne düşünüyorsunuz? Yani bugün Euro portföy olarak enerji kaynaklı enflasyonist baskılar daha büyüktür iç talepteki yavaşlamadan mı dersiniz? Ve bunun sonucunda finansal sıkı koşulların devam edip işte yıl sonuna kadar kaçlık bir faiz beklersiniz?
0: Ben şöyle bakıyorum. Şimdi öncelikli olarak verilerden gidelim. Biz neredeyiz? 31.75'teyiz. Geldiğimiz o civarlarda bir enflasyondayız. Devam eden aylarda Ağustos ve Aralık döneminde bir baz etkisinde bir yavaşlama olacak. Yani baz etkisi geçen yılın düşük faiz enflasyon oranı ile birlikte bir pozitif yönlü bir baz etkisi var. Dolayısıyla biz neredeyiz? 31-32'nin hemen altındayız. Eğer 1.7 gibi ve altında gelirse enflasyon, biz yıl sonunu artık 29 gibi bir yerde bitirebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki aylarda devam eden bu 4 ay içerisinde gelmiş olduğumuz enflasyon seviyesinin 1.7'nin hemen altında bir yerde olması bekleniyor. Ha, bunu destekleyecek bir veri var mı? Evet, var. O da baz etkisi, önemli bizim için. Fakat bir taraftan da başa çıkmaya çalıştığımız ve bizim hiçbir şey etki olamayacağı bir petrol fiyatları var. Dolayısıyla bir tarafta pozitif yönlü bir baz etkisi, bir tarafta yukarıda ve yukarı gitme eğiliminde olan, Hürmüz tarafındaki bu stresle ve belirsizlikle yukarı gitme eğiliminde olan bir petrol fiyatı bizi buralarda birazcık o dengeyi bulmamıza, ne diyeyim yani, bir dengede kalmamıza destek olacaktır diye düşünüyorum. Yani ama baz etkisinin de negatif yönlü bir etkisi olsaydı iş daha da çığırından çıkabilirdi. Dolayısıyla ben 29-28 seviyelerinde bir enflasyonla bitirebilirsek faiz indirimi içinde yine bir yani bu taraflar böyle öngörülürse faiz indirim içinde bir alan oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun hemen işte Eylül ayında yapılacak olan toplantıda böyle bir faiz indirimi gelir mi zannetmiyorum. Belki bir sonraki ay Ekim'de gelebilir, belki Aralık'ta gelebilir. Ama yılın bir yerinde ben bu enflasyonu takip ederek faiz indirimi gelebileceğini de tahmin ediyorum. Yani bu yılın son ayında olmuş olabilir. Onu artık kestirmek oldukça zor. Eğer ekstra petrol tarafından ekstra anormal bir fiyat artışı olmazsa, zaten geldiğimiz yerlerde yüksek seyreden seviyeler, ama 100 doların üstünde kalıcı bir petrol fiyatını hazmetmek Türkiye için kolay olmuyor.
1: Peki kademeli, yıl sonuna kadar kademeli bir faiz düşüşü öngörüyorsanız bunun tahvilleri etkileyeceği görüşündesiniz o halde.
0: Evet.
1: Ne kadarlık bir giriş bekleriz mesela burada? Çünkü tahvil piyasası da çok sığ.
0: Oldukça, evet. Hı-hı. Oldukça. Tabii orada bir genelde yatırımcı alıyor ve kenara çekiliyor böyle bir resimde. Dolayısıyla aslında Türkiye her zaman yabancı yatırımcılar için iyi bir tahvil ortamı, alanı yaratmıştır. Hani çünkü baktığın zaman, dediğim gibi, CDS'lere bakıyorsunuz, Türkiye'nin üzerindeki resme bakıyorsunuz ve aldığınız getiriye bakıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir getiri fırsatı var yabancı yatırımcı tarafında ve yine yerli yatırımcı tarafında keza. Dolayısıyla hani bu, ben giriş olabileceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar evet sığdır, ama zaten yabancı bu piyasayı kendisi yapıyor. Yani kendi geliyor, derinliği oluşturuyor. Kendi çıkıyor, tekrar kurulu oluşturuyor. Ama şu anda ben böyle bir fırsatın olduğunu tahmin ediyorum Pelin.
1: Peki Arzu Hanım, şimdi bir yatırımcının bugün 100 liralık bir yeni portföy kuracağını düşünelim o halde. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %30 civarına gerilediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da kademeli olarak 35-36'lara 35-36 bandına çektiği bir baz senaryoda para piyasası fonu, TL tahvil borçlanma araçları fonu ya da işte Borsa İstanbul, altın ve döviz arasında bu 100 lirayı nasıl dağıtırız?
0: Yani tabii dediğim gibi orta seviyede risk almak isteyen yatırımcı açısından bakınca biraz daha çok bizim gibi isteseydi piyasaları profesyonelliğine çok arzu etmese de, çok böyle öne çıkarmak istemediğimiz bir durum olsa da mevduat ve sabit getirili araçlarla biraz daha yani %45 civarına, %50 civarına gidebilecek bir yapıda yapıyı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu 50'nin içinde para piyasası fonu da olur, mevduat da olur ve sabit getirir diğer araçlar da olabilir. Geri kalanında yine yani %40, %50 burasını desek, geri kalanında bir %30'unu hisse senedi piyasaları, 35'in hatta hisse senedi piyasalarına ayrılabileceğini düşünüyorum. Ha, endeks tarafına baktığımızda Pelin, evet şu anda bir Temmuz ayında %9 değer kaybeden, Ağustos'ta hala belirsizliğini koruyan ve volatil bir piyasayla karşı karşıyayız. Ama ben bunun işte Ağustos ayının ikinci yarısı, yani Eylül daha doğrusu biraz daha net olur. Biraz daha piyasanın toparlama olasılığı yüksek olduğunu düşünüyorum. Ha, yatırımcı tarafından neresi kritik dersek, yukarıda bir 14.300-500 seviyeleri var. Burası kritik, yani burası kırılmadığı sürece yukarı doğru biraz resim böyle yatay bir trende girer. Ama her zaman yatırımcı bu fırsatı göremez. Yani her zaman bu nedenle biz %30-35 hisse senedinde olduğumuzda onu uzun orta vadeli bir portföy yapısı içerisinde bulundurduğumuzda yukarı yönlü hareketten de yatırımcı faydalanacaktır. Eğer Türkiye faiz indirim sürecine giriyorsa bunun da önceden bir satın alış alınışı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun da zamanlaması büyük olasılıkla Ağustos ikinci yarısı Eylül gibi olacaktır. Olabilir Pelin. Çok tabii ki net konuşmamakta her zaman fayda görüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Marzu Hanım katıldığınız için, aktardıklarınız için. Euro Portföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Odavuş ile efendim hem küresel hem de yereli değerlendirmiş olduk. Yatırım Kulübü'nde noktalıyoruz. Son olarak Grafik Düellosu'nda da görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, bir tarafta aslında drone saldırıları Ukrayna-Rusya arasında iyice artmış bulunmakta. Hal böyle olunca tedarik tarafında ciddi sıkıntılar var. Bu da tahıl tarafına yansıyor.
2: Çünkü bölgenin en önemli iki tahıl üreticisi orada ve ticaretini oradan yapıyorlar. Türkiye açısından da oldukça negatif bir durum. Dünya açısından da gerçekten orada işler, bakalım bir anlaşma olacak mı? Ben de o aslında yine bağlantılı bir konu. Ben de akaryakıt fiyatlarını yapacağım. Yine drone saldırıları yüzünden bölgede bir akaryakıt sorunu yaşanıyor ve Türkiye'de de akaryakıt fiyatları son dönemde çok yükseldi. Maliye buna karşı bir adım atacak. Bu akşam resmi gazetede göreceğiz. Onun nedenlerine ve ne olabileceğine bakacağım ben de.
1: Peki, o zaman hızlıca başlayalım. Evet. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak aslında burada Rusya'nın, Reuters'ın haber kaynaklarına göre Rusya'nın tahıl terminali olan gece gerçekleşen Ukrayna drone saldırılarının ardından operasyonlarını durdurdu. Hal böyle olunca sektör kaynağı terminalde hasar oluştuğunu ve bunun yanı sıra operasyonların hasar değerlendirmesi yapılırken durdurulduğu da söyleniyor. Ve terminalin sahibi Demetra Holding de hasarı teyit etmiş durumda. Ve böyle olunca da aynı zamanda bu Ukrayna-Rusya arasında karşılıklı saldırılarla birlikte de buğday Karadeniz tedarik riskiyle birlikte yükselişini kaydediyor. Şimdi bu grafiğe bakacak olursak Chicago buğday vadeli kontratlarının 2026 başından 12 Ağustos'a kadarki olan fiyat hareketini inceleyen bir grafikten bahsediyoruz aslında. Yıl başında 500-510 sent olan buğday yılın ilk yarısında dalgalı ama genel olarak da yukarı yönlü bir hareketi sergilediğini görüyoruz burada. Nisan-Mayıs dönemine geldiğimiz zaman ise Nisan-Mayıs döneminde fiyatların 650 sentlere kadar da çıktığını gösteriyor bize. Sonrasında ise Haziran'da yeniden tekrar 570-580 sende doğru geldiğini, bugün ise geldiğimiz noktada asıl dikkat çekici nokta Temmuz başında 700 sentlere kadar çıktığını gösteriyor bize ve 700 sentin üzerine çıkarak yılın zirvesini burada gördü ve sonrasında bir miktar daha gevşedi ancak tekrar yukarı yönlü hareketiyle 650 sente kadar geldiğini gösteriyor. Yani Karadeniz'de arz kaynaklı ve sevkiyat riskleriyle birlikte buğday fiyatına yeniden jeopolitik bir risk primi ekliyor ve gelinen son noktada da 650 sent seviyelerine kadar gelmiş bulunmakta. Diğer grafiğe hızlıca geçelim. Diğer grafikte ise bakacak olursak burada küresel buğday ticaretinin dörtte biri ise Karadeniz'den geçiyor aslında. Bu fiyatlardaki yükselişle birlikte alt nedenlerini de bize bu grafik gösteriyor. Yani bu riskin neden önemli olduğunu gösteriyor. 2025 ve 2026 sezonuna bakacak olursak burada küresel buğday ticaretinde Rusya %21 ile Avrupa Birliği %14 ile bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri %11 ile Kanada %13 ile Avustralya %11 ve Ukrayna ise %6 paya sahip. Yani buradaki ana kritik nokta iki ülke arasında gerçekleştirilen drone saldırıları ile birlikte Rusya ve Ukrayna'nın toplam payının %27 olması, küresel buğday ticaretinin dörtte birinden fazlası ise Karadeniz üreticisine bağlı. Dolayısıyla oldukça kritik bir fiyatlamayla karşı karşıyayız.
2: Evet, Karadeniz'in aynı zamanda akaryakıtta da önemi var. Özellikle Rusya'nın işlenmiş petrol ürünlerini bu bölgeden ihraç ettiğini biliyoruz. Son dönemde burada da çok ciddi sıkıntılar var. Arkadaşlarımız zaten son dakikada veriyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı'nın savaşın başından bu yana küresel petrol arzının ne kadar azaldığını ve bunun stoklar üzerindeki etkisini veriyorlar. Yaklaşık 410 milyon varillik bir düşüş var. Bu da tabii ki fiyatları yükseltiyor, fiyatların yükselmesine yol açıyor. Sadece ana petrol ürünü değil, işlenmiş ürünler, motorun gibi işlenmiş ürünlerde de ciddi bir tedarik sıkıntısı ne yazık ki yaşıyoruz. Şimdi bugün bir haber geldi. Bizim finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın kaynaklardan edindiği bilgilere göre akaryakıtta, benzin ve motorinde yeni bir ÖTV düzenlemesine gidilecek. Bu akşam resmi gazetede yayınlanması bekleniyor ve hem motorunda hem benzinde ÖTV tutarında bir indirim bekleniyor. Bunun yöntemini henüz bilmiyoruz. Akşam göreceğiz.

0: Bu neden oldu? Neden buraya geldik? Açıkçası bunu biraz ekranda grafiklerle biraz size getirmek istiyorum. Bu yılbaşından bu yana motorun ve benzin fiyatları. Zaten burada klasik savaşın etkisini görüyoruz Mart'ın başından bu yana. Eşel Mobil'e rağmen özellikle motorun fiyatlarında çok ciddi bir artış gerçekleşmişti. Daha sonra savaşın etkilerinin savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte motorun fiyatında tekrar bir geri çekilme görmüştük. Ve bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil'den kademeli çıkış planını Haziran başında açıklamıştı. %75'i yani fiyat artışından %75'i Eşel Mobil'den karşılanıyordu. %75'i Eşel Mobil'den karşılanıyordu. Bu yapılan düzenlemeye göre Temmuz ayından itibaren bu oran %50'ye düştü. Eylül ayından itibaren de, Ağustos ayından itibaren de %25'e düşecekti. Ekim ayında itibaren de tamamen kalkması bekleniyordu. Bugün gelecek düzenleme bunun nasıl olacağını açıkçası bize gösterecek. Ama Temmuz ayında hem özellikle ateşkes koşullarının tekrar bir sona ermesi ve çatışma koşullarının tekrar başlaması, hem de Eşel Mobil'den kademeli çıkış dolayısıyla motorun fiyatlarına çok ciddi bir fiyat artışı gördük. Temmuz ayında %25 civarında bir motorun fiyatı artışı gördük ve 80 liraya kadar yükselen bir motor önüne karşı karşıyayız.
1: Evet, şimdi yani Eşel Mobil'den kademeli çıkış ve uluslararası fiyatlardaki artışla beraber aslında burada enflasyonist baskıları kendi gösterebilecek boyuta geldiğini söyleyebiliriz, değil mi? Temmuz ayında motorun fiyatı, sadece Temmuz ayında motorun fiyatı %25 yükseldi. Benzine baktığımız zaman benzin tarafında şu anki oranlarda da tabloda görünüyor.
0: Bundan dolayı aslında baktığımızda bunun enflasyonist etkilerini de görmeye, henüz tam başlamadık ama görmeye başlayacağız. Bunu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında aylık enflasyona çok ciddi yukarı yönlü etkiler görmüştük. Ancak daha sonra bu etkinin negatife döndüğünü, aslında manşet enflasyonu enerji fiyatlarının aşağı çektiğini görmüştük. Bu neden ateşkes koşullarıyla petrol fiyatı bir dönem 114 dolarlara çıkan Brent petrol fiyatı 70 doların altını görmüştü. Ve bunun sonucu olarak da motorun fiyatlarında Eşel Mobil'in kademeli çıkışına rağmen bir aşağı yönlü hareket görmüştük. Ama bundan sonra Temmuz ayına baktığımızda akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir kısmının enflasyona yansıdığını görüyoruz. Çünkü orada teknik bir ayrıntı var. Evet, Temmuz ayında motorun fiyatları %25 artış kaydetti. Ancak bu artışın önemli bir kısmı ay sonuna doğru, ayın ikinci yarısında gerçekleştiği için bunun etkisini Temmuz enflasyonunda tam olarak görmedik. Ağustos enflasyonunda bunun etkilerini göreceğiz. Ve orada şu anda fiyatlar düşse bile hem geçen ayın sonundaki zamlar hem de bu ayın başında gerçekleşen zamlarla birlikte Ağustos ayında ciddi bir enerjide negatif tablo göreceğiz. İşte hazine bu noktada devreye girdi. Belki daha erken girebilirdi ama şu anda bugün itibariyle gelecek kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında bir miktar ÖTV aşağı gelmesiyle birlikte biz motorun fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket göreceğiz. Bu birçok kişiyi etkileyecek. Hem bireysel olarak kullanımı etkileyecek, hem taşımacılık maliyetlerini etkileyecek ki aslında bu ekrana getirdiğimiz doğrudan maliyetler, akaryakıt fiyatlarında özellikle mazot fiyatındaki yükselişler, gıda fiyatından işte lokanta otel fiyatlarına kadar birçok alt kalemde enflasyonun yukarı yönlü, dolaylı etkilerle yukarı yönlü etki yapıyor. Bugün gelecek market, yani hazinenin resmi gazetede yayınlanacak kararıyla bu oran düşürülecek ve enflasyonist etkiler bir tık daha azalacak. Ancak bu kararın zamanlamasının belki biraz geç olmuş olabileceği ve dolayısıyla halihazırdaki zamların da Ağustos ayına yansımasının artık kaçınılmaz olacağı söyleniyor.
1: Peki bakalım, yani Ağustos verisi de önemli, bu bağlamda dezavantaj oluşturuyor. Bu akşam gelecek olan resmi gazetedeki açıklamaları da yakından takip edeceğiz. Efendim, Mehmet Filoğlu ile birlikte değerlendirmiş olduk hem tahıl tarafını hem de enerji tarafını. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Fokus'a hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftadan itibaren inişli çıkışlı görünümün bugünkü silsilesinde sabah saatlerine itibaren bir miktar daha yükseliş kısmındayız. Küresel piyasalarda da risk iştahının seyri bir miktar daha artık özellikle İran meselesiyle ilgili olumluya doğru evrilmesi beklenen piyasalar tarafından özellikle heyecanla kısma nokta odaklandı ama nereye varacağını bilmiyoruz. Güne ilişkin öne çıkanlarla başlayalım programımıza. Piyasalarla ilgili detaylı bilgilere değiniriz. Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşırı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirime gidecek. Halen Eşel Mobil öncesi motorinin litresinde 13,90 TL ÖTV bulunurken Mart ayından başlayan Eşel Mobil uygulaması sonrası motorinde ÖTV'den karşılanabilecek tutar 7,74 TL görünüyor. Motorin ÖTV'sinde yeni kararın bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Dış ticaret haddinde sınırlı düşüş, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Haziran ayında 90,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 0,2 puan azalarak 2026 yılı Haziran ayında 90,1 oldu. Bu oran %100'ün üzerinde ticaret ülke lehine, 100'ün altında ise aleyhine olduğunu ve birim başına düşen alım gücünü yansıtıyor. İhracat birim değer endeksi ise %12,6 attı bu dönemde. İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,9 arttı. Ham maddelerde yakıt hariç %4,8, yakıtlarda %40,7 artarken imalat sanayinde gıda, içecek ve tütün hariç %11,6 arttı. İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı, Pakistan Savunma Bakanı Asif, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya yaklaşmış olabileceğini söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise Hürmüz Boğazı'na dair hazırlanan yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Körfez'e girişinin yasaklanacağını bildirdi. Azizi, hazırlanan yasanın petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ardından ülkenin en önemli ve en ilerici yasalarından biri olacağını söyledi. Yasa tasarısının ilgili komisyon tarafından Ağustos'ta kabul edildiği duyurulmuştu. ABD'de İran ablukasını ihlal eden bir kargo gemisi devre dışı bırakıldı şeklinde de bir son maddemiz var. Bununla beraber gelişmelere göz attık. Geçelim piyasa özetine.

Az önce Borsa İstanbul'la ilgili biraz bilgi vererek programa başlamıştık. Şimdi biraz daha detaylara geçecek olursak şu anda ekranda görebileceğiniz üzere 13.600'lere kadar gerilemiştik. O silsile diye bahsettiğim durumun içerisinde mevcut gelinen noktalarda. Buradan tekrar 13.800'e yükselmeye çalışıyoruz. Çok kuvvetli olmasa da yukarı yöndeki seyrin BIST 100'de olduğu gibi BIST 30'da. Keza şu an yüzdesel değişim bazında eğer sıralayacaksak en güçlü biçimde de bankacılıkta olduğunu görüyoruz. En zayıf biçimde de sanayi de var. Ulaştırmada da bunların biraz gerisinde sanayi en zayıf kabul edecek olursak da ortasında ulaştırma %0,40'lar civarında yakın bir seyirle yüzdesel bazda günlük değişimde izliyor. 56 milyar TL'lik de bir BIST 100'de şu an itibariyle hacim var. Merak edenler için 12 Ağustos 2026 günü öğle öncesinde not düşmüş olalım. Sene başından itibaren yüzdesel bazda en yüksek performansı veren endeks sanayi %35 şu an kabaca. Onu takiben BIST 30'u görüyoruz %27,5'lara yakın, %22,5'lara yakın BIST 100 var. Bankacılık %7,5 gerilerken ulaştırmada %8,5 yukarı yönde hareket etti. Aylık bazda bugün itibariyle düşünecek olursak yükselebilen tek endeks aylık olarak %3'ün üzerinde yükselişiyle sanayi, diğer tüm endekslerde %3,7.

75 ila %5,5'luk ana endeksler üzerinden söylüyorum. BIST 100, BIST 30 bankacılık sanayi ulaştırma düşüşler var. En sert düşüşte bankacılıkta yine %7'nin üzerinde. Dolar TL'de 47,75'in üzerindeyiz. Euro TL'de 55,15'lere geldik. Euro dolarda 1,15-1,16 bandını izlemeyi sürdürüyoruz. CDS'lerimiz geldi döndü dolaştı 225'lerde denge buldu desek yeridir. Bugün bir müddetli yükselen gösterge Türk tahvillerinde yönün yatay aşağı olduğunu söylemek mümkün. 2 yıllıklarda özellikle %41,5'a doğru gerileme çabası var. Brent ve WTI bugün de yükselişte 89,5 doların üzerinde bir Brent ve 83,80 dolara yakın bir WTI görüyorum. Ons altın 4400 dolar öncesinde yine ABD verileri haftası. Önce istihdamlı şimdi enflasyonu takip ediyoruz. Gümüşte de bugün günlük bazda %2 aşan yükseliş var. 66 doların üzerinde bir ons gümüş var. 10 yıllık ABD tahvil faizleri 4.70'lerin üzerine bir ziyaret etti. Tekrardan 4.67'lere döndü. Spot dolar endeksi de 99'un altına inmiyor ama 100'ün de üzerine çıkmıyor. VIX endişe endekste bir müddettir üzerine konuşmuyoruz ama 15'lerde hisse senedi piyasasında çok da volatiliteyi yansıtmayan seviyelerde seyrini sürdürüyor. Bugün Asya'da özellikle KOSPI yukarı yönlü hareketiyle dikkat çekmişti. Avrupa'da şu an hali hazırda işlem gören hisse senetlerine baktığımızda, hisse senedi endekslerine baktığımızda da dün bize benzer ki durağan görünüm bir tek DAX istisnasıyla karşımızda duruyor. İtalya'da da çok kısıtlı yukarı yönde değişim var diyelim. Gidelim bir araya. Aranın ardından konuklarımızla Fokus devam edecek.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: o kostümüyle devam ediyor. Öncelikle Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelik Kanat'a gitmeden önce malum haliniz gündemde bir ÖTV konusu var. Az önce güne ilişkin öne çıkanlarda da bahsettik. Türkiye Akaryakıt Bayileri ve Gaz İşverenleri Sendikası Başkanı Akın Ketenci'den görüşlerini alacağız. Akın Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey, iyi günler.
0: Herkesin aslında aklındaki soru ÖTV tutarlarında indirime gidilmesi haline. Resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Öncesi ve sonrası ilk etapta hayatlarımıza yansıması nasıl olacak? Bununla başlayalım.
1: Malumunuz Çağlar Bey, daha önce 2 Mart'ta

0: tarihinde yayınlanmış bir kararname ile, Eşel Mobil olarak adlandırılan kararname ile, uluslararası petrol fiyatlarında bir artış olduğunda bunun %75'i ÖTV'den karşılanıyordu. Düşüş olduğunda da o %75'i tekrar ÖTV'ye geri konuyordu. Temmuz ayının başında bunda bir düzenleme yapıldı. Uluslararası petrol fiyatlarında bir durgunlaşma sonrası ÖTV'ye artık ÖTV'den %50'si karşılanmaya başladı. Sonra da 1 Ağustos'tan itibaren %25'i ÖTV'den karşılanmaya başlanmıştı. Fakat son zamanlarda hem Brent petrolün yüksek seyretmesi hem de işlenmiş petrolle Brent petrol arasındaki marjın açılması, yani uluslararası petrol arzındaki sıkıntı işlenmiş petrolün fiyatını daha da yukarı taşıdı. Bu nedenle de öyle tahmin ediyoruz ki Maliye Bakanlığımız tekrar aynı kararnamede bir düzenleme yapacak. Düzenleme sonrası yine tahmin olarak ifade ediyorum. Çünkü yayınlanmadan kesin bir şey söylememiz doğru olmaz. Bu %50 ve %25'i kadar karşılama oranı yeniden %75'e çıkartılabilir diye tahminde bulunuyoruz. Dolayısıyla bir süre daha artışların tamamının değil dörtte birinin pompaya yansıması söz konusu olacak. Tabii bu indirim olacak anlamına gelir mi? Gelmez. İndirim olması için ham petrol ve uluslararası işlenmiş petrol fiyatlarının aşağı doğru seyretmesi gerekir. Aşağı doğru seyrettikçe de onun %75'i kadar artış tekrar ÖTV'ye yapılıp %25'i de piyasaya yansımış olur. Dolayısıyla yatay bir seyrin sağlanması için maliyenin almakta olduğu bir karar olarak değerlendiriyoruz.
1: Evet, orada kavramların sizin de belirttiğiniz üzere doğru anlaşılması son derece kritik. Şunu sorayım peki, Brent petroldeki bu savaşın nedeniyle gördüğümüz yükseliş ve geriye doğru belki tepe noktalardan geri çekiliyor ama alışılan seviyeleri de bir türlü dönemiyor. Bu noktada zam ihtiyacı neydi? Şu anki tablo neye işaret ediyor? Biraz önce söylediklerinize ilaveten.
0: Eğer mevcut kararname uygulanmış olsaydı dün akşam itibariyle normalde uluslararası fiyatlardaki artış sebebiyle yaklaşık olarak motorinde 5 liraya yakın, benzinde de 1 lira 50 kuruş civarında bir artış olması bekleniyor idi. Eğer tahmin edildiği üzere düzenleme %75'inin ÖTV'den karşılanması şeklinde olursa bu söylediğim rakamların 3'te 1'i kadar bir artışın piyasaya yansıması söz konusu olabilir. Elbette uluslararası fiyatlar aynı kalırsa, uluslararası fiyatlarda bir düşüş olursa daha küçük bir yansıma da olacaktır ama böyle de bir beklenti söz konusu.
1: Peki Eşel Mobil'le karşılanabilecek olan yer, oran yerine petrol artışları karşısında herhangi bir farklı uygulama yapılabilir mi? Bilhassa motorindeki ÖTV geliri ne kadar önemli, bilhassa kamu maliyesi için?
0: Şimdi yaklaşık 40 milyar litre akaryakıtın satıldığı, dolayısıyla da 500-600 milyar TL sadece ÖTV'nin tahsil edildiği söz konusu. 2 Mart'tan itibaren devlet bu konuda ciddi bir fedakarlıkta bulundu. Hatta yine sizin de takip ettiğiniz üzere 24 Mart itibariyle motorindeki ÖTV sıfıra kadar inmişti. Haziran başında da benzinin ÖTV'si 80 kuruşa kadar inmişti. Dolayısıyla yıllık tamamının karşılanması 500-600 milyar liralık bir fedakarlığı gerektiriyor. Biliyoruz ki Avrupa'da, dünyada kamu bütçesine en büyük gelirlerden bir tanesi akaryakıtın ÖTV'si. Bizim ülkemiz bu konuda önlem aldı. Avrupa'da bizim kadar düşük yakıt fiyatı kalmadı. Fakat tabii katlanılabilir seviyede olmak kaydıyla Eşel Mobil'deki bu ayarlama dışında alternatif bir yöntem de maalesef görünmüyor. Burada dikkati çekmek istediğim husus şudur. Uluslararası işlenmiş petrol fiyatları Brent'ten daha da farkı açıyor. Yani Mart ayında 90 dolarlık Brent petrole karşılık 1100 dolarlık tonda motorin fiyatı vardı. Şimdi yine 89 dolar Brent petrole karşılık 1250-1300 dolar civarında işlenmiş motorin fiyatı görüyoruz. Bu da arz talep sıkıntısından kaynaklanıyor. Alternatif bir yöntem çok mümkün değil Çağlar Bey.
1: Son sorum, özellikle motorin hayatımızda belki sadece ismini duyup geçiyoruz ama birçok noktada fiyat hareketliği anlamında oldukça anlamlı. Bireysel kullanıcı var, taşımacılık tarafı var, sanayici var. Bu payların dağılımına baktığımızda yarın hazır enflasyon raporunda da bol bol tahminimce bu etkileri konuşacağız. Nasıl bir tablo var? Bundan noktayı koyalım.
0: Elbette sanayi ve taşımacılıkta kullanılan ağırlıklı olarak motorin yakıtı. Dolayısıyla motorin üzerindeki vergiler veya motorinin fiyatı doğal olarak maliyet olarak

0: yansıyor bütün ürünlere. Ancak umarım piyasa sadece tüketici anlamında değil, sanayici ve üretici anlamında da maliyetlerin ÖTV'den feragat sayesinde sağlanan tasarrufun piyasaya, tüketiciye yansımasının sağlanması da ümidimizdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız ve detaylı yanıtlar için. Türkiye Akaryakıt Bayileri ve Gaz İşverenleri Sendikası Başkanı Akın Ketenci ve stüdyomuzda da biraz önce ifade ettiğim İber Yatırım Genel Müdürü Farzan Çelik Kanatlar. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sabrınız için de teşekkür ediyoruz. Gündem kalabalık malum. Sizi de tabii ekranda görünce zaten bu yaz aylarında çok da gündemimizden düşmüyor. Turizm konusu. Veriler geliyor. Hepimizin kendi bireysel gözlemleri var. Kurumların hazırladıkları raporlar var. İster kamu tarafından olsun ister özel taraftan ama biraz klişe de olsa yılı nasıl değerlendirirsiniz özellikle geride kalan kısmıyla ilgili?
2: İlk 6 aylık gerçekleşen verilere baktığımızda aslında ana hedefimiz olan 65 milyon turist, 68 milyar dolar gibi bir hedefimiz vardı 2026'nın başında koyduğumuz. Gerçekleşen oranlar her ne kadar jeopolitik risklerle birlikte bunu Temmuz'a kadar biraz daha stresli bir seviyede taşısa da ulaşılamayacak bir hedef gibi gözükmüyor. Şu anda gerçekleşen 25 milyar 700 işte 26 milyar dolar civarında bir gelirken 25 milyon yaklaşık 26 milyon da turist sayısına şu anda erişmiş bulunuyoruz. Tabii burada önümüzde yaklaşık bir 40-42 milyar dolarlık daha bir gelir hedefi var ve şu anda Ağustos'u neredeyse bitirmek üzereyiz. Tabii önümüzdeki periyotta turizm sektörünün gelir arttırıcı kalemleri biraz daha güçlenecek. Özellikle artık Avrupalı turistin de ana pazarlarımız olan Rusya, Almanya, İngiltere gibi pazarlarında Eylül-Ekim periyoduna doğru tercihlerini kaydırmasıyla birlikte bu hedefi yakalama şansımız hala var. Bir NATO zirvesi gerçekleştirdik biliyorsunuz. Oradan ciddi bir hem bilinirlik, tanınlık hem de gelir açısından bir potansiyel yakaladık. Önümüzde Kasım ayında Antalya'da bir COP31 zirvesi var. Bu da keza senenin kapanışı için hala umudumuz olduğunu gösteriyor. Ancak tabii çeyrek karşılaştırmalarına bakarsak geçen seneyle bu senenin arasındaki farklarda aslında şunu görüyoruz. Misafir sayısında, kişi sayısında bir %5'e yakın bir azalma varken gelirlerde yaklaşık %2 civarında bir azalma var. Yani aslında bu şunu da bize gösteriyor. Her ne kadar kişi sayısını yakalayamasak da kişi başı harcama gelirlerini arttırmaya başladığımız işte 106 dolarlardan 109 dolarlara çıkan bir durum söz konusu. Bu aslında da olumsuz tarafında olumlu bakacağımız iyi bir göstergesi. Çünkü her ne kadar kişi başı gelirlerini arttırırsak direkt katkısı turizme bunun çok daha verimli bir hale geliyor.
1: Uzun süre Türkiye'nin farklı ülkelerle kıyaslamalarında turist niteliği üzerine de konuşuyorduk Ferzan Bey. Bu bahsettiğiniz şey aslında bir ne diyelim yığının gelmesinden ziyade Türkiye ekonomisine daha fazla kazanım yaratacak bir noktada patika olarak da sayılabilir mi?
2: Çok doğru. Aslında işte hep söylüyoruz nitelik değil nicelik önemli şeklinde. Çünkü şöyle bir okuma da yapmak gerekiyor maalesef. Çünkü kişi sayısının artmasını çok fazla arzu etmemek kulağa antipatik gibi gelse de gelirlerin artışı aslında bunun için çok daha büyük bir katma değer arz ediyor. Sebebini de şöyle anlatabiliriz. Yani bugün siz oda fiyatlarınızı %5 arttırırsanız işte cironuz belki belli bir oranda artabiliyor ama karlılığınız aynı oranda artmıyor. O yüzden özellikle bu yüksek maliyetle mücadele eden turizm sektöründe nitelikli turistin katma değeri çok daha yüksek. Bu da tabii ki de farklı segmentlerin güçlendirilmesinden oluşuyor. Sağlık sektörü gibi, kongre turizmi gibi, kuru ve ziyaret turizmi gibi. Ama burada tabii şu dengeyi de paralelinde soruya da aslında şöyle bir geçiş yapayım. Maalesef tabii bizim en büyük ürünümüz doğamız, kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız ve tarihimiz. Yani aslında bugün siz ne kadar nitelikli turisti Türkiye'ye gelir harcama kapasitesi yüksek turisti sokarsanız aslında kişi sayısına bağımlılığınızı ortadan kaldırırsınız. Bu da doğal olarak doğal kaynaklarınız, doğal güzelliklerinizin yıpranmasını o kadar da yavaşlatır ve koruma altına alır. Çünkü zaten 80 milyon civarında bir nüfusumuz var. 4-5 aylık periyoda sıkışmış bir turizm alanımız var. Her ne kadar 12 aya yayma çabası olsa da. Bir de bunun üzerine bir 65, 70, 80 milyon misafir potansiyelini koymak tabii ki de doğanın kapasitesini de zorlayacak işlerdir. Türkiye'nin orta ve uzun vadedeki stratejisi artık belirttiğim gibi kişi sayısından çok kişi başı harcama kapasitesi yüksek bir turist profiline yönelmesi gerekmekte.
1: Az önce zamanla ilgili sorunuza istinaden biraz önce özellikle belirli periferideki ziyaretçilerin ülkelerinden bahsettiğinizde Eylül Ekim'i işaret ettiniz. Burada sıcaklıklar ve iklim değişikliği etkili oluyor diyebilir
2: miyiz? Çok doğru. Yani aslında işte bu da basit bir göstergesi. Özellikle yaz aylarındaki iklim derecesi, bugün Avrupa'nın yaşadığı inanılmaz bir hava sıcaklığı sıkıntısı gibi periyotları değerlendirirsek önümüzde artık bir turizm karar verme mecrasının ve karar verme durumunun da değiştiği bir alışkanlık periyoduna giriyoruz. Yeni alışkanlıklarımızla yeni bir de bir turizm sezon tanımı ortaya çıkıyor. Bu sezon artık doğal olarak zaten biz de hissediyoruz bunu. Yani Haziran'ın artık Temmuz'a kaydığını iklimsel anlamda artık insanların da biraz daha Eylül ve Ekim aylarını tercih edip özellikle yaz alanı, yaz periyodunda, deniz, kum, güneş periyodundaki alanlarda bu artık ciddi bir kaymaya ve sezonsal talep değişikliğine yol açan bir duruma gelmek üzere.
1: Söylediğinize istinaden muhakkak siz okumuşsunuzdur. Geçtiğimiz hafta yabancı bir yayın organında şöyle bir ifade vardı İngiltere için. Artık orada da sıcakların çok etkili olmasıyla bir yere seyahat etmenin de külfetinden kaçmak için evde tatil gibi bir konsept türedi. Ve insanlar ev aktivitelerine çok fazla vakit ayırmaya başladı şeklinde. Bu herhalde dünyada bir fenomen haline de gelecek bugün.
2: Çok doğru. Yani bugün baktığınız zaman artık yani bize ait olmayan bir doğa, bize ait olmayan bir tarihi aslında korumaya çalışmamız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani aslında bize ait olan bu binalar. Ne kadar ki binalarımıza bir amortisman değeri, bir yenileme, bakım, onarım masrafı harcıyorsak doğayı da bunu yapmamız lazım. Eğer bu kalabalıkları yönetemiyorsak, bu kalabalık turisti veya bu kalabalık ortamları yönetemiyorsak insanlar doğal olarak biraz daha izole, biraz daha kendi kontrol ve konfor alanlarından çıkmayacak alanları tercih etmeye başlıyor. Bu ev olabilir, biraz daha artık glamping tarzı konaklama tarzları olabilir. Biraz daha izole tatil anlayışları olabilir. Yani aslında evde konaklama motivasyonu biraz da insanların farklı beklentilerle farklı artık bir turizm refleksi oluşturduğunu gösteriyor bize. Yani burada tabii en önemli şey de tabii pazarlama enstrümanlarını da buna adapte edebilmek. Geçenlerde Noah Hariri'nin çok ilginç bir söyleşi vardı Portekiz'de. Dinleme şansı varsa insanlara tavsiye ederim. İnsan Amerika'da özellikle insanlar artık kime oy vereceklerini bile yapay zekaya sormaya başladılar. Şimdi böyle bir durumda artık turizm kararlarının yapay zeka algoritmalarıyla birlikte bu iklimsel değişikliklerden tutun bölgelerin kalabalık analizine kadar, tesislerin puanlamasından tutun birçok algoritmayı içerisinde barındıran yeni bir süreç başlıyor. Özellikle önümüzdeki süreçte bu pazarlama çalışmalarını yapay zeka üzerinden Türkiye'nin majörden minöre yatırımcının, işletmecilerin de adapte etmesi gereken bir süreç içerisine gireceğiz. İşte bütün bu karar verici analitik çalışmaların sonucunda artık bizim de pazarlama çalışmalarımızı ve bakış açımızı buna göre adapte etmemiz gerekecek. Yeni bir dönem başlıyor.
1: Çok doğru bir noktayı işaret ettiniz. Yanılmıyorsam 2 yıl önce benim de kendisiyle bir röportajım olmuştu kanalımızda yayınlanan. Finansta da bu ara karar vericilerin alıştığımız konvansiyonel şeyi çok değiştirdiğine ve değiştireceğine dair önemli bir şey vardı. Turizm tarafı da bundan çok evla değil. Neticede merkezinde yine insan var. İstiyorsanız bu konuyu detaylandıralım biraz. Sizin de tahmin ediyorum başta operasyonel konular olmak üzere etkin kullanımı
2: söz konusu. Şöyle yani Türkiye turizminde tabii artık büyümenin dediğim gibi yani artık bir değer yaratma stratejisi üzerinden gelişmesi gerekiyor. Çünkü yarattığınız her değer aslında bir hikayeye eşdeğer. Çünkü artık bir hikaye satıyor. Bugün evet çok başarılı tesislerimiz var. Çok başarılı bir insan kaynağıyla bir turizm hizmet sektörümüz var. Ancak bu yetmiyor. Bir ürünün ne kadar iyi olduğu aynı zamanda ne kadar iyi pazarlanabildiğiyle de doğru orantılı. Bu bahsetmeye çalıştığım gibi artık yeni oyuncuların, yeni oyun kurucuların, yeni sistemlerin daha iyi analiz edilmesi lazım. Çünkü konvansiyonel anlayışlardaki birçok konu artık turizmde başta olmak üzere geride kalacak. Yani artık o klasikleşmiş seyahat acentaları üzerinden rezervasyonlardan biraz daha artık sosyal medya üzerinden veya sosyal medya kanalları üzerinden rezervasyon sistemleri hayatımıza girecek. Özellikle Yani bunu niye birbirinden bağımsız gibi gözükmekle birlikte

0: sürdürülebilirlik, yapay zeka ve bu yeni dönem özellikle Z kuşağının karar verme tercihleri, kriterleri birbirleriyle o kadar iç içe geçmiş durumda ki bugün birçok online travel şirketinde artık ne kadar green key'e sahipsiniz, nasıl bir LEED sertifikanız var gibi kriterler sizi ön plana çıkarıyor. Ve özellikle Avrupalı misafirler bu konuda çok hassaslar. Yani yenilemeyi, dönüşümü, sürdürülebilirlik algısıyla yapay zeka entegrasyonuna dayandırılmış bir modelle bundan sonra hayatımıza geçirmeliyiz ki aslında bu 60 milyarlar, 70 milyarlar biraz daha verimli bir şekilde hayatımıza girsin. Çünkü biz eskiden turizmciler şunu konuşurduk. Turist sayısı, doluluk ve toplam turizm geliri. Artık hayatımızda ADR, RevPAR ve EBITDA kavramlarını ön plana çıkardığımız, aslında ciro değil satır sonundaki karlılık hesabıyla artık hayatımıza devam etmek zorunda olduğumuz bir periyottayız. Bu kadar döviz kurlarının belirli bir seviyede turizmciyi yoğurduğu diyelim, maliyetlerin bu kadar aslında gelirlerimize paralel gitmeyip daha da yüksekte kaldığı bir periyotta doğru stratejiyle pazarlama yapıp bu rakamları sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çünkü turizm çok kırılgan bir sektör. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya da bunu maalesef çok fazla tetikleyebiliyor, bu kırılganlığı. O yüzden belli bir stabiliteyi, belli bir sürdürülebilirliği, finansal sürdürülebilirlik açısından da devam ettirmek için yeni jenerasyonun aklıyla yeni jenerasyon pazarlama fikirlerini artık turizme adapte etmemiz gerekiyor.
1: O kısma geleceğim ama şunu sorayım. Salgın sonrasında hem turizmde hem de birçok yerde mesela salgın öncesindeki işte 2019 yılını baz alarak o seviyelere geldik, o seviyeyi geçmek üzereyiz, geçtik gibi hesaplamalar yapıyorduk. Şimdi tabii artık salgının da üzerinden göz açıp kapayıncaya kadar 6 yıl geçti. Ama araya bir Rusya-Ukrayna savaşı girdi, halen devam ediyor. Bu yıl İran savaşı girdi, halen bir türlü nokta koyulmuyor. Savaşların da şekli değişti. Önceden savaş olan bir ülkede bütün hayat dururdu. İşte Ukrayna'da futbol ligi devam ediyor, İran uluslararası takımları vesaire turnuvalarda mücadele ediyor ama bunlarla ilgili de böyle düşünürken şükür ki bizim ülkemize sıçrayan bir çatışma kısmı yok ama bölgede olduğumuz için ister istemez biz hep radarda ve merkezdeyiz. Hesabı da yaptığımızda bir ara biz Körfez'e karşı biraz rekabette işte turist kaptırma eğiliminde gibi görünüyorduk. En azından öyle çok ciddi bir algı vardı. Yekünde baktığımızda şu anda Türkiye biraz daha avantajlı kısma geçti diyebilir miyiz? Yani tamam çok kötü badireler atlatıyoruz ama biraz daha işler bizim için yoluna giriyor diyebilir miyiz?
0: Yani aslında turizmin son bir yıllık hikayesinin dış etkenlerini özetlemiş oldunuz. Hatta buna bir şey daha ekleyeyim. Son imzalanan bu Mekke anlaşmasıyla birlikte Hindistan'ın pozisyonu da aslında negatife döndü turizm etkisi açısından. Yaklaşık bir %60-70'e yakın bir Hindistan'dan bir rezervasyon iptalleri gelmeye başladı. Evet, Türkiye bunlardan çok etkileniyor. Ama tabii burada dediğim gibi algıyı yönetmek de çok önemli. Bence Türkiye bu periyotta algıyı doğru yönetti. Yani doğru ayrışma yapabilirsek, yani artık biz haritada Orta Doğu ülkesi mantığından kendimizi sıyırıp daha bağımsız, daha münferit bir duruş sergileyebilirsek, zaten turizmde karar verici kişiler birçok faktörü bir arada değerlendiriyor. Ama bunun ana motivasyonu bölgedeki olan sıkıntının aslında bizim üzerimizde olmadığını, bizden ari bir şey olduğunu doğru ifade edip bu algıyı doğru yaratmak. Bu coğrafya her zaman bu badirelerle yüz yüze gelmiş bir coğrafya. Zaten bizim Almanya, Rusya ve İngiltere pazarlarımıza baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu da repeat guest dediğimiz kendini tekrar eden misafirlerden oluşuyor. O yüzden bize gelen de buna alışık ama mümkün olduğu kadar kendimizi işte NATO zirvesinde ortaya koyduğumuz duruşla, COP31'de inşallah ortaya koyacağımız duruşla bu süreçlerin aslında bizden uzak olduğunu, bu süreçlerin bizim coğrafyamızın bir gerçeği olduğunu ama bizim kendi içimizde farklı dinamiklerle bunu yönetebildiğimizi bu algı psikolojisiyle devam ettirmek lazım. Çünkü turizm yani buluttan nem kapan bir sektör. Mümkün olduğu kadar bunu haberlerde, basında, devlet kanallarında vesaire söylemlerle de aslında iki konuyu birbirinden ayrıştırarak bir güvenlik kaygısı yaratmadan bu çok rahat yönetilebilir. Ki son bu bir senede bu çok güzel bir şekilde idare edildi, yönetildi. Çünkü artık özellikle Muğla bölgesinde, Ege bölgesinde çok üst segment markalarla Türkiye'deki turist profilinin ve turizm algısının çok farklı bir noktaya geldiği bir o her şey dahil sistemden yeni bir döneme de girdik. Bu yeni erada aslında bizim bu ultra lüks ya da silence luxury dediğimiz misafir profili çok daha ürkek. O yüzden çok daha dikkatli söylemlerle gelir kabiliyeti, gelir harcama kabiliyeti yüksek bu silence luxury turist profilini kaçırmadan daha katma değeri yüksek bir turizme ciddi şekilde giriş yaptık. Tesislerimizle, markalarımızla bunu sürdürmek için algıyı doğru yönetmek lazım.
1: Peki özellikle zirvelerden bahsettik. Tabii bunların içerisinde bir tanesi iklim değişikliği, bir tanesi de dünyanın en önemli güvenlik örgütlerinden bir tanesi olan zirvesi var. Bunlar tabii ki uluslararası ilişkiler dengeleri bakımından çok önemli. Ama mesela tırnak içerisinde halk diliyle biraz turistin burayı ziyaret etmek isteyen kulağına su kaçırıyor. Önceden hiç ziyaret etmemiş vesaire. Mesela Türkiye'nin hedeflediği biz şuradan da turist çekmek istiyoruz gibi pazarlar var mı?
0: Var tabii ki de sonuçta Orta Doğu'nun artık dinamikleri biraz daha değişti biliyorsunuz. Bugün Suudi Arabistan yeni bir turizm yatırımıyla o bölgenin de aslında Dubai'si olmaya aday yatırımlarla işe başladı. Tabii ki keza Katar veya işte o bölgede Mısır güçlü oyuncular. Ve bizim ibremiz aslında biraz o endişeden de bahsetmeye çalıştığım gibi Hindistan gibi nüfusu ve gelir kabiliyeti artan bir pazarla yani orta seviye, orta segment ve üst segmentin harcama kapasitesi yüksek. Biliyorsunuz ülkemizde çok meşhur Hint düğünleri de gerçekleşti zamanında. O segmente yönelmek ve tabii ki de Asya. Asya pazarı bugün hala çok büyük bir potansiyel içerisinde barındıran, özellikle bu teknoloji devriminiyle birlikte, yeni zenginleşmeyle birlikte aslında dünyanın merkezinin kaydığı bir bölge. Çinli turistlerin, Uzak Doğulu turistlerin, Asyalı turistlerin kazanılmasına yönelik çok ciddi bir çalışma ve pazarlama yapıldığını ben biliyorum. Ama bu bizim kendi turizm meslek lisesinden başlayan bir dönüşümle, lisanla, eğitimle, yemek kültürüyle, restoranla, tesislerin fiziksel dönüşümüyle birlikte olması gereken bir süreç. O yüzden evet, konvansiyonel pazarlarımızdan alternatif pazarlara dönmek için bu dönüşümü aslında bir niyetten öteye somut olarak da insan kaynağından başlayarak da harekete geçirmemiz lazım. O zaman gerçekten işte 180 derece bir dönüşten ziyade 360 derecelik bir turizm potansiyeli yaratmış oluruz.
1: Sizi yakalamışken yoruyorum ama şu jenerasyon konusuna da girmek istiyorum Ferzan Bey. Mesela biraz önce işte silence luxury dediniz ya. Benim işte yaşım 40'lara geldi. Geldikçe de genç, önceden bundan normal karşılanmazdı. Topluluk içerisinde cihazı gürültülü kullanmak vesaire. Sadece bir yere konaklamaya gittiğimizde de değil, yurt içinde yurt dışında bir restorana bile gittiğinde insanlar iki kelime laf etmek vesaire yapmak, ama artık sanki normal o cihazların gürültü çıkarması uyardığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi bu benim belki ihtiyarlamamdan kaynaklı olabilir. Ben kimseye de ahlaki bir norm koymayayım burada ama mesela çok Z kuşağı üzerine konuşuyoruz şu an. İşte geçtiğimiz günlerde ABD'de ekonomi bakanı dedi ki artık baby boomerlar emekli olmaya başladı vesaire diye. Bunun artık böyle dünyada her şeyin kırılmasının geldiği dönemde turizmde de tercihlerde, ülke tercihlerinde ya da Türkiye'ye gelen turist yelpazesine gözlemleri oluyor mu sizin bakış açınızda?
0: Yani aslında bu iki cevabı birlikte içinde barındırıyor. Bunun bir insan kaynakları tarafında olumsuz tarafı var. Misafir tercihlerinde ve bu jenerasyonun beklentiler açısından da olumlu tarafı var. Çünkü biz daha artık kıt kaynakları daha verimli şekilde kullanabilen bilinçli bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Yani bu sürdürülebilirlik kavramı ağzımıza maalesef pelesenk oldu ama yeni jenerasyonlar buna gerçekten hassasiyet gösterip tercih ettikleri ürünlerde de bunu arıyorlar. Bu bakımdan yani misafir deneyiminde bu kuşakların çok ciddi bir katma değeri var ve yatırımcıyı da bu yönde push ettikleri bir süreç var. Ama öbür taraftan olumsuz tarafında da artık maalesef yeni kuşak bazı işleri meslek gibi görmemeye başladı. Bu meslek gibi görülmemesinin sebebi de aslında çok değerli olan bu mavi yakanın turizm ve otelcilikteki çok kilit pozisyonları. Çünkü biliyorsunuz hep bir söylem vardır, turizm havalimanında taksiciyle başlar diye. Bu mavi yaka potansiyelinin her geçen gün azalması, bunun biraz daha farklı bir beklentiye giren, daha kolay ve daha hızlı kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen bir jenerasyon motivasyonuna dönüşmesi bizim için de önümüzde başka bir tehlike. Yani misafir kullanıcısı açısından bu bir avantajken, bu yeni jenerasyonun motivasyonu, burada mesleki tercihlerde bunu bir iş olarak görmede ve bunu bir sürdürülebilir bir hizmetin bir parçası olarak görmede çok ciddi aslında sektör bu konuda muzdarip. Burada yapılması gereken ne? Her zaman söylediğim gibi meslek lisesinden itibaren bunu aslında bir meslek stratejisi haline getirip uluslararası entegrasyonda, çünkü artık bu jenerasyon gezmek istiyor, seyahat etmek istiyor, daha fazla bilinçlenerek bir şekilde farklı deneyimler yaşamak istiyor. Aslında turizmin çapraz etkisiyle en bunu hızlı elde edebileceği bir alanken biz bunu biraz daha körleştiriyoruz ki pandemiden sonra maalesef burada çok ciddi bir mesleki karar verme konusunda turizm değer kaybetti. Bunu tekrar kazanmaya çalışmak lazım. Bu olumsuzluğu olumluya çevirirsek zaten burada doğaya saygılı, motivasyonu biraz daha tüketim alışkanlıklarını kontrollü yapan bir kitle geliyor. Bu bize aslında sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu açısından da çok büyük bir fayda sağlıyor. Yani bugün hepimizin aslında en büyük sıkıntısı nedir? O her şey dahil büfelerde ziyan olan israflar. Bunu aslında istemeyen bir misafir profili geliyor.
1: Sadece o alıştığımız şekilde ne bileyim büyük ya da işte en meşhur vesaire değil de hassasiyetin de önde olduğu bir dönem. Çok teşekkür ediyoruz. Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat bizlerle birlikteydi. Ve Fokus'un sonuna geldik. Bir 9 dakika sonra tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...30 dakika hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzukluoğlu. Dünkü gibi bugün espri yapmayacağım. Programda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kore Öztopçu Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü, ama onunla sohbetimize başlamadan önce her 30 dakikada olduğu gibi bir saat başına göz atalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyon...

0: Enflasyonla mücadele kapsamında motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenecek en son kişi benim, bana sürekli yalan söylediler dedi. Trump ayrıca, şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim ifadelerini kullandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na dair hazırlanan yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan körfeze girişinin yasaklanacağını bildirdi. Boston Fed Başkanı Susan Collins, mevcut faiz oranlarının ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olduğunu ve bunun enflasyondaki düşüşün zamanla kalıcı hale gelmesini sağlayabileceğini söyledi. Oy hakkı bulunmayan Collins, ekonomik verilerin gerekli görülmesi halinde Eylül'de faiz artırılmasını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Son maddemiz teknoloji tarafına ilişkin. Google CEO'su Sundar Pichai, Gemini uygulamasının şirketin en hızlı büyüyen ürünlerinden biri haline geldiğini ve aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aştığını açıkladı. Gemini demek gerekiyordu tabii. OpenAI'nin ChatGPT'si bu eşiği Haziran ayında geçmişti. Evet, 30 dakikanın konuğu Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu. Koray Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi size petrol akaryakıt soracak halim yok ama bizim hayatımızda enflasyonun Türkiye'de doğup büyüyenler için inşallah belirli kuşaklar bununla uğraşmaz. Hep doğuştan Allah uzun ömür versin herkese. Ölüme kadar hep önemli yeri oldu. Ama bugün gündemde bir ÖTV meselesi var. Tabii enflasyon kendi başına var olan bir şey değil ama mesela bu yıl ülkelerin çoğunun akaryakıt ve ulaşım başta olmak üzere kalemlerini etkileyen bir olgu oldu. ÖTV'de de buna göre bir düzenleme var ama araç, otomobil, ulaşımla ilgili olarak mevcuttaki bu gündem tercihleri nasıl etkiliyor? Ne diyelim, bir takım ertelemeler, öne çekmeler, dondurma gibi kararlar oluyor.
1: Güzel bir soru. Ben buna tabii hep bu cevapla başlıyorum. Hürmüz'ü ben bir milat olarak kabul ediyorum. Yani Hürmüz'e kadar bir yaşadıklarımız var. Ama özellikle tabii ham petrolü bütçelerde yarattığı, ülkelerin bütçelerinde toplamda yarattığı tahribat inanılmaz boyutlarda. İşte Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. İşte ASEAN'ın açıklamaları, işte elektrikli araçları uzak duran Avrupa Birliği şu an tam tersine elektrikli araçları daha fazla teşvik etme adımları peşinde. İşte İngiltere'ye bakıyoruz, bir dönem tek plaka, çift plaka hadiseleri vardı. Ve ham petrolde acaba bir kıtlık yaşayacak mıydık endişesi vardı. Yani dönem tamamıyla esasında tüketicileri farklı bir yöne doğru yöneltiyor. Nedir bu? Nasıl devletlerin bütçeleri var? Hepimizin, kendimizin de bireysel bütçelerimiz var. Ve ulaşıma ayırdığımız bütçeler de artık kendi bütçemizde çok ciddi anlamda büyük bir pay elde etmeye başladı. Bunu biz şöyle okuyoruz. Elektrikli araçlar artık Hürmüz'de bir adım olarak artmaya devam edecek. Bunu ülkeler bazında da görebiliyoruz. İşte Avrupa'ya bakıyoruz, artık %20'lere yaklaşmış bir elektrikli araç satış oranından bahsediyoruz. Ve ülkeler de bu anlamda, özellikle Avrupa'ya bakarsak, geç kalmış olduğu elektrikli dönüşümü hızlandırma peşinde kendileri farklı adımlar atıyorlar. Neden? Çünkü baktığınızda maliyetler inanılmaz boyutta. İşte biz de bakıyoruz şu an açıklamalara baktığımda, işte özellikle motorinin ulaştığı seviye, işte 40 liralar, 50 liralardan işte 80 liraların üzerine çıkmış bir rakamdan bahsediyoruz. Bu tabii girdi olarak sadece ulaşım değil, birçok kaleme etki ediyor. Ama biz sonuçta bireylere baktığımızda, birey diyor ki artık ben diyor bu ham petrol maliyetleri, akaryakıt maliyetleriyle ben baş edemeyeceğim. O yüzden elektrikli araca dönme durumundayım. Bu bence tüm dünyada artık genel bir trend. Ha, bu ilk adımda elektrikli araç olabilir, sonrasında işte farklı araçlara gidebilir, hidrojen olabilir, o farklı bir konu. Ama bu aşama artık bence kırıldı. Elektrikli araçlarda hızlanmamız devam ediyor. Ben geçen haftalarda Enerji Bakanımız Sayın Bayraktar'ın bir açıklamasını takip ettim. Çok da ilgimi çekti açıklamaları. İşte yapılan çalışmalar ve Türkiye'nin özellikle 2035 yılında ulaşacağı 8-10 milyon adetlik bir elektrikli araç kapasitesi, filosu diyeyim. Şu an sektörde biliyorsunuz, yani ulaşımda yaklaşık 37 milyon araç var. Kamyonu, kamyoneti, arabası, bütün hepsini.

0: kapsadığında 8-10 milyonluk adetler inanılmaz boyutlarda ve dönüşümün ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bu dönüşümü gerçekleştiremeyen ülkeler bu maliyetlerin üzerinde yaşayamazlar. Çok ciddi maliyetlerden bahsediyoruz ve bütçelerde yarattığı etkinin dışında bir de en önemli konulardan bir tanesi bağımlılık. İstediğimiz ürüne, ham petrole istediğimiz zaman ulaşamayabiliriz. İşte Hürmüz'de yaşadık bunu. O yüzden alternatif yakıtlar ve alternatif kaynaklar bu anlamda daha da önemli olacak diye düşünüyorum.
1: Bir de matrah meselesi var. Onunla ilgili Türkiye özelinde belki diğer ülkelerde de benzer hani şeyler, teşvik ya da ne diyelim artık düzenlemek bu için mevcut koşulları. Onunla ilgili detaylı da
0: bu konu bizim de önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Türkiye tüketiciye elektrikli araçlara teşvik anlamında önemli desteklerin verildiği bir ülkelerden bir tanesi. Şu anda biliyorsunuz barem %25 seviyesinde olarak kabul ettiğimizde 1 milyon 650 binlik matrahtaki araçlar, bu çıplak fiyat olarak bahsediyorum, bu baremin içerisine giriyor. Fakat son dönemde buradaki araç skalasında bir azalma görüyoruz. Tabii dünyada biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi global fiyatlarda da özellikle araçlarda da otomotivde de fiyat artışları yaşıyoruz. Aynı şey ülkemizde de söz konusu. Bir de ayrıca tabii enflasyonumuz da var. O yüzden belki gelecekte bu dönüşümü biraz daha hızlandırmak için elektrikli araçlardaki matrah tutarını bir miktar yukarıya çekersek bu anlamdaki kapsayıcılık, çünkü önemli olan tüketiciye bu kapsamda daha farklı araçları, daha farklı imkanları sunabilmekten geçiyor. Ve belki de ben öneri olarak söylüyorum, bir de biliyorsunuz o matrağın dışında bir de bizim nihai fatura değerimiz var. Yani ne demek istiyorum? TOG'u dışarıda bırakıyorum, yerli elektrikli aracımızı. Onun dışındaki tüm araçlar, bireysel krediler açısından bakarsak, bireysel taşıt krediler açısından bakarsak 2 milyon üzerinde finanse edilmiyor. 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon arasındaki araçlar içinde ancak tüketiciler %20, bireysel tüketiciler %20 kredi alabiliyor ve 12 ay vadede alabiliyorlar. Günün koşulları itibariyle tabii buraya giren araç sayısında da ciddi azalma olduğu için 2 milyon baremin altında tüketiciler, bireysel tüketiciler krediye ulaşmakta zorlanabiliyor. Belki burada da nihai fatura değerinin güncel koşullara göre değerlendirilmesi, artırılması. Çünkü en son Şubat 2022'de değişmişti. Burada da tüketicinin bu elektrikli dönüşüme adım atmasında bir imkan sağlayacağını ben düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde çok büyük bir adım attı. COP31'de biliyorsunuz Antalya'da düzenlenecek Kasım ayında. Bence önemli adımlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi buraya kadar biraz daha spesifik alandan gittik. Hali hazırda Koray Bey'in titri tüketici finansmanı üzerine. Buradan sonra biraz böyle kavramlar üzerinden gidelim. Bekle. Şimdi mesela savaş işte tercihlerimizi işte otomobil değiştir kısmında vesaire de değiştir diye konuşuyoruz. Biz stüdyoya geldiğimizde Koray Bey'le konuşurken işte algımızı ne kadar kendimiz yönetebiliyoruz diye bir konuşma içerisine girdik. Şimdi tüketim her artık ister kapitalizmin karşısında olsun ister kapitalizmden tarafı olsun şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın motoru. Para dolanıyor. Az işte ne diyelim kazanan da milyar dolar servete sahip olan da bir tüketim üzerinden bir şeyler yaratıyor ama burada özellikle harcama yaparken bireylerin ciddi anlamda tercihlerini sadece savaş değil sokağa çıktığı ilk andan ya da cihazlara baktığı her dakika birileriyle konuşurken değiştiğine tanıklık ediyoruz. Şu an mesela biraz önce Hürmüz milattı dediniz ya, içinde bulunduğumuz zaman ister teknoloji ister başka konular ekseninde başka kırılmaları da özellikle tüketici ve bunun finansmanı noktasına etki ediyor mu?
0: Z kuşağını ben burada en belirleyici trend olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Tabii biz bunun dışarısındayız ama iyi gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle firmaların ve finans kurumların da bu anlamda sundukları hizmet, servis, ürün anlamında da farklı adımlar atması gerekiyor. Bunların adımlarını görüyoruz. İşte siz de biraz önce bahsettiniz. İşte Gemini, işte geldiği kullanıcı sayısı. Şimdi tabii burada Gemini'yi veya herhangi bir yapay zekayı illa bilgiye ulaşma noktasına düşünmememiz gerekiyor. Bu geleceği farklı şekilde şekillendirecek. Öyle, örneğin siz işte lacivert, işte çift düğmeli takım elbise seviyorsunuz. Siz de ona sorduğunuzda ihtiyacınız olsun olmasın, o size bunu önerecek. Ve önerdiği noktada size onun en uygun fiyatlısını, çünkü amaç sizi o yöne doğru, satın almaya doğru itelemek ve yönlendirmek. Ondan sonrasında da ödeme yöntemini de Agentic AI ile size o sunacak baktığınızda. Şimdi bu anlamda bu satın alma süreci ve satın alma yolculuğu ilk düşünce aşamasına itibaren tamamıyla farklı bir yönde değiştiğini görebiliyoruz. Gelecekte nasıl olacak? Belki bizim arama motorlarına ihtiyacımız olmayacak. Sadece yapay zeka üzerinden.

0: ihtiyacımızı yazacağız. Ya da bize şunu diyecek. Sen 3 ay önce bunu değiştirdin. Bak bunu değiştirmenin vakti geldi. Hatta güzel imkanlar var. Fiyatlar burada. Fiyatlar indi. Sana finansman imkanını da sağlıyorum. Bu noktaları gideceğini biz artık görebiliyoruz. Ve ödeme yöntemleri de değişiyor. Tüketici artık şunu düşünüyor. Tamamıyla tüketim adımında bir yönlendirici. Nedir burada? Şimdi eskiden 9 saniyeyi konuşurduk dikkat süresi olarak da. Şimdi önümüzde birçok alternatif platform var. Sosyal medya platformlarını düşünelim. Dikkat süremiz 3.7, 3.8 saniyeye düşmüş durumda. Ve bu 3.7, 3.8 saniyede ben sizi, ben derken özellikle üretici, pazarlamacı kimse sizin dikkatinizi çekerekten o alana yöneltmeye çalışacak. Ve bu anlamda mecralar, medya mecraları da tamamıyla değişiyor. Yani sosyal medya, işte yapay zeka bizim gelecekte satın alma yolculuğumuzda önemli noktalardan bir tanesi olacak. Ve bir kez daha ben bunu altını çizmek istiyorum. Siz de geçmiş programlarımızdan bir tanesi yaklaşık 2 sene olmuş. Stüdyonuz değişmeden önce, değişirken bir program yapmıştık. O programı bir kez daha izledim ve şu konuyu konuşmuştuk özellikle. Ne yöne doğru gidiyoruz? Tüketici artık Z kuşağı marka bağımlılığı da bitiyor. Artık marka bağımlılığı yok. Çünkü zaten aldığı ürünü belki 3 ay, belki 4 ay ürünün nevine göre kullanıyor olacak. Ve hızlı bir tüketim. Şimdi ben bakıyorum özellikle tekstil sektöründe. Tekstil sektöründeki vitrinler bir ayda değişiyor. Dikkat edin. Hemen yerine yeni ürün geliyor. Çünkü amaç özellikle tüketimi arttırabilmek ve tüketiciyi de bu anlamda etkilemek. Bunu en iyi başaran, bu kısa sürede işte 4 saniye, 3.8 saniyede başaran firmalar ve yanına bir kez daha söylüyorum, finans imkanını koyan üreticiler bu işte başarılı olacak. Aynı şey otomotivde de söz konusu. Otomotivde de biz ne diyoruz? Captive finans diyoruz. Yani otomotivde belki şu an bir hibrit yapı görsek bile tüketici ne yapıyor? Özellikle Z kuşağı internetten araştırıyor. Marka için onun için önemli değil. Elektrikli araç okey. Menzil okey. Fiyat tamam. Kredi imkanı da var. Hadi alalım. Ha bir gidip yerinde bir inceleyeyim. Şu an için öyle. Belki gelecekte bu da değişecek. Ama özetinde finans imkanı da varsa tüketici bunu kullanıyor. Böyle bir döneme girdik. Bu dönemde bizi daha farklı, daha hızlı dönüşümlere de götürecek. Belki bu markalar şu an gördüğümüz bizim hayatımızda o
1: olmayacak
0: geçmişten,
1: bazıları. Hiç duymadığımız markalar gelecek.
0: Giyimde bile öyle. Tabii, ben giyimde bile bakıyorum. Yani benim bilmediğim giyim markaları var ama Z kuşağı çok yakın takip ettiğim markalar.
1: Mesela sürdürülebilirliği seçenler de var. Atık çok. Üretimin çok iyi yöneten. İşte çok almayayım deyip artık kendince ben daha az tüketeyim ama çok uzun ömürlü olsun gibi tercihler de öne çıkabiliyor.
0: Mutlaka tüketicilerin tercihlerine uygun bizim yeni ürün, servis, hizmet ve finans modellerini gelecek açısından oluşturmamız gerekiyor.
1: Bir iki dakikamız kaldı ama şunu da söyleyeyim. Her cebe uygun finansman modeli gibi bir elementer yaklaşımda gelişiyor mu sizce?
0: Gelişiyor. Özellikle Garanti Bankası olarak da Garanti BBVA olarak da biz de bu konuda ilerliyoruz. Amaç burada tüketiciye farklı alternatifleri, kapsayıcılığı geniş olarak da siz sürdürülebilirlik dediğiniz sürdürülebilirlik esas en önemli maddelerinden bir tanesi de bizim de özellikle hizmet olarak sağladığımız ürünün de kapsayıcılığın yani daha geniş kitlelere ulaşmak. Amaç tüketicinin ihtiyacını noktasında giderebilmek. En önemli noktalardan bir tanesi de bunun olacağını düşünüyorum.
1: Sadece büyük işte ne diyelim konut finansmanı ya da araç kesinlikle vesaire değil ama belki daha genç yaşlarda çok daha gelir olarak belirli skalada olan kişinin de ihtiyacının aslında finansal aracılar tarafından önemsendiği bir süreç.
0: Ve ben burada bir parantez açmak isterim. Direkt finansmanda, ürün finansmanının daha da büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Noktasında finansmanda.
1: Belki üniversite tercihleri bitti ama buna dönük olarak bir finans kariyeri düşünenler varsa onun da mesajını vermiş olalım. Mutlaka. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ayaklarınıza sağlık. Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu bizlerle birlikteydi. Ve 30 dakikaya da noktayı Ecool AI Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Miriam Vogel'le koyacağız. Hazır bu kadar bu konuları da konuştuk. Ardından da 30 dakika sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle gün içerisinde. Hoşçakalın.
2: Konu etik bir tartışmaya dönüştüğünde yardımınız için size başvuruyoruz ki Washington'da durum gerçekten böyle görünüyor ve bugün havada uçuşan bu mektuplar sadece en son örnekler. Bu yapay zeka şirketlerinin adı geçen CEO'larının ve diğerlerinin Washington'a gelip ne yaptıklarını savunmaları gerekmez mi?
3: Bence bu harika bir fikir Joe. Kesinlikle bence onları dinlemeliyiz. Şeffaflık arttıkça kurucularla diyalog güçlenir. Bu da geleceğe atılan önemli bir adımdır. Ancak bunu yaparken umarım akıllıca davranırız. Ve sadece Frontier Labs yollarını değil, umarım artık yapay zeka şirketi olan diğer tüm şirketleri de dahil ederiz. Çünkü yapay zekayı kilit noktalarda kullanıyorlar. Böylece nasıl ilerleyeceğimize dair bir karar verdiğimizde bu daha eksiksiz bir tabloyla olabilir.
4: Peki bu karar daha ne kadar insanlar tarafından verilebilecek bir karar olacak? Senatör Sanders'ın değindiği nokta, insanların kontrol edemeyeceği şeyler inşa ediyor olmaları. Bu çizgiyi ne zaman geçeceğiz?
3: Bu harika bir soru. İşte bu yüzden şu anın aciliyeti var. Yönetişimin neye benzeyeceğine karar verebileceğimiz bir andayız. İnsanlar ne zaman sürecin içinde olmalı? Sorumlu olacak kişileri atayabiliriz. Bu farklı zorluklara kimin yol açtığını ve nerede denetim eksikliği olduğunu fark edebiliriz. Şu an buna sahibiz ama daha ne kadar bunu bilmiyoruz. Ve tam da parmak bastığınız gibi bu yüzden şu an bir aciliyet söz konusu. Bu bir duraklama mı olur bilmiyorum. Çünkü küresel bir duraklama olması gerekir. Ve bunun gerçekleşecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim şey kongrenin gücünün yettiği şey bize koruma sınırlarının neler olduğunu söylemektir. Yapay zekayı kilit yollarla kullanan her şirketin sorumlu olacağı çerçeveler nelerdir?
2: Zuckerberg manifestosuna bir başlık attı. Devasa bir şey. Tamamını yazdırdım. Gelecek herkes içindir. Gelişimi durdurursanız yapay zekada bir geleceğiniz olabilir mi?
3: Bence onun da yapması gereken şey, ki iyimser olmaya çalışmasını takdir ediyorum, insanlara neden yapay zeka konusunda heyecanlı olduklarına dair daha fazla vizyon sunmamız gerekiyor. Bunu neden inşa ediyoruz? Tek duyduğumuz çevreye verilen zarar ve işçilerin yerinden edilmesi, bu pek de insanların heyecan duyacağı bir tablo çizmiyor. Bu yüzden insanlara kişisel olarak nasıl fayda sağlayabileceklerini anlatmak önemli. Bu mektup bunu mutlaka başarıyor mu bilmiyorum. Ve bence anlamlı herhangi bir sohbette olması gereken önemli bir unsur insanların korkularını kabul ederek başlamaktır. Bu bugünkü dünyamızın bir gerçeği. Amerikalıların çoğunluğunun yapay zeka konusunda iyimserlikten ziyade daha fazla korku ve endişe duyduğunu biliyoruz. Ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuşmalarda gördüğümüz gibi sadece üstünden geçip gidemeyiz. Gizlilik endişeleri olduğunu anlamalıyız. Bilişsel gerileme ve önemli yanıtlarda gördüğümüz halüsinasyonlar hakkında endişeleri var. Hatalı bir rapor özetine güvenmek istemiyoruz. Ya da yanlış olabilecek veya zararlı sonuçlara yol açabilecek önerilerde bulunmaları için bu makinelere güvenmek. Bu yüzden bence işe korkuların neler olduğunu kabul ederek, bunları onaylayarak ve hafifletme stratejileri sunarak başlamalıyız. Böylece kullanım durumlarından bahsettiğimizde insanlar aslında bize inanabilir ve bizi duyabilirler.
4: Peki korkuları doğrulamaktan bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz korkular duyulması gereken doğru korkular mı? Bu gelişmenin yaratabileceği çok gerçek bir tehdit değil mi bu?
3: Kesinlikle öyleler ve bu yüzden onları kabul etmemiz gerekiyor. İnsanların korkusu, buna verdikleri tepki insani ve yerinde. Ve bence bunu yapay zekanın geliştirilmesinde kullanmalıyız. Yani bunu görmezden gelmek yerine akıllı bir şirket der ki, gizlilik endişeleri anlamlıdır. Ve bu arada eylemsel yapay zekaya geçtiğimizde sağlam, temiz, net olmayan, güvenilir ve emniyetli olmayan her türlü veri çok zararlı sonuçlara yol açacaktır. Çünkü aracılar, yapay zeka programları, sistemler insan müdahalesi olmadan, insanlar bu kararları vermeden birbirleriyle konuşacaklar ve bu böyle devam edecek ve bu yüzden evet bunlar kesinlikle geçerli endişeler. Joe'nun bildiği gibi daha önce 9 risk kategorisini içeren Makineyi Yönetmek kitabımı konuşmuştuk. Güven inşa etmek için bu riskleri kabul edip başa çıkma stratejileri sunmanın süreci sağlıklı ilerletmek adına en doğrusu olduğunu savunuyorum.
2: Bunun siyasi bir hikaye dönüşmesinin kaçınılmaz olup olmadığını merak ediyorsunuz. Şu anda siyasi bir programdasınız. Siz bir siyasi analist değilsiniz ama uzmanlık alanınız her iki taraftan da siyasetçilerin üzerine atladığı bir konu ve bunun kaçınılmaz mı olduğunu, yoksa yönetimin müdahalesi nedeniyle bazı durumlarda Başkan Trump'ın yapay zekayı benimsemesi ve buna yapılan yatırımlar yüzünden artık bir demokrat cumhuriyetçi meselesi mi olduğunu merak ediyorum. Nasıl oluyor da burada mektupları yazanlar çoğunlukla demokratlar oluyor?
3: Bu harika bir soru. Bence bunun siyasallaştığını görmenizin nedeni ele alınması gereken büyük bir ihtiyaç olması. Güvendeki bu boşluğu görüyorsunuz. hayatlarımız üzerinde giderek daha fazla etkiye sahip olan bu giderek güçlenen teknolojiyi görüyorsunuz. Ancak sahipliğimizin ne olacağına dair pek bir netlik yok. Her şeyden önce her birimizi gerçekten nasıl güçlendirecek ve bize nasıl fayda sağlayacak? Ve ikincisi güvenimizi nasıl hak edecek? İster bir sağlık şirketi

beraber bir banka olun. Yapay zeka kullanan her şirketin kullanacağı çerçeveler ve protokoller nelerdir? İyi sağlık sonuçları aldığımdan ve bunların başka bir varsayımsal kişi için değil, aslında benim için uygun olduğundan emin olmak için. Bence gördüğümüz tepki ara seçimlere yaklaştıkça aşırı siyasallaşıyor ve giderek daha da öyle olacak. Çünkü yapay zeka bana nasıl hizmet edebilir sorusu hala cevapsız. Güvenli olduğundan nasıl emin olabilirim? Peki Miriam, sizinle olan son dakikamızda güvenilebilecek bir sistemin etkili bir şekilde oluşturulmasından bahsettiğinizde şunu nasıl bileceğiz? Şirketlerin kendileri birbirlerine güvenebilecekler mi? Tamam, hepimiz bir araya gelip aynı şeyi yapacağız. Buradaki tüm bu farklı laboratuvarlar aynı türden bir fikri benimseyecekler. Bu yine harika bir nokta, harika bir soru. Tarihteki diğer tüm önemli yeniliklerde olduğu gibi burada da kamu özel ortaklığı ihtiyacımız var. Hükümetin birleştirici ve hakem rolü olmuştur. Bizi kamu yararına olacak şekilde ileriye taşıdığından ve güvenimizi hak ettiğinden emin olmuştur.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Merhabalar, ben İrfan Donat. Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi yine tarım ve gıda sektörünün nabzını tutacağız ama bugün biraz daha küresel ölçekte tutacağız ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gelişmeler oluyor. Karadeniz'de sular durulmuyor. Deyim yerindeyse daha da ısınıyor, daha dalgalı hale geliyor. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı saldırıları gemilere, limanlara, tesislere, bunların hepsi tahıl sevkiyatını durdurma noktasına zaten.

0: getirdi. Bunu haftalardır konuşuyoruz. Bu iki ülke arasındaki tabii küresel tahıl ihracatının, ticaretinin %30'una denk geldiğini belirtirsek, neden bu konuları konuştuğumuz ya da neden küresel bir mesele haline geldi sanırım daha net anlaşılır. Hatta işte bugün de Rusya'nın Novorossiysk limanındaki tahıl terminalinin saldırı sonrasında faaliyetini durdurması, yine Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki sevkiyatının aksaması küresel buğday piyasasındaki o dalgalanmayı biraz daha arttırdı. Baktığımız zaman Chicago borsasında vadeli işlemlerde buğdayda %3'ün üzerinde bir artış dikkat çekiyor. Diğer taraftan baktığımızda Mısır'da %0,7, soya'da %0,3 gibi yine sınırlı da olsa bir hareket, yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Biz hatırlayacaksınız, geçtiğimiz dönemde hem yem sektörü açısından hem ayçiçeği hem de hububat tarafından bu konuları konuştuk ama daha da fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü iş tırnak içerisinde çığırından çıkıyor. Yani bugün riskleri daha fazla fiyatlamaya başladık. Bu nereye gider? Bunun biraz yanıtını arayacağız. Hazır Türkiye'de de hasadın artık yavaş yavaş sonuna gelmişken. Ankara stüdyomda beni Hububat Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Genç bekliyor. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba İrfan Bey, hoş bulduk.
0: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Hububat Başkanlığınız. Yeni dönemde siz bayrağı devraldınız. Tam da zor bir dönemde aldınız açıkçası. Hani pozitif tarafı da var. Türkiye açısından hani küresel anlamda bu kadar riskin ortaya çıktığı, krizi konuştuğumuz bir dönemde Türkiye'de üretim arz tarafında bir sorun olmaması, hatta rekor üretimin olması belki de elimizi güçlendiren taraf. Bunu hep zaten konuşuyoruz ama baktığımız zaman hemen Karadeniz cephesiyle başlayalım. Şimdi Türkiye'nin oradan önemli bir ithalatı söz konusu. Birazdan yönetmenim Mert onu ekrana getirecek. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş'la yaptığımız yayında da o grafikleri kullanmıştık. Neden önemli bu iki ülkenin Türkiye evet. açısından stratejik konumunu aktarmak adına? Şu anda sevkiyat bir şekilde az da olsa var mı yoksa tamamen durdu diyebilir miyiz Türkiye'ye?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Zor bir yıl dediniz. Aslında bereketli bir yılla biz derneğin başına geldik, yönetime geldik.
0: Küresel
1: dolayısıyla
0: demiştim,
1: bereketli evet. bir yıllarda bunu yönetmek daha kolay diye düşünüyorum. Karadeniz bölgesinde yaptığımız şu andaki ticaretler durma noktasına geldi. Yaptığımız kontratların hiçbiri yüklenmiyor şu anda. Savaşın iyice gemiler tarafından dronlarla saldırılı sonucunda gemilerin hareket şeylerini öldürmüş durumda şu anda. Dolayısıyla oradan mal gelişi şu anda çok az seviye şeklinde düştü yani şu anda. Dolayısıyla hani bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde tekrar tahıl koridorunu gündeme getirip hububat tarafındaki ticareti tekrar eski duruma getirmemiz gerekiyor.
0: Peki hiç sektör paydaşları olarak sizden örnek veriyorum. Hububat Başkanı, işte TUSAF Başkanı, Makarna tarafındaki dernekler, onların başkanları. Evet. Kamu yöneticileriyle bir araya geliyor musunuz? Bir istişare var mı? Çünkü işin ticari boyutu var, gıda arz güvenliği tarafı var. Türkiye'de fiyatlamalara etkiliyor, dünyada da etkiliyor. Hani bu konuda somut bir hareket var mı, bir şey var mı bize aktarabileceğiniz?
1: Tabii biz Tarım Bakanlığı yetkiliyle sürekli iletişim halindeyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi ile sürekli iletişim halindeyiz. Bizim içerideki üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Onu da kısaca bahsedeyim. Şu anda içerideki hasat durumumuz yaklaşık %90 durumuna gelmiş durumda. Beklentimiz 24 milyon ton buğday, yaklaşık 11 milyon ton da arpa şeklinde olacak. Bu da bizim ihtiyaçlarımızın fazlasıyla karşılamakta. Yani hububat anlamında buğdayı konuşursak buğdayda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim tek sıkıntımız ihracata göndereceğimiz işte Rusya'dır, Ukrayna'dır, onlardan aldığımız ihracat karşılığındaki buğdaylarımızda biraz sıkıntı olacağını görüyoruz.

0: Ama iç tüketimde toprak mahsullerinin belirlediği fiyatta zaten piyasa oluşmuş durumda. Satış fiyatlarında bu sene ilk defa belirlemesiyle de dengeler aslında bir stabil hale getirdi, regüle etti bu piyasayı. Dolayısıyla içeride herhangi bir buğday sıkıntısının olacağını düşünmüyoruz.
1: Onu kimse düşünmüyor.
0: Bizim tek ricamız burada bu ticareti hızlandırmak için İrfan Bey, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, liderliğinde bu tarım koridorunu, güvenli gıda arzını tekrar gündeme getirip buradaki ticareti hızlandırıp hem gemilerimizi, hem limanlarımızı, hem limanlardaki depolarımızı, hem de bizim paydaşlarımıza ticaret anlamında büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz.
1: O konuda hemfikiriz. Zaten daha önceki yayınlarda da bunu dile getirdik. Tahıl koridoru, ikinci bir tahıl, evet, koridoru mu olur, ismi başka bir şey mi olur fark etmez. Hani bunun gündeme gelmesi gerektiği zaten dile getiriliyor. Acaba somut bir gelişme var mı diye onu merak etmiştim. Yoksa zaten Türkiye'de buğday üretiminin bu sene rekor miktarda olacağı, 24-25 milyon tonlar konuşuluyor. Arpa'da 10 milyon tonu aşacağı konuşuluyor. Burada bir sıkıntı yok ama sonuç, evet, itibariyle biraz önce sizin de dediğiniz gibi un, makarna başta olmak üzere dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettiğimiz ve ihracata yönelik ithal ettiğimiz un ve makarna ihracatı için bir ham madde tedariki söz konusu ve burada da ciddi manada Ukrayna ve Rusya'ya, evet, bağımlı durumdayız. Hayvancılık tarafına baktığımız zaman yem ham maddesinde %50-55 oranında kesif yem tarafında ithalata bağımlı durumdayız. Burada yine Rusya ve Ukrayna'nın önemli bir payı var. Ayçiçek yağı, bugün mutfaklarda kullanılan yağın %80'i ayçiçek yağı. Burada yeterlilik oranımız yarı yarıya. Orada da yine ithalatta yönümüzü çevirdiğimiz zaman karşımıza yoğunluklu olarak Karadeniz ülkeleri çıkıyor. Buradan baktığımız zaman yani Türkiye açısından belki temel risk kısa vadede fiziksel bir kıtlıktan zaten bahsetmiyoruz. Ama ithalatın maliyeti, navlunun maliyeti, tedarik süresinin uzaması ya da riske girmesi gibi birçok faktör maliyetlerle beraber gıda enflasyonunu tetikleyebilecek bir risk unsuru yaratıyor. Hani buradan baktığımız zaman, çünkü içeride bile TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarının bir dönem altında seyreden buğday fiyatları Karadeniz'deki riskin artmasıyla beraber yukarı yönlü bir harekete geçti. Hani bu pencereden baktığımız zaman siz, eğer kriz devam ederse Karadeniz'de fiyatlamaları nasıl görüyorsunuz iç piyasada?
0: Yani şöyle İrfan Bey, Rusya ve Ukrayna'da Türkiye'de olduğu gibi müthiş bir üretim var. Hı hı. Rakamları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla içeride, yani içeride dediğim Rusya ve Ukrayna'da şu anda biçer döverler durmak üzere olduğunu söylüyorlar. Çünkü onlar da lojistiğini yapamadığı için çiftçi, Rus çiftçisi, Ukrayna çiftçisi, ben bir malı nereye satacağım, nasıl paraya çevireceğim, nasıl lojistiğini sağlayacağım da diye biçerleri şu anda durdurmuş durumdalar. Sonuçta böyle bir yoğun bir hasat döneminde bunu yani uzun vadede sürdüreceklerini zannetmiyorum. Bu kısa vadede olunan bir kriz. Bizim zaten kısa vadede çok bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük şu anda ihtiyacımız olan yem ham maddelerindeki ithalatlarımızın durması. Bunlar nedir? Soyadır, mısır ürünleridir, ayçekirdeğin diğer ürünleridir, yağ tarafıdır. Bunlarla ilgili kısa vadede çözümleri hızlı bir şekilde yaparsak çok bir kriz olacağını zannetmiyorum. Fiyatların da dünya fiyatlarına baktığınız zaman stabil bir şekilde gideceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu yem ham maddelerine alternatif ürünler de bunlara eklenebilir. Daha çok böyle uzak doğu taraflarından, Meksika'dan, Brezilya'dan alternatif ürünlere de bakılabilir diye düşünüyoruz. Yani fiyat konusunda sadece bizim un federasyonumuzun, makarna federasyonumuzun, sanayicilerimizin herhangi bir kısa vadede bir sıkıntısı yok. Sadece yem sektörünün acil olan günübirlik yaptığımız ticaretlerdeki mallarda sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bunlara hızlı bir çözüm, tabii ki bunu hükümetler tarafından görüşmelerle olacak. Biz oradaki tedarikçilerimizle görüştüğümüzde onlar da eli kolu bağlı bir şekilde bekliyorlar. Dolayısıyla inşallah Cumhurbaşkanlığımız buna önderlik yapar Tahıl

0: koridorunu tekrar gündeme getirir. Her iki ülkenin mallarını Türkiye'ye taşırız. Hatta bizim şöyle de bir talebimiz var. Bizim limanlarımız şu anda müsait. Limandaki hareket sahamız çok fazla. Depolama alanımız çok fazla. Büyük Panamax gemilerle Türkiye'ye malı indirip buradan diğer ülkelere transit ticaret yapma noktasında da biz bu işi rahatça yapacağımıza da inanıyoruz.
1: Şimdi sizin biraz önce dediğiniz noktada ben de yayın öncesi şöyle bir Ukrayna ve Rusya'nın ihracatına baktım. Temmuz ayında Rusya'nın sevkiyatları 2.1 milyon tonla 5 yıllık ortalamanın %40 altında gerçekleşmiş. Bu ayın ilk 10 gününe bakıyorum. Orada karşıma 2.5 milyon tonla 5 yıllık ortalamanın %56 altında bir ihracat göze çarpıyor buğdayda. Yine ilk 10 gün arpa sevkiyatında %30 düşüş, Mısır'da da %50'den fazla gerileme var. Bu arada yani Karadeniz'deki daralma sadece Rusya'ya da sınırlı değil. Ukrayna tarafına baktım. Yine bu ayın ilk 12 gününde tahıl ihracatı 280 bin tona gerilemiş ki geçen yılın aynı döneminde 1.2 milyon tonları konuşuyoruz. Yani %75'lik bir daralma. Hatta o bölgede Ukrayna'da üretici olan Türk üreticilerle de konuştuğumuzda Ukrayna çiftçisinin gelecek yıl belki tarlayı boş bırakma, ekmeme gibi bir durumu olduğunu, fiyatlardaki çakılmanın ya da ihracatın durma noktasına gelmesinin böyle bir yan etkisi olduğunu konuşuyor ki bunun küresel enflasyon açısından gıdada farklı bir evresi olabilir. Şimdi bu gelişmelerle beraber eskiden içeride T-MON'un alım fiyatı dolar bazında işte 350 dolar kabaca söylersek dünyada da 260, 250-260 dolarlardı. Şimdi o makas da kapanmaya mı başladı? Bunu niçin soruyorum? Yani tabii ki savaşın ya da işte bu tür risklerin bir fırsatı konuşulmaz ama küresel gerçekliğe de baktığımız zaman Türkiye'de arz bolluğu varsa, dünyada da böyle bir problem varsa acaba Türkiye krizi fırsata çevirebilir mi ihracat ayağında? Bunu sormak için söylüyorum. Şu anda dünya ile rekabet, fiyat açısından rekabette ne durumdayız? İhracat tarafında var mı bir ışık?
0: Yani şöyle İrfan Bey, Türkiye şu anda dünyanın en pahalı ülkesi hububat anlamında. Toprak mahsullerinin açıkladığı fiyat yaklaşık 350 dolar seviyelerine geliyor. Dünyada bu seviyelerin çok çok altında 230 dolardan başladı. Bu savaş durumundan sonra 250-260 dolara geldi. Geçen haftalarda biliyorsunuz ihracatı Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız serbest bıraktı ekmeklik tarafında. Bunu mümkün değil yani 350-360 dolara FOB dediğimiz zaman bunu rekabet etmemiz, dünya ile buğday ticaretinde rekabet etmemiz mümkün değil.
1: Peki ne olacak? Yani o zaman bu karar biraz havada mı kalıyor alınan ihracat kararı?
0: Yani havada değil, aslında daha önceki yıllarda serbestti. Biz biliyorsunuz 2023 yılında 1.800 bin ton makarnalık buğday ihracatı yaptık.
1: Evet.
0: Dünyanın aşağı yukarı 7-8 tane ülkesine biz makarnalık buğday gönderdik. Ben 30 yıldır sektörün içindeyim, ben hiç hatırlamıyorum. Yani buğday ihracat ettiğimizi hatırlamıyorum. Dolayısıyla müthiş bir rekolte vardı 2023'te biliyorsunuz. Fiyatların da yükselmesi 400 dolar seviyesine hatta 450 dolar seviyesine çıkmasıyla büyük bir fırsat yakaladık. Bunun da karşılığını ülke olarak aldık. Böyle bir sene mi bir sene? Yani baktığınız zaman öyle bir sene gözükmüyor. Çünkü dünyada üretimde herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla hani fiyatları tetikleyecek, öyle fırsatları getirecek bir şey görmüyoruz açıkçası.
1: Peki iç piyasaya biraz bakarsak dedik. İşte hasadın %90'ı neredeyse tamamlandı. Artık sonuna geliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de stoğun büyük bir kısmı TMO'nun sırtında birikti gibi gözüküyor. 10 milyon tonu aştığı dile getiriliyordu. Siz sezon sonunda alımlarda piyasadaki duruma da bakarak TMO'nun ne kadar bir alım yapacağını öngörüyorsunuz?
0: Yani şöyle, dün aldım rakamları. Dün itibariyle yaklaşık 11 milyon tonu geçtiğini ve alımların Doğu Anadolu tarafında hasatın durumuyla hızlandığını, hasatın bittiği yerde de alımların devam ettiğini, İşin finalinde toplamda 13 milyon ton hem arpa hem buğdayın toplamı olarak bir alım gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla eski stokları da düşündüğümüz zaman, yani devir stoklarımızı da düşündüğümüz zaman biz 2027 hasatına kadar herhangi bir buğday tarafında bir sıkıntı görmüyoruz.
1: Devir stokları artı 13 milyon ton civarı telaffuz edilen bu TM10'un alımı. Tabii toplam rekolteye baktığımız zaman evet, miktar çok daha fazla. Lisanslı depo kapasitesi konusunda geldiğimiz yer belli. Bu noktada hani tamam alımlar yapılıyor ama herhalde kapasite de full mu? Tam diyebilir miyiz?
0: Yani şöyle, lisanslı depoculuk şu anda lisansı alınmış toplamda 15 milyon lisansı alınmış depo kapasitesi var. Bunların aşağı yukarı %80'i dolu.
1: Hmm, anladım.
0: Dolayısıyla herhangi bir depolamada da sıkıntı yok. 15 milyon ton lisanslı depo kapasitesi var. 4 milyon ton da toprak mahsulleri ofisinin kapalı deposu var. Açıkları söylemiyorum zaten. Hı hı. Dolayısıyla depolamada herhangi bir sıkıntı yok.
1: Anladım. Serbest piyasada, borsada işlem gören buğday ve arpa fiyatları, bugünkü fiyatları baz aldığımız zaman hasat sonrası, TM10'da satışa geçeceği dönem itibariyle siz piyasada nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Tabii Karadeniz'deki gelişmeleri de dikkate alarak.
0: Yani iç piyasa kendini artık piyasa kendini oluşturmaya başladı. TM10'un alım fiyatıyla ilk defa biliyorsunuz satış fiyatını açıkladı. Burası da 1 Ekim itibariyle satış fiyatlarını açıkladığı için piyasa ona göre kendi içinde onu sağlamaya çalışıyor. Şu anda 16.500 lira ekmeklik buğdayın ikinci sınıfını dediğiniz zaman piyasada ortalama bu şekilde işlem görüyor.
1: Anlıyorum. Tabii biraz konuşmak için erken ama mevcut görünüm, piyasanın şartları, çünkü Ağustos, Eylül, bundan sonra artık yavaş yavaş çiftçi hazırlığa başlayacak. Ekim hazırlıklarına da başlayacak Ekim ayı itibariyle. Gelecek yıl için siz çiftçinin özellikle tahıl tarafındaki tercihi, teveccühünü nasıl görüyorsunuz? Önce çünkü bu yıl, içinde bulunduğumuz yıl, geçen yıla göre ekim alanlarında bir artış söz konusuydu. İklim şartları da lehimize seyretti. Yağışlar başta olmak üzere. Bu da tabii rekor üretimi beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönem yine ekim alanlarında bir artış beklenebilir mi ya da mevcut mu korunur? Nasıl bakıyorsunuz?
0: Yani bir sene rekolteye baktığımız zaman İrfan Bey, rekoltede ortalama dekar başına 400 ile 500 kilo bir verim aldılar. Dolayısıyla hiçbir çiftçinin tarlasında boş bırakacağını ya da başka alternatif bir ürün arayacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde bu artarak hem arpada hem buğdayda devam edeceğini düşünüyoruz. Fiyatlar konusunda da baktığımız zaman hani üreticinin rekolte artmasıyla artmasından dolayı değerini aslında bulduğunu görüyoruz çiftçilerimizden. Anladım. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz ya da düşecek diye bir pozisyon alacağını zannetmiyorum. İnşallah yağışlarımız da 2027 yağışlarımız da 2026 gibi olursa biz her sene bu buğday ve arpa üretimimizin üstüne koyarak devam ederiz inşallah.
1: Son bir dakikamız. O yüzden hani HUBUDER Başkanlığı'nı yeni devraldığınız için sizin pencerenizden baktığınız zaman sektöre ilişkin altını çizeceğiniz, bu bir fırsat olabilir, bir risk olabilir, bir uyarı, bir tespit olabilir. Var mı kırılgan bir nokta olabilir sektöre ilişkin?
0: Yani içeride çok bir hareket olacağını düşünmüyoruz. Bizim en büyük burada fırsatı çevireceğimiz Rusya-Ukrayna'daki ticaret tarafındaki o tarım koridorunu, tahıl koridorunu, gıda güvenlik koridorunu Cumhurbaşkanımız bize açarsa biz orada çok büyük fırsatlar yakalayacağımıza inanıyoruz. Bununla ilgili de girişmeler var. Bakanlık taraflarımızda da görüşmelerimiz var. Buna limanlarımız da buna müsait olduğu için, gemilerimiz de buna müsait olduğu için bu tarafta yoğun bir beklenti içerisindeyiz açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Biz de takip ediyoruz. Hem uluslararası anlamdaki gelişmeleri, hem Türkiye'nin buradaki rolü, daha önceki Karadeniz Tahıl Koridoru'ndaki rolüyle beraber aslında küresel gıda arz güvenliği ve küresel gıda enflasyonu açısından ne kadar kritik bir rol oynadığına şahit olmuştuk. Umarız o riskler daha fazla büyümeden bu noktada yine en kısa sürede çözüm üretilir ki dünyada artık bu konular en azından gıda tarafının dış politikaya alet edilmemesi, savaşlara konu edilmemesi ya da savaşın bir mağduriyeti olarak karşımıza çıkmaması gerçekleşir diye umuyoruz. Çok teşekkürler. Bugün Hububat Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Genç'le birlikte tahıl piyasasındaki gelişmeleri hem Türkiye hem de küresel ölçekte bakmaya çalıştık. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme bir bakalım. Gün ortası itibariyle fiyatlamalar bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul güne yatay başlamıştı. Bir miktar yönünü yukarı çevirdi. 13.867 puanda %1,20'lik yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlarına baktığımızda endeksin bankacılık tarafında %1,38 seviyesinde primlenme var. Mali tarafta %1'e gelen yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Sanayi taraftaysa %0,7 kadar primli seyir söz konusu. Hizmetler, turizm, ulaştırma hepsinde sayfa yeşile dönmüş durumda. Hizmetlerde %0,21, turizmde %0,38, ulaştırmada %1,41'lik yukarı yönlü hareket var. Dolar TL'de 47.75 seviyesini takip ediyoruz. Euro TL'de 55.13 seviyesi var. 99.83'te dolar endeksi, 1.15.35'te de yatırılıyor.

0: Yatay seyreden bir euro dolar çaprazı var. Borsalara bakalım, Avrupa ile başlayalım. Londra borsası %0,10 primli. Paris Kakaren Endeksi biraz geri çekilmiş. %0,14 sınırlı bir geri çekilme. DAX endeksinde %0,4'lük primlenme var. Milano borsasında ise sınırlı bir pozitif görünüm söz konusu, %0,19 kadar. Dow Jones %0,12 yukarı yönlü. Nasdaq'ta %0,66 alıcılı görünüm var. S&P'de ise %0,25'lik bir pozitif bölge seviyesini takip ediyoruz. Amerikan 10 yıllıkları 4.70'lerin üzerinden 4.66'ya gelmiş durumda. Amerika'da biliyorsunuz bugün enflasyon verisini alacağız. Önemli, geçen haftanın en önemli verisi Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisiydi. Beklenti altında gelmişti. Şimdi enflasyon verisi bunun yanına nasıl eklenecek ve ne etki üretecek? Cevabı aranan soru bu. Akşama doğru alacağız sorunun cevabını. Ne kadar etki üretir, ne kadar şu an piyasa dinamiğinde farklılaşma yaratır ve Fed cephesinde patikayı nereye çevirir sorularında enflasyon verisi önemli olacak. Hani tek bir veri ne kadar önemli olabilir diye düşünebiliriz ama Fed cephesindeki tartışmalar, küresel belirsizlikler, geopolitik kaynaklı enflasyona dair endişeler ve bunun işte tam da bu gördüğünüz tabloda belirginleşmesi bu veriyi de kritik kılıyor. Devam edelim. Emtia, kripto para tarafında görünüm ne diye. Altın, spot altının ons fiyatı 4.415 dolarda yukarı yönlü. Gümüş 66 dolar 35 sentte. Bitcoin'de 64.144 dolardan işlemler geçerken Brent petrol 88 dolar 68 sentte. Amerikan tipinde ise 83 dolar seviyesini takip ediyoruz diyelim ve rakamlarla görünümü böylece özetlemiş olalım. Doktor Tolga Dağlaroğlu'nu da yayına çağıralım. Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu. Hoş geldiniz Tolga Bey, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, teşekkür ederim, merhabalar.
0: Şimdi bugünün beklenen verisi aslında tabii hafta başından, hatta geçen haftadan beri özellikle tarım dışının gelmesiyle de konuşmaya başladığımız, şimdi Amerikan enflasyon verisi ne olacak? Oradan da başlayalım. Yani şimdi Amerika tarafına baktığımızda dediğimiz gibi istihdam tarafında beklenti altı, tarım dışı istihdamda bir görünüm var ama biraz orada mevsimsel etkiler de göz önünde bulunduruluyor. Daha hani tölere edilemez nokta analizi seviyesinde yerinde değil. Ama tabii şimdi enflasyon ne gösterecek önemli olacak. Hem piyasa dinamiği açısından hem de Fed patikasına üreteceği etki açısından. Buradan başlayalım. Enflasyon verisine ilişkin beklentiniz ve üreteceği etki tarafındaki analiziniz nedir? Bu veri ne kadar önemli olacak tek bir veri olmasına rağmen?
1: Evet, aslında Zeynep Hanım siz de söylediniz, altını çizdiğiniz gibi burada açıklanacak enflasyon verisi önemli. Beklenti headline'da 1/1, çekirdekte 2/1'lik bir artış. Tabii bunun üzerinde gelebilecek her artış piyasa üzerinde, özellikle uzun vadeli tahviller üzerinde bir baskı yaratacaktır. Tabii burada asıl önemli olan gelişme Ağustos ayının sonunda Jackson Hole toplantıları son derece önemli olacak. Oradaki açıklamalar, özellikle Warsh'un açıklamaları önemli olacak. Ama benim beklentim en azından sene sonuna kadar gerçekleşecek 3 FED toplantısında da Kevin Warsh'un sözlü yönlendirmeye devam edeceği yönünde. Çünkü piyasanın şu anda bu anlamda baktığımızda piyasanın buna ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle pandemi ve pandemi sonrasında...
0: Yani araya bir müsaadenizle gireyim. Yani bu konuda net bir tavır var Fed Başkanı'nın sözlü yönlendirme noktasında. Nerede bunu değiştireceğini düşünüyorsunuz? Onu merak ettim. Yani sözlü yönlendirme yapmayacağını son iki toplantıda gösterdi. İlkinde ilan etti. İkincisinde de yine benzer bir tutum vardı. Mesajlarında daha doğrusu. Dolayısıyla hani bu beklentinin kaynağı ne?
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Açık olarak hani toplantılara devam edecek yine son kalan 3 FED toplantısında. Yani yine orada mesajları ön plana çıkacak. Tabii burada dediğimiz gibi piyasanın da kafası karışmış vaziyette. Dolayısıyla aslında bunu piyasa fiyatlamalarından da görüyoruz. Tabii aslında burada hep altını çizdiğimiz konu para politikasında Hall of Mirror problemi dediğimiz, yani piyasaların reaksiyon fonksiyonuyla Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonu birbirinden

0: farklılaşıyor. Yani her iki oyuncu da, yani Merkez Bankası ve piyasalar aslında farklı aynalara bakıyorlar. Dolayısıyla ona göre ekonomiyi farklı yorumluyorlar. Ve bu da dediğimiz gibi özellikle bir kafa karışıklığına neden oluyor. Ben dolayısıyla en azından son 3 toplantıda yine toplantı sonrasında yapılacak açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Jackson Hole burada son derece önemli olacak. Para politikasında yeni yılda, yani 2027 ile beraber nasıl bir yol izleneceği, açıkçası bunların ipuçlarını göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki, şimdi burada o zaman biraz gelelim tahvil faizlerindeki görünüme. Çünkü şu an tahvil tarafına baktığımızda bir miktar gerçi sakinleşme bugün itibariyle dikkat çekiyor enflasyon verisi öncesi, ama uzun tarafın yüksek seyretmesi dinamiğini gözlemeye devam ediyoruz. Küreselde de bu böyle. Amerikan 10 yıllıklarına, 30 yıllıklarına baktığımızda aslında hani enflasyonun az önce de üzerine konuştuğumuz bu Fed'in belirsizlik iletişiminin de etkisiyle enflasyonun gerektiği gibi yönetilemeyeceği endişelerinin verdiği bir baskı olduğunu görüyoruz. Bunun jeopolitik tarafı var, AI harcamaları tarafı var, Fed'in iletişimi karartması başlığı var. Dolayısıyla bunun özellikle tahvil tarafında belirgin bir şekilde fiyatlandığını söylemek mümkün sanırım. Hisse tarafında farklı bir görünüm olsa da.
0: Kesinlikle yani 30 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda kısa tarafın sizin söylediğiniz gibi özellikle enflasyon beklentilerindeki bozulma, özellikle artan petrol fiyatları bunu fiyatlıyor. Orta vadeli kısmı özellikle bu hyperscalerların yeni yatırımlarını finanse edebilmek için tahvil ihraçları bu nedenle orta vadenin yüksek kalmasına neden oluyor. Tahvilin uzun kısmı ise özellikle bizim hep konuştuğumuz gibi mali baskınlık, kamu borcunun gelmiş olduğu seviye, bunun sürdürülebilirliği, burada merkez bankalarının bağımsızlığına ilişkin acaba gerçekten para politikası dominant bir rejim olabilecek mi? Yani bizim hep konuştuğumuz gibi 2002-2005 arası dönemde kamu borcunun yüksek olduğu dönemlerde ki biz bunu şu anda gelişmiş ülkelerde görüyoruz. Merkez bankaları bağımsız para politikası uygulayamıyor. O fiscal dominance dediğimiz problem devreye giriyor. Para politikasının üzerinde baskın hale geliyor maliye politikası rejimi ve maliye politikasının sürdürülebilirliği. Dolayısıyla bunun etkili olduğunu görüyoruz ki bu sizin de altını çizmiş olduğunuz gibi tüm aslında dünyada görülen bir olgu. Euro bölgesinde de aynı şekilde. Japonya'da da aynısını görüyoruz. ABD'de de aynısını görüyoruz. Yani tahvillerin uzun vadeli tarafında özellikle mali baskınlık probleminin arttığını görüyoruz.
1: Peki şimdi bu taraftaki görünüm, yani tahvil tarafındaki mesele, özellikle hani Amerika'nın borç stoğunu da düşündüğümüzde, yani yıllık 2 trilyon dolarlık bütçe açığının olduğu bir ekonomide, borçlanma eğiliminin devam edeceği bir ekonomide, bir yandan seçim takviminin de ağırlığını hissettirdiği bir dönemde ne kadar bu tahvil tarafı yönetilebilir duruyor? Yani bu getiri eğrisini kontrol mesajları noktasında da biraz analizinizi merak ediyorum. Hem bu mesajların etkisi, hem bu tarafın az önce tarif ettiğim resimde ne kadar yönetilebilir olduğu ve küresel anlamda ne kadar risk biriktirdiği, barındırdığı, baskı biriktirdiği noktasında ne dersiniz?
0: Aslında Zeynep Hanım, tabii gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda o bizim debt intolerance dediğimiz, yani borcun tolere edilebilirliği yatırımcılar açısından son derece yüksek. Yani gelişmekte olan ülkelere baktığımızda %30'larla %40'larla krize girdiklerini görüyoruz. Yapılan çalışmalar bizi bunu gösteriyor. Yani orada borcun tolere edilebilirliği düşük gelişmekte olan ülkelerde, ama gelişmiş ülkelerde bunun daha yüksek olduğunu görüyoruz ki Japonya bunun en güzel örneğidir seneler boyunca, ABD aynı şekilde. Ama tabii dediğimiz gibi içinden geçtiğimiz dönem ekonomi politikalarında son derece büyük belirsizliği yaratıyor. Aslında biz bunun ilk emarelerini İngiltere'de Listras'la beraber gördük. Artık gelişmiş ülke para birimleri de aynen gelişmekte olan ülke para birimleri gibi risk primi içermeye başladı. İşte ABD dolarında biz bunu görüyoruz. ABD tahvillerinde görüyoruz. Aynen bir gelişmekte olan ülke para birimi gibi.

0: satış yiyebiliyor, tahvil tarafı da, para birimleri tarafı da. Dolayısıyla buradaki gelişmeler önemli olacak ama tabii dediğimiz gibi gelinen seviyeler yatırımcılar açısından önümüzdeki uzun dönemde çok da sürdürülebilir olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle faizlerin yüksek kalması her ne kadar Fed daha güvercin bir politika izlese de uzun vadeli faizlerin yüksek kalması finansal koşulların bu anlamda daha sıkı kalmasına neden oluyor.
1: Peki Amerikan hisse piyasası için risk görüyor musunuz? Yani şunu sormaya çalışıyorum. En nihayetinde tahvil tarafındaki güçlenme, orada yani risksiz bir getiri bulma imkanı varsa dolar tarafında da yine öyle. Yani hisse tarafında hala tabii güçlü karlılıklar vesaire tema devam ediyor ama bu tarafta da alternatif olma görünümü üzerindeki risk büyüyor mu?
0: Kesinlikle aslında KOSPI borsasında yani Kore borsasında yaşanan bu tarz düzeltmenin özellikle Amerikan borsasında yaşanma olasılığı çok yüksek. Aslında orası iyi bir örnek oldu. Ama tabii burada baktığımızda bence en önemli risk banka dışı finansal kurumların tahvil piyasasında oynamış olduğu rol ve bunların özellikle kısa vadeli borçlanmayla aynen bizim 2001 krizindeki bir overnight borçlanmayla bu tahvilleri satın almaları ve yüksek kaldıraç taşımaları ki borsa tarafında da aynı şekilde ki biz bunu Kore borsasında yaşanan düşüşte de gördük. Dolayısıyla burası en büyük risk olarak karşımıza çıkıyor. Burada keskin bir düzeltme aynen Kore borsasında olduğu gibi Amerikan borsasında da bu şekilde bir düzeltme gelme olasılığı çok yüksek.
1: Peki bir Japonya yen hikayesini de sormak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde bir Amerika-Japonya ortak koordineli müdahalesini takip ettik yene. Ama çok da bir etki üretmemiş gibi görünüyor. Yani geri verdi yine. Dolayısıyla ne anlamalıyız buradan? Yani niye böyle oldu? Bize ne gösteriyor bu koordineli müdahalenin üretemediği sonuç?
0: Aslında şunu görüyoruz. Çok çok önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. O da şu: artık yatırımcıların gözünde gelişmiş ülkeler aynen gelişmekte olan ülke gibi algılanıyor. Yani evet, sizin kamu borcunuz çok yüksek. Enflasyon artıyor. Faizi arttıramıyorsunuz. Biraz önce söylediğimiz gibi mali baskınlık probleminden dolayı. Çünkü bu sefer borcun sürdürülebilirliği kaygısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siz para politikası dominant rejime geçemediğiniz için maliye politikası dominant rejim hakim olduğunda, yani enflasyon nedeniyle faizi arttıramadığınızda, çünkü kamu borcu para politikası üzerine dominant bir rejim, bu anlamda yatırımcının gözünde riskli bir finansal varlık olarak görülmeye başlanıyor ve dolayısıyla Japon varlıkları satılmaya başlanıyor. Dediğimiz gibi artık bu bizim 2000'lerde gelişmekte olan ülkelerde gördüğümüz senaryonun, gelişmenin artık gelişmiş ülkeler açısından da geçerli olduğunu gösteriyor.
1: Son bir soru. Özellikle Türkiye gibi ülkeler için dış borç finansmanının maliyeti ne kadar sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor? Özellikle bu tahvil tarafındaki görünümle, Amerikan tahvilleri tarafındaki.
0: Evet, baktığımızda tabii uzun vadeli faizlerin yüksek kalması Türkiye açısından önemli. Çünkü borçlanma maliyetimiz artı risk primi bunları üst üste koyduğumuzda özellikle özel şirketlerin borçlanmalarında hazinenin borçlanmasında bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye sermaye açığı olan bir ülke. Dolayısıyla yatırımları finanse edebilmesi için yurt dışından borçlanması gerekiyor. Ve bunun içinde tabii yüksek faizler artık o global finansal krizden önce gördüğümüz gibi Great Moderation dönemindeki gibi düşük faiz ortamının olmadığı dönemler, yüksek faizin olduğu. Dolayısıyla sanayide yeniden dönüşümün özellikle kaçınılmaz olduğu bir dönemde bu yüksek faizler Türkiye açısından bir handikap olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tolga Dağlaroğlu, çok teşekkürler katıldığınız,
0: Ben teşekkür
1: sorularımızı
0: ederim Zeynep.
1: yanıtladığınız için. Bir ara
0: Nazik
1: verelim.
0: davetiniz.
1: Çok teşekkürler. Bir ara verelim ve seans ortasına devam edeceğiz az sonra. Ata Özkaya konuğumuz olacak. Profesör

0: Murat Özkaya. Biraz içeriye de yakından bakacağız. Biliyorsunuz Perşembe günü de yani yarın enflasyon raporu toplantısı var. Az sonra görüşelim.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına devam ediyoruz. Ekrandaki son dakikayı seslendireyim. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi yükselişi %2'yi aştı. Dün %2 yaşayan kayıplardan bahsediyorduk. Bugünse onu telafi eden bir bankacılık endeksi görünümü var. Bir haberle devam edelim. Eski ABD Enerji Bakanı Dan Brule, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği kontrol etme yeteneğinin Tahran'a güçlü bir kaldıraç sağladığını ve su yolunun kontrolünün aslında bir nükleer silah olduğunu savunuyor. Kulak vererek devam edelim.
2: Başkanın bugün ABD'nin boğazı kontrol ettiği ve boğazın zaten açık olduğu yönündeki iddialarını düşündüğümüzde küresel enerji oyuncuları için şu anki gerçeklik bu mu?
3: Dürüst olmak gerekirse öyle olduğunu söyleyemem. Bence başkan bu sözlerle iyi niyetini gösteriyor ama işin aslı şu ki gemiler boğazdan 6, 7 veya 8 ay önceki gibi geçmiyor. Ve bilirsiniz şu anda herkesin takip ettiği asıl gösterge bu. Biliyorsunuz ham petrol fiyatlarında %5 ve onluk dalgalanmalar gördük. Ama şu anda her şey aslında boğazdan kaç geminin geçtiğine bağlı. Asıl gösterge bu. Piyasadaki ham petrolün nihai fiyatını bu belirleyecek.
4: Sayın Bakan, WTI ve Brent için 80'li rakamlara geri döndük ve başkandan duyduğumuz bu tür yarı müzakereci üslup ve durumu alttan almamızla birlikte. Bunun önümüzdeki 24 saat içinde değişebileceğinin farkındayım. Bildiğimiz kadarıyla daha fazla saldırı başlatmak üzereyiz ama sanki biraz geri adım atıyor, tehditleri azaltıyor ve daha uzun bir sürece hazırlanıyor gibiyiz. Eğer durum buysa, bu haftalar veya aylar sürerse ham petrol fiyatları buradan nereye gider?
3: Bu durum 6-7 ay daha sürerse fiyatların mevcut seviyede kalacağını, hatta dış etkenlerle biraz daha yükseleceğini göreceğiz.
4: Yani yeni normal bu mu?
3: Şu an için evet. Yani eğer daha fazla seyir füzesi olursa fiyatlarda bazı bilirsiniz ek artışlar göreceğiz. Sanırım endişem şu ki buna baktığımızda eğer bu süreç uzadıkça uzarsa boğazdan geçişle ilgili risk primi nedeniyle bu durum petrol fiyatları için tabiri caizse bir taban oluşturacak ve bu ülke olarak endişelenmemiz gereken bir şey. Ancak şunu söylemeliyim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galonunun 7 dolar değil de 4 dolar olmasının sebebi artan üretimimizdir. Bu ürünün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesine izin veren politikalar sayesindedir ve daha da önemlisi ürünün olması gereken yere ulaşması için altyapının kurulmasına izin veriyoruz. Yani demek istediğim durum kötü olsa da olabileceği kadar kötü değil.
2: Peki bu durumun ne kadarı şu anda içinde 1983'ten bu yana en düşük seviyede petrol bulunan stratejik petrol rezervini kullanıyor olmamıza bağlanabilir? Bunu sonsuza kadar yapamayız.
3: Hayır, bu doğru. Bunu sonsuza kadar yapamayız. Orada bir sebeple duruyor. Stratejik bir önemi var. Acil durumlar içindir. Ve onu kullanmaya devam ettiğimiz sürece o tamponu ortadan kaldırmış oluyoruz ki bu da eğer bir tradersanız veya ham petrol piyasasında bir emtia traderıysanız bunu fiyatlandırmanıza ve ürünlerinizle ilgili ne yapmaya istekli olduğunuza dahil ettiğiniz bir risk primi veya risk faktörü olarak görürsünüz. Yani tüm bunların ham petrolün piyasa fiyatı üzerinde bir etkisi var ve şunu söyleyebilirim ki boğaz açıldığında ve her şey eskisi gibi serbestçe hareket etmeye başladığında bu durumların bazılarının düzelmeye başladığını göreceğiz. Petrol fiyatları gerçekten de düşecek. Bu Amerikan hükümetine stratejik petrol rezervini yeniden doldurma fırsatı sunacaktır.
4: Evet, aklımdaki sorulardan birini yanıtlamış oldunuz. Yani beklentiniz boğazın tamamen açılması ve akışın bu çatışma öncesindeki seviyelere dönmesi yönünde. Peki bu İran ve Umman'ın boğazı kontrol ettiği bir dünyada mı olacak? Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'ni dışlayan bir plan yapıyorlar Sayın Bakan.
3: Evet, hayır. Umarım öyle olmaz. Yani bu kabul edilebilir bir sonuç değil. Biliyorsunuz bu müzakereler sırasında masada oturmuyorum. Bu yüzden aslında ucuz koltuklar dediğim yerden konuşuyorum. Bunu uzaktan izliyoruz. Ama hayır. Bunun Amerikan hükümeti ya da dünyadaki hiç kimse için kabul edilebilir bir sonuç olmadığını söyleyebilirim. Ama İran bunu bunu biliyor ve bence bu yüzden buna odaklanmış durumdalar. Biliyorsunuz İran'ı potansiyel bir nükleer devlet olarak görme eğilimindeyiz ve öyle de. Yani yıllarca bir savaş başlığı geliştirmeye çalıştılar. Bunu durdurmamız çok önemli. Ama şunu da anladılar, belki de buna sandıkları kadar çok ihtiyaçları yok. Eğer Boğaz'ın kontrolü onlardaysa bu aslında nükleer bir silahtır. Dünya genelindeki petrol akışının %20'sini kontrol ediyorlar. Bu çok güçlü bir araç, bu görüşmelerde çok güçlü bir koz. Bu yüzden bence başkan ve ekip oturup bunları müzakere ederken umudum bu işe başladığımız dünyaya, yani açık ve serbest seyri sefere geri dönmemizdir. Burası açık bir su yolu, herkese açık. Hiçbir ulus ya da iki ulus buraya erişimi tek başına kontrol edemez.
2: Sayın Bakan, az önce bunu uzaktan izlediğinizi söylediniz ama enerji konularında Başkan Trump'a yıllarca danışmanlık yaptığınız da bir gerçek. Bu savaş başladığından beri sizin görüşünüze, tavsiyenize hiç başvurmadı mı?
3: Yönetimle. Yönetimle her zaman konuşuyorum. Başkanın pek çok danışmanı var ve ona ellerinden geldiğince hizmet ediyorlar. O da hepsini dinliyor. Ancak ben artık bu kararları veren kişi değilim. Bu yüzden kararı masadaki insanlara bırakıyorum.
4: Bu savaşı başlatmasını ona tavsiye eder miydiniz?
3: Ona İran'ın bir savaş başlığı yapma kabiliyetini engellemesini tavsiye ederdim. Bunu yapmamız kesinlikle çok kritik. Biliyorsunuz planlamanın geri kalanının yapıldığını varsayıyorum. Biliyorsunuz bunu yapmak için ne gerekiyor? Eğer kinetik bir faaliyet içerecekse, boğazı kapatmayı seçerlerse başkan kararı verdiğinde tüm bu planların hazır olduğunu varsayıyorum.
2: Başkan bugün ayrıca Jones yasası muafiyetlerini uzatmaya karar verdi. Yine de onları daralttı. Bu daha çok enerji ürünleriyle ilgili, Amerikan limanlarına giren ve çıkan ürünlerle. Bu hamle ne kadar önemli? Bu kriz devam ettiği sürece bu muafiyetler süresiz olarak uzatılmasaydı ne olurdu?
3: Bence bakın Jones yasasının pompadaki perakende benzin fiyatı üzerinde dramatik bir etkisi olmadığını savunabilirsiniz. Bu söylenebilecek makul bir ifade. Yani fiyatlar belki bazılarının düşündüğü kadar oynamadı. Ancak Jones yasasının etkisini azalttığı ölçüde benzin ve dizel fiyatlarını yukarı çeken başka dış etkenler de var. Fakat bu yasaya ve bu kanuna uzun bir süre zarfında baktığınızda...

0: biliyorsunuz uygulanmasının beklediğimiz etkiyi yaratmadığına dair oldukça inandırıcı bir iddiada da bulunabilirsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde gemileri düşündüğümüz kadar hızlı inşa etmiyoruz. Düşündüğümüzün yanına bile yaklaşacak kadar çok inşa etmiyoruz. Yani bu anlamda yasanın kendisi bir bakıma başarısızlık oldu ve bence Kongre'nin buna bir göz atma vakti geldi. Uzatma kararlarının iyi olacağını düşünüyorum. Burada nakliye için rekabetçi pazarlar oluşturabildiğimiz ve ürünleri Amerika Birleşik Devletleri genelinde son 20, 30, 40 yıla kıyasla çok daha kolay dolaştırabildiğimiz ölçüde tüketiciler bundan fayda sağlayacaktır.
1: Sayın Bakan, Senato ayrılmadan hemen önce geçen hafta sonu Lindsey Graham'ın Rusya yaptırımları tasarısını kabul etti. Bunun Rusya-Ukrayna savaşının geleceği ve enerji piyasaları için ne anlama geleceği konusunda çok soru işareti var. Başkan Rusya'ya gümrük vergilerini veya cezaları artırırsa bu durum küresel fiyatlara yansır mı?
0: Olabileceğinden şüpheleniyorum ama Ukrayna'daki çatışmanın daha çabuk sona ermesini sağlarsa bu bedele değebilir. Bugün gördüğümüz şey özellikle rafinaj alanında Ukrayna-Rus tesislerine özellikle de rafinaj kapasitelerine saldırmaya devam ederken. Rusya örneğin büyük bir dizel yakıt ihracatçısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizele 5 doların üzerinde ödeme yapmamızın nedenlerinden biri de bu. Eğer bu çatışmaya bir son verebilir ve bu altyapının bir kısmını kurtarabilirsek, bu iyi bir şey olur ve peşinden gitmemiz gereken bir şeydir. Ama bu işler böyle biliyorsunuz sanırım başkan bu savaşları hızlıca sona erdirmek için elimizdeki her türlü imkandan yararlanacaktır.
2: Seans ortasına devam ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Ata Özkaya yayına katılacak bu noktada. Ata Bey hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi günler diliyorum.
2: Çok sağ olun. İçeriden başlayalım. Yarın enflasyon raporu toplantısı var. Tabii bir müddettir buradan hangi mesajlar çıkabilir üzerinden tartışıyoruz, tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Sizinle de buradan başlamak isterim. Yani burada tabii jeopolitik taraftaki gelişmelerin yarattığı oynaklık petrol üzerinde özellikle hani bir geri giden bir yukarı atan kendini bir görünüm var. Dolayısıyla oradan gelen enflasyonist baskı devam. Öte yandan Amerika tarafından gelen bir küresel baskıyı da takip ediyoruz. Özellikle tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete bakınca. Yani küreseldeki durum, içerideki dezenflasyonist süreç üzerinde etkisi, kendi iç dinamiklerimizi de buna eklersek, enflasyon raporu toplantısından ne duymayı beklersiniz?
3: Enflasyon raporu toplantısıyla petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi şöyle tekrar edelim. Merkez Bankası zaten 89 dolarlık bir tahminle bu rapora geliyor. Yani Temmuz ayı petrol fiyatı ortalamasına baktığımızda tabii düşük ve yüksek seviyeler arasındaki fark oldukça açık ama ortalamanın 82 dolarlar civarında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası için burada petrol fiyatları üzerinden değişiklik yapacağı bir sürpriz gözükmüyor. Hangi anlamda değişiklik yapacağı sürpriz gözükmüyor? Hedef anlamında. Dolayısıyla hedefi değiştirmeyecektir. Çünkü hedefin değişimini bildiğiniz gibi varsayım setindeki değişikliğe bağlamıştı. Yani beklenmeyen, öngörülmeyen varsayımlarını etkileyecek sorunlara bağlanmıştı. 89 dolarda o varsayımlardan birisiydi ki burada bir etken gözükmüyor, ek bir etken. Ama tahminler durumunda Merkez Bankası'nın oldukça saptığı ortada. Özellikle 2025'in 4. raporundan bugüne baktığımızda 13-19 kapalı aralığında tahmin vermiştik ki daha sonra tahmin aralığını bıraktı bildiğiniz gibi. 26'da bir tahmini var. Ama bu çok büyük bir sapma. Yani %60-70 oranında sene başından bugüne baktığında gerçekleşen bir sapma var. Dolayısıyla tahmini belki bir miktar arttırabilir. Çünkü 7 ayın enflasyonu da bize %20'ye geldiğimizi söylüyor resmi enflasyon. Tabii hane halkının enflasyonu daha fazla, onu da hep biliyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla bu raporda da Merkez Bankası'nın bakış açısı itibariyle hedefi değiştirmeyecektir. Hedefi referans olarak kullanıyor. Bu hedefi değiştirmesi için ayrıca kamu maliyesiyle ilgili başka beklentilerin de ortaya çıkması lazım. zaten bu hedefi kullanarak oradan gelen baskıyı da yönetmeye çalışıyorlar. Parasal genişleme anlamında hükümet harcamalarının

0: enflasyona etkisini düzenlemeye çalışıyorlar ve bankacılık sistemi için de referans. Dolayısıyla burada bir değişiklik olmayacaktır. Ama asıl soru tabii ki burada aranacak olan Merkez Bankası bir faiz indirimine gidecek mi? Gideceği patikayı aydınlatacak mı? Problem bu. Finansal piyasalarında beklediği sorunun cevabı bu. Buradan baktığımızda açıklamaların kayda değer kısmı özellikle rezervler, rezerv hareketi, döviz tevdiat hesaplarına olan eğilim ve küresel bankacılık sisteminden ülkemize gelen sıcak paranın portföy akımlarının kalıcılığı gibi sorular devreye giriyor ki rezervlerdeki sorun çözülebilmiş değil. Altının değer kazancıyla beraber rezervlerde nominal bir hareket görüyoruz ama bu bizim geçen yılki seviyelerden oldukça uzak olduğumuzu değiştirmiyor. 160 milyar doların üzerinde bir seviye altınla beraber değişiyor ama bizim sıcak para çekişimizde de sorunlar var. Buradaki başlıca sorun da dış ticaret açığından kaynaklanan döviz ihtiyacımızın bu küresel bankacılık sisteminde fonlayıcıları rahatsız ediyor olması. Bu noktada Merkez Bankası faiz indirimi konusunda bir ipucu verebileceğini ben tahmin etmiyorum. Yani bu bir umut verebileceğini şu an için tahmin etmiyorum. Sadece sene sonu hedeflerini tabii tutturamayacağı kesin ama burada ne kadar az revizyon yaparsa belki kendini o kadar başarılı sayacaktır önümüzdeki aylarda.
1: Yani Ata Bey, Merkez Bankası'nın patikası, faiz politikası. Yani şimdi hem yabancı yatırımcının beklediği zaten orada hani bir cazibe yaratma tartışması var. Yani onun beklediği reel getiriyi sağlamak. Tabii yani bir carry trade tarafı var, bir hisse tarafı var. Carry trade de yılın başından itibaren ciddi bu tarafa dönük hareketi gördük. Yılın geri kalanında nasıl seyredecek konusu ayrı bir tartışma. Orada biraz küresel denkleme de bakmak gerekiyor. Özellikle Fed tarafından ne olacağına. Şimdi bir yandan içeride de yatırımcıyı enflasyondan koruma dengesi var. Yani tasarruf sahibini daha doğrusu. Dolayısıyla burada yani epey hassas dengelerin doğru çalışması gereken bir süreç söz konusu. Dolayısıyla hani biraz bu tarafı konuşalım istiyorum. Yani ne kadar sağlayabilme alanı var Merkez Bankası'nın bu tarif ettiğim dengeyi?
0: Aslında yeterince açıklayıcı söylediniz. Böyle bir bıçak sırtı dengede bu faiz indirimi ipucunu vererek devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü dengenin yurt içi tasarruf sahiplerini ilgilendiren boyutu da oldukça önemli. Onlar bu seviyedeyken dövize aşırı bir yönelim göstermiyorlar. Belki çok az yönelim gösteriyorlar ya da son haftalarda biraz arttı diyebiliriz. Öbür yandan carry trade için gelen ve rezervleri en azından kısa vadeli dış borcun ödeme ana para veya faizi geldiğinde o taksitleri çevirebildiğimiz kısmı ya da ithalatın çevrilebilen kısmının gelmemesi büyük risk olur. Dolayısıyla bu nakit akışının kesilmemesi lazım. O yüzden buradaki iki tarafı da dengede tutabilecek tek seçenek faizlerin bir süre daha özellikle savaşı yani Hürmüz Boğazı'nın etkilerini tırnak içinde ekonomik jeopolitik bahane göstererek yüksek tutmaya devam etmek gibi gözüküyor. Tabii bu neyin pahasına oluyor? Ekonominin orta ve uzun dönem gideceği üretim süreçlerinin pahasına oluyor. Ne anlamda? Sermaye birikimi, sermayenin yenilenmesi, teknolojik yenilim ve üretim veriminin arttırılması gibi süreçlerden vazgeçmiş, bunları çok ötelemiş oluyor tabii ki ekonomi yönetimi bunu yaparak. Dolayısıyla öncelik sıralaması ve politik tercih. Ancak burada asıl sorun şu. 3 yıllık bu tercihin içinde dezenflasyon süreci istenildiği yere gelmedi. Onu vurgulamamız lazım kazanımlarını. Bu arzu edilen bir kazanım değil. %30 civarında bir resmi enflasyona geldik 3 senede ve yüksek faizle. O yüzden neyin pahasına dediğimiz reel sektörün gidişatı için bunu söyleyemiyorsunuz. Yani buradan feragat ettik ama enflasyonu da düşürdük gibi bir açıklama çok zor çıkabilir. Çünkü %30 çok yüksek ve gelişmekte olan ülkelerin 6 katı yaklaşık benzerlerimizin. Gelişmiş ülkeleri hiç saymıyorum. Onun herhalde 10-12 katı üzerindeyiz resmi olarak.

0: Dolayısıyla bu dengeyi devam ettirmesi için faizi yüksek tutması gerekecek. Ama nereye kadar sorusu da özellikle yine reel sektör ve yurt içi hane halkı ve hane halkın tasarrufları açısından önemli. Bu nereye kadarı da bir şekilde anlatabilmesi gerekiyor. Hadi burada pas geçse bile bu raporda önümüzdeki bir ay içinde bunu açıklaması iyi olacak. Çünkü dediğiniz gibi bir de küresel ölçekten gelen baskı var. Ne açıdan? Fed'in değişen bir politikası var. Özellikle sözlü yönlendirme başta olmak üzere para politikasında bir değişikliğe gidiyorlar. Bu önce küçük gibi algılandı finansal piyasalarda ama daha sonra bunun önemli bir büyüklük taşıdığı gözüktü ve fiyatlamalar yavaş yavaş buna doğru evriliyor. Yani tahvil piyasalarını kastediyorum, dolar endeksini kastediyorum. Dolayısıyla burada eğer ABD tahvillerine küresel ölçekte hatta Japon tahvillerine yukarı yönlü baskı geldiği zaman ilk etapta gelişmekte olan ülkelere giren bu portföy akımlarının azalması zaten az olan sıcak paranın da gelmemeye ya burada bulunmama riski ortaya çıkacak. Böyle bakıldığında Merkez Bankası'nın aslında 3 yıl olarak uzattığı dezenflasyon politikasının yeterince fazla uzadığı, bu reçete işe yarayacak olduysa bile bu sürenin geçirildiği göze çarpıyor. Çünkü siz reçeteleri ne kadar uzattırsanız uzatın ve gelişmiş bir ülke değilseniz, rezerv para biriminiz yoksa, gelişmekte olan bir ülkeyseniz dış şoklara o kadar maruziyetiniz artacak. Çünkü gelişmiş ülkelerin küresel makro ekonomi politikalarında tırnak içinde teoriye uymama lüksü var ve öyle olduğunu görüyoruz. Yani borçlarını çevirebilmek için kur piyasalarına müdahale ediyorlar ve normalde faiz arttırmaları gerekiyor bu ülkelerin biliyoruz. Ama böyle olmuyor. Dolayısıyla sizin onların yarattığı boşlukta tekrar dengeye kavuşmanız çok daha fazla vakit alıyor. Bir tür cezalandırma. Ama siz de 3 yıla çıkararak veya daha da uzatarak kendi programınızı, dezenflasyon programınızı bunun işe yararlığının verimini oldukça azaltıyorsunuz. Aslında çıkması gereken açmaz Merkez Bankası'nın tam olarak bu.
1: Ata Bey, peki biraz o zaman FED cephesini de konuşalım. Bugün enflasyon verisini alacağız orada. Tabii tarım dışı istihdamın beklenti altı gelmesi sonrası daha da önem kazanan bir veri olduğunu söylemek mümkün. FED patikasına etkisi üzerinden ne ifade edeceğini zaten tartışıyoruz. Zaten orada birkaç arttırma ihtiyaç olabilir açıklamalarını da takip ediyoruz FED guvernörlerinden. Orada hani ayrışmanın da giderek belirginleştiği bir FED yönetimi resmi var gibi duruyor. Ne dersiniz? Bir de tabii borçlanma maliyetleri açısından da yarattığı, yani dış borcun finansmanı açısından da yarattığı o tahvil faizlerinin gittiği yer önemli Amerika ekseninde. Bunların hepsi birbirine eklemlendiği için böyle arka arkaya soruyorum. Dolayısıyla bizim borç yükünü çevirme noktasında ne ifade edebileceğini de biraz konuşmak lazım sanırım.
0: Tabii biraz önce konuştuğumuz konuya doğrudan bağladınız bunu Zeynep Hanım. Şimdi Fed'in izleyeceği patika yaklaşık 3 ya da 4 tane üyenin enflasyon baskısı öngördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla finansal piyasalardaki beklenti, yani Fed'in faiz arttıracağına dair açtıkları bahis, verdikleri olasılık %30 ila 40 arasında salınıyor bu yüzden. 3-4 üyenin tavrı yüzünden, ama bu 3-4 üyeyi geçmedi şimdiye kadar basına yansıyan açıklamalarla. Ağırlıklı olarak Fed üyeleri, FOMC üyeleri enflasyonun artmayacağı yönünde tahmin yürütüyorlar. Bu onu gösteriyor. Şimdi gelecek olan veri bunu değiştirir mi? Açıkçası %0,1'lik bir beklenti var. Bu sıfır da gelebilir. Çünkü Temmuz ayındaki biraz önce söylediğimiz petrol fiyatları ortalaması Mayıs'tan itibaren baktığımızda yani 100 küsür dolarlardan 80 dolarlara indiği için enerjiden gelen enflasyonist baskıyı hafifletmeye devam ediyor. Ama bu aylık enflasyonu manşeti 0,1 mi çıkarır, 0 mı çıkarır onu kestirmek çok güç. Onun ekonomi içindeki dağılımına bağlı olarak. Ama bunlar çok yakın seviyeler. 0,1 de olsa 0 da olsa finansal piyasalar enflasyonun çözüldüğüne, azaldığına hükmedecekler ve faiz artırım olasılıklarını daha da aşağı indirecekler. Belki faiz indirimi daha da konuşulmaya başlanacak veriden sonra.

0: Tabii çekirdek enflasyon verisi de buna katkı yapacak. %2,5 yıllık bir veri muhtemelen nötr etki gösterecek. Biraz altına iner mi? Tahmin etmiyorum. 2,5 geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunların tamamını değerlendirip baktığımızda ve iş gücü piyasasında son gelen veri Fed'in faiz arttırmamasının çok daha yüksek olasılık olduğunu bize söylüyor. Faizi sabit tutacak ama indirime doğru yeni sinyaller gelecek mi? Özellikle görev gücünün yaptığı çalışmalardan yeni sinyaller gelecek mi? Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ben Warsh'un, Kevin Warsh'un sözlü yönlendirmeyi kaldırarak tahvil faizlerinde, özellikle uzun döneme yayılan tahvil faizlerinde bir belirsizlik yaratmasının ilk başta finansal piyasalar için fiyatlanması gereken bir politika sigortası riski gibi değerlendirileceğini düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. Daha önce çok belirli olan Japon tahvili, ABD tahvili makasına finansal piyasalar çok rahat olarak kazanç sağlıyorlardı. İşte neredeyse de risk almıyorlardı Fed'in yönlendirmesi sayesinde. Ama şimdi bu değiştiği için bir risk fiyatlaması devreye giriyor. Bunu da zaten tahvil faizleri üzerinde görüyoruz. Bunu nasıl yönetecek Warsh? Ama buna aynı zamanda ABD Hazine Bakanlığı'nın reaksiyonu ne olacak? Yani ikili bir politika izlendiğini görüyoruz. Bir yandan tahvil faizleri çok yükselmesini isteniyor hazine tarafından. Warsh tarafından da faizleri mümkün olduğu kadar enflasyon ölçüsünde indirmeye gidelim gibi bir politika izleniyor. Dolayısıyla ABD'den gelen sinyaller bu yönde hala finansal piyasalar için karışık. Dolayısıyla bu ikili yani Hazine Bakanlığı ile Fed faizlerin belirli bir aralıkta ancak kalmasını tercih edecekler ki söylediğiniz gibi ABD'nin büyük borcunun faiz ödemeleri önümüzdeki bir yıl ve iki yıl oldukça artacak gibi gözüküyor. Bunu sınırlamaları lazım ve aynı zamanda bunun ABD hane halkına mortgage faizleri üzerinden yansıdığını biliyoruz. Tam bu noktada bir mali politika hamlesi devreye girdi bugün. O da mortgage faizlerin, özür dilerim, buradaki konut satışlarındaki verginin kaldırılması ya da azaltılması gibi bir yönde adım atılacak. Bütün bunlar ABD'de faizlerin, uzun dönem faizlerin artacağının sinyallerinin yükseldiğini bize gösteriyor. Ben bir de buna belki dinleyicimiz açısından ilginç olabilir ama altın fiyatlamasının buna ilişkin olarak devam edeceği tahminimi
1: Evet.
0: de eklemek isterim.
1: Profesör Ata Özkaya, çok çok teşekkürler katıldığınız,
0: Ben
1: sorularımızı
0: teşekkür ederim.
1: yanıtladığınız için. Araştırma masasına gidelim.

0: Evet, piyasa notları için Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir karşımda. Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi dün bankacılık tarafındaki kayıpları konuşuyorduk. Bugün aynı oranda yukarı yönlü bir hareket var. Yani telafi hareketi olduğunu söylemek mümkün. Yatay açılan bir Borsa İstanbul vardı. Yönünü ilerleyen saatlerde yukarı çevirdi. Nedir notların?
1: Özellikle saat 11'den sonra yukarı doğru momentumun, özellikle gelen haber akışları ile birlikte ki Pakistanlı yetkililerin dün aslında piyasa tarafında bir miktar daha bu haber akışlarına özellikle duyarlılığını yakından takip ettik ama bugün özellikle Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu tarz bir miktar daha tarafların 60 günlük ateşkesi uzatabileceğine ilişkin haber akışları Borsa İstanbul tarafına da bir miktar daha karşılık bulmuş gibi gözüküyor Zeynep. Her ne kadar petrol fiyatlarında çok ciddi anlamlı bir geri çekilme görmesek de dün bu haber akışlarında bir miktar bu geri çekilmeyi petrol çerçevesinde de görmüştük. Ama Borsa İstanbul'a tekrar geri dönecek olursak, senin bıraktığın bankacılık endeksi üzerinden devam etmem gerekirse bugün %2'ler seviyesinde üzerine aşıldığı ve buralarda bir miktar daha fiyatlamanın gezindiği ortamı yakından takip ediyoruz ki genele yayılmış bir aslında bir iyileşmeyi de görüyoruz. Şöyle bir katkı baskı grafiğine baktığımız zaman bu tarafta bir miktar daha baskı tarafında özellikle dün bilançosu gelen Migros tarafında sert satışların olduğunu ve bu satışlara bir miktar daha yabancıların da ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. O taraflarda 7.5 civarlarında bir geri çekilmeyi yakından takip ediyoruz. Anadolu Efes çerçevesinde de buna benzer bilanço sonrasında %6'ya yakın bir aşağı doğru hareket var. Türk Altın işletmeleri ve özellikle Borusan, Enerjisa gibi

Hisselerde de %1,5-2,5 civarında kayıpları yakından takip ediyoruz. Ama hali hazırda bugün 72 hissenin yönünü yukarı çevirdiği günde özellikle HSBC'nin Aselsan'ın tuttan ala çevirmesi tavsiyesiyle birlikte Aselsan tarafında sabahtan bu yana hali hazırda primli seyir şu anda %4'ler çerçevesinde endekse 54 puan civarında bir katkı sunuyor. Ardından hemen Tüpraş tarafında da keza bugün yukarı doğru ivmenin aslında kısa vadede takip ettiğimiz o sert yukarı ivmenin devamını görüyoruz. %3'e yakın o tarafta bir yukarı hareket var. Ama onun dışında şöyle bir baktığımız zaman Astor gibi, Destek Finans gibi, Türk Hava Yolları gibi, Yapı Kredi Bankası gibi hisseler tarafında da yukarı momentumu takip ediyoruz. Aynı zamanda belki şunu da söyleyebiliriz. Dün gördüğümüz en düşük seviye olan 13.562'den ciddi anlamda aslında seansın kapanışına doğru da bir toparlanma göstermiştik. Haftanın ortasına gelirken şu anda hali hazırda Borsa İstanbul'un gelmiş olduğu fiyatlama seviyesi haftanın en yüksek seviyelerini işaret ediyor ki şöyle bir baktığımızda 13.949 seviyelerinin gün içerisinde en yüksek görülen seviye olduğunu söyleyebiliriz. Buralara da hali hazırda epey yakın olduğumuzu söyleyelim. Tabii bugünkü fiyatlamalar 14.000 seviyesine yaklaşan bu fiyatlamaları yakından takip edeceğiz ama bizim özellikle yarın Perşembe gününe gözlerimiz çevrildiğinde enflasyon raporu sunumunda olacak gözler. Bu tarafta özellikle bir miktar daha beklentilerin revize edilip edilmeyeceği yakından takip edilirken Sayın Başkan Fatih Karahan'ın da açıklamaları bir miktar daha odaklı olacak diyebilirim Zeynep.

0: Tamamlayalım böylece seans ortasını. Birazdan piyasa hattı var, orada devam ederiz.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Gündeme baktığımızda yine jeopolitik taraftan gelen kafa karıştırıcı açıklamalar, daha doğrusu haber akışı mevzu bahis. Önce Pakistan kaynaklı müzakere gündemi çerçevesinde haberler işittik. Yani iki taraf arasında, İran'la ABD arasında müzakerenin uzatılacağı, devam edeceği, ateşkesin uzatılmasına dönük müzakerenin olumlu gittiğine dair. Ama son gelen Reuters kaynaklı haber bunun aksini gösterir nitelikte. Öyle bir süreç olmadığına dair bir açıklama söz konusu. Bu arada Amerika'dan mortgage başvuruları gelmiş. Geçen hafta %3,6 artmış. Önceki %2,9 düşüşken. Şimdi bir yandan tabii Amerika'da enflasyon verisi bekleniyor. Beklenti altı gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası enflasyon nasıl gelecek, ne gösterecek, Fed patikası için ne ifade edecek? Bunlar gündemde, hele hele de Fed guvernörleri faiz arttırımına dair açıklamalar yaparken ve Fed yönetimindeki farklı görüşler daha sık ve belirgin biçimde duyulmaya başlamışken, içeride yarın enflasyon raporu toplantısını takip edeceğiz. Buradan gelecek mesajlara bakacağız. Piyasa ne duymak istiyor? Konuşuyoruz. Önce bir fiyatlamalara bakalım, rakamlarla görünüme bakalım bu gündem ekseninde.

0: üzerinde nasıl seyrediyor diye. 13.912 puanda Borsa İstanbul, %1,51 primli. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında pozitif görünüm var. %2'yi geçmişti alıcılı seyir, primlenme. Bir miktar orada törpülenme olmuş, %1,48 seviyesinde. Sınai tarafta %0,93, mali tarafta ise %1'in üzerinde pozitif seyir söz konusu. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye baktığımızda ulaştırmada %1,59'luk pozitif seyir var. Turizmde %0,55, hizmetlerde %0,45 seviyesinde alıcılı görünümü takip ediyoruz. Dolar TL'de 47.75, Euro TL'de 55.13 seviyesini görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.15.36'da, dolar endeksi 99.87'de seyrederken sterlin dolarda da yatay pozitif bir görüntü var. Avrupa borsaları, rekor seviyelerde dolaşan Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir gün. KKR'nin endeksi yatay negatif, DAX endeksi en pozitif ayrışan %0,52'lik primle. Milano borsasında %0,26 kadar yukarı yönlü hareket var. Londra borsası da %0,12 pozitif seyrediyor, yukarı yönlü seyrediyor. Dow Jones %0,10 pozitif yukarı yönlü. Nasdaq %0,66, S&P ise %0,25 kadar pozitif bölgede seyrediyor diyelim. Yani görece yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Nasdaq en pozitif ayrışan. Bakalım getiri eğrisinde durum ne diye. 10 yıllık tahvil faizi 4.66'da, 4 yıllıklar 4.30, pardon 5 yıllıklar 4.36'da, 2 yıllıklar 4.19'da. Uzun tarafın yüksek kalma eğilimi devam, her ne kadar burada bir miktar alımı takip etmiş olsak da. Bakalım enflasyon verisi sonrası ne olacak? Tabii önümüzdeki süreçte bir yandan da Ağustos sonuna doğru Jackson Hole toplantıları var. Oradan çıkan mesajlar da kritik olacak. Özellikle Fed Başkanı Warsh'un, yeni başkanın Kevin Warsh'un sözlü yönlendirme, ileriye dönük yönlendirme yapmama kararının ardından burada da bu tavır devam edecek mi? Göreceğiz, bakacağız. Önemli olacak. Sintra sonrası, işte Avrupa'nın Jackson Hole'u olan Sintra'da mesaj vermekten kaçınmıştı Kevin Warsh. Bakalım Jackson Hole'da ne olacak? Şimdi son olarak bakalım spot altın, petrol, altın ve Bitcoin ne yapıyor diye. Brent petrol 89 dolarda devam. Amerikan tipinde 83 dolar 36 sent seviyesini görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4411 dolar 48 sentte. Gümüşte 66 dolar 24 sent fiyatlaması var. Bitcoin'de ise 64.082 dolardan geçiyor işlemler diyelim ve böylece rakamlarla görünümü kabaca toparlamış, özetlemiş olalım. Konuğumuzu davet edelim. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acar yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Bir müddettir konuştuğumuz görünümde bir farklılaşma yok. Yani o 13.200-14.500 bandındaki biraz yukarı biraz aşağı. Yani olumlu habere yukarı yönlü tepkisi de, olumsuz habere de aşağı yönlü tepkisi sınırlı kalan bir Borsa İstanbul görünümü var. Hisse bazlı, sektörel bazlı ayrışmaları takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii bu görünüm bir müddet daha böyle devam edecek gibi mi duruyor? Yarınki enflasyon raporu toplantısından ne çıkarsa piyasa için oyun değiştirici olabilir.
1: Burada açıkçası biz faiz indirimine dair net adımlar, net beklentiler oluşturana kadar en azından Merkez Bankası tarafında piyasa bu şekilde aşağı yukarı dalgalanmaya devam edecek gibi görünüyor diyebiliriz. Çünkü petrolün aşağılara da geldiğini gördük. 75 dolar seviyelerine doğru geldiğini de gördük. Yine biz bu harekete karşı ciddi bir tepki veremedik. Yurt dışı borsalara baktığımızda onlar zirve tazelemeye devam ediyor bu ortamda. Ama biz maalesef hem jeopolitik tarafın baskısı altında kalmaya devam ediyoruz, hem de bunun baskısıyla birlikte faiz indirimlerinin ötelenme ihtimalini maalesef fiyatlamaya devam ediyoruz. Şu son dönemde belki 13.200'lerden dönüşümüzde enflasyon datasının beklentilerinden altında kalmasının pozitif etkisini gördük ve 13.900'lere kadar tepki verdik. Ama geldiğimiz noktada da bir haftadır da 13.900 seviyesini aşmakta, 13.900-14.000 bandını aşmakta oldukça zorlanıyoruz. Bu açıdan baktığımızda zaten son bir haftada yine 13.600-13.900 arasında sıkışan bir seyir var. Ama

0: Biz önümüzdeki günlerde eğer faiz indirimine dair bir beklenti oluşturacak olursak pek beklenmiyor aslında. Enflasyon raporunda da buna dair bir beklenti yok. Ama böyle bir beklenti olmadan da çok da sert tepkiler veremeyecekmişiz gibi görünüyor. Yukarıda özellikle 14.300'ler var. Bu seviye aşılmadığı sürece yeniden zirve yönlü bir hareketlilikten bahsedemeyeceğiz. Ama her ne koşulda olursa olsun teknik açıdan eğer bu seviye yukarı yönlü yeniden kırılacak olursa zirve yönünde bir hareketlilikte beklenebilir diye konuşacağız. Yine belirtelim burada özellikle öğleden sonra da enflasyon datası gelecek ABD tarafında. Geçtiğimiz hafta istihdam datası beklentilerin altında kaldı. Belki dünya kafası kaynaklı olarak beklenti altı bir data geldi ama genel anlamda baktığımızda burada özellikle yıllık tüfe 3,5 bekleniyor. Çekirdek tarafında 2,5 beklenen bir data var. Bu beklentiler altında kalacak olursa ABD tarafında en azından faiz artırımlarının ötelenme ihtimali doğduğu için bu tarafı desteklemeye devam edecek diye söyleyebiliriz ki bu da tahvil fiyatlarının aşağı gelmesi demek ABD tarafında. Bu açıdan belki bizim tarafta da pozitif etkileri görülebilir ve 13.900-14.000 bandını kırmamız için vesile olabilir diye söyleyebiliriz. Özetleyecek olursak yukarıda özellikle çok çok önemli nokta 14.300'ler. Bu seviye aşılmadığı sürece kısa vadede testere hareketleri devam edecektir. Aşağıda da 13.600'ler kırılmadığı sürece aşağı yukarı seyir devam edecektir. Olumsuz senaryoda eğer 13.600'leri kıracak olursak da yeniden 13.200'lere kadar test edilmeye yönelik bir hareketlenme olacaktır diye belirtebiliriz Zeynep Hanım.
1: Ali Bey, şimdi şu dönemde yani hani genel olarak borsada keyfin çok da yerinde olmadığı, kaçık olduğu, endeksin benchmark olma özelliğini koruyamadığı, az önce de sizin de belirttiğiniz gibi daha işte sektörel bazı, hisse bazlı hareketleri konuştuğumuz bir süreçte özellikle kısa vadeli trade edenlerin neye dikkat etmesi lazım?
0: Burada özellikle şu konu çok önemli oluyor. Mesela hisse senetlerine baktığınızda en azından trade ettiğiniz hisse senedine veya endeks trade ediyorsanız endekse bakarak önemli destek direnç noktalarını belirlediğinizde bu size en azından yol gösteriyor diye söyleyebiliriz. Mesela son bir haftaya baktığımızda endeks tarafında 13.600'e geldiğinde al, 13.900 üzerine çıktığında saç şeklinde bir senaryo çok olası ve kullanılabilir şekilde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bunlar benzer şekilde bazı hisselerde de kullanılabilir. Son dönemde belirli alanda yatay hareket etmeyi devam ettiriyorsa bu hisse aşağıda bant, yukarıda bant yani aralık belirleyerek bu alan arasında trade etmekte fayda var. Bunun dışında pozisyonda beklemek maalesef ciddi maliyetlere yol açabiliyor. Çünkü yine hala aylık %3-4'lük bir faiz oranı mevcut piyasada. Bunu geride bırakarak siz hisse senedi pozisyonları kovalamakla meşgulseniz maalesef burada reel getiriden ciddi bir kayıp söz konusu olabiliyor. Özellikle elinizdeki hisselerde geri gelmeye devam ediyorsa ya burada hedge yapmayı değerlendireceksiniz VIOT tarafında ya da trade etmeyi değerlendireceksiniz. Bu ikisini yapmıyorsanız maalesef borsa yatırımcı açısından biraz daha üzücü olmaya devam edecek, can sıkıcı olmaya devam edecek diye söyleyebiliriz.
1: Peki VIOT tarafında görünüm nasıl? Yani borsadaki bu resim orada da benzer şekilde görünüyor mu? Hani Ağustos kontratlarına baktığımızda.
0: Kesinlikle öyle. Orada da aşağılarda özellikle 15.500 seviyesi destek konumunda, yukarıda 16.000-16.100 bandı direnç konumunda. Bu alanda yaklaşık 10 gündür testere hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu alanda ciddi bir kırılım yaşanmadığı sürece ne yukarı ne aşağı bu şekilde testere hareketlerinin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: BIST 30'da olup da Viyop'ta olmayan hisse senetleri fiyatlama açısından ne kadar zorlayıcı oluyor?
0: Şöyle aslında siz bunlara açığa satış yapamadığınız için fiyatlamaları çok da yani yukarı giderken endeks anlamında ciddi etkilere maruz kalıp aşağıya geldiğinde ya açığa satış yapamıyorsunuz ya da Viyop'tan short açamadığınız için belirli dengeleri bozduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ama bu fonlardaki bu hisse senetlerinin ağırlıklarının düşmesiyle birlikte, endeksteki ağırlıklarının düşmesiyle birlikte son dönem yaşanan geri çekilmelerden dolayı çok da aslında endeks üzerinde çok fazla, önceki dönemki kadar fazla etkisi kalmadığını söyleyebiliriz. Burada aslında biraz daha otoritenin dikkatli olması gerekiyor. Yani fonlar tarafından değerlerinin oldukça çıkartılmış, üzerine çıkartılmış hisselerin belki de net olarak endekslere dahil edilmemesi gerekiyor. Veya değerlendirme zamanı biliyorsunuz belirli aralıklarla değerlendirilip belirli endekslere alınıyor bu hisseler. Değerlendirme zamanı gelmeden olağanüstü toplantılarla da bu hisseler endekslerden çıkarılabilir. Yani bunun değerlendirilmesinin gerektiğini kesinlikle düşünüyorum ben. Piyasaya da böyle bir değerlendirmenin oldukça önemli katkılar yapabileceğini söyleyebiliriz.
1: Ali Acar, biraz tahvil piyasası tarafına ilişkin, yani içeriye ilişkin de konuşmak isterim sizinle. Doğçe'nin orada TL tahvil tavsiyesi ağırlığı arttır şeklindeydi. Şimdi tabii bir hani buradaki getiri fırsatı noktasında Doğçe'nin gördüğünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada da tahvil piyasası ciddi şekilde tartışılırken diyeyim, olumlu veya olumsuz.
0: Burada açıkçası biz yabancıyı tahvil tarafında uzun zamandır üzmüyoruz. Yani dolarda çok kontrollü bir hareket devam ettiği için yabancı da burada üzülmediğini düşünerek ilgi göstermeye devam ediyor. Belki zaman zaman dönem dönem hisse senedi pozisyonlarında ciddi azalmalar görüyoruz ama tahvil tarafında bunu sık yaşamıyoruz ve son dönemde baktığımızda girişlerin de devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası dolar tarafındaki bu kontrollü hareketini sürdürdüğü sürece ben açıkçası yabancının içeride carry trade tarafında özellikle tahvillere olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum diye söyleyebilirim.
1: Yani buranın derinleşmesini bekliyor musunuz? Yani tamam ilgi var ama hani bir miktar sığ kalmaya da devam ediyor sanki. Ne diyorsunuz?
0: Aslında buradaki derinliği yaratan da yabancı. Bu açıdan baktığımızda yani pozisyonları açan yabancı olduğu için çok fazla yerli tarafında bu durumu göremiyoruz. Belki sığ kalmaya devam edecek ama yabancı ilgisi de devam edecek diye söyleyebiliriz. Çok da derinleşmesini beklemiyorum açıkçası.
1: Peki. Ali Bey çok teşekkürler. Ali Acar konuğumuzdu. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü, kendisine teşekkür edip bir ara verelim. Aranın ardından Serdar Pazı yayına katılacak. Sula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Devam edeceğiz konuşmaya az sonra.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor kaldığı yerden. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü yanı başımda Serdar Pazı. Sevgili Serdar Pazı, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi gündemdeki başlıklar belli. Evet. Yarın enflasyon raporu var. Piyasa oradan ne çıkar diye bakıyor. Zaten dar bir alanda paslaşan bir Borsa İstanbul dinamiği var. Oradaki tema değişmiş değil. O testere piyasası görünümü devam. Az önce konuştuk, Viyop'ta da aynı görünüm var diye. Amerika tarafına, küresele baktığımızda Amerika'nın başını çektiği bir dinamik var. Orada veriyi bekliyoruz. TÜFE verisini, enflasyon verisini bekliyoruz. Özellikle istihdam tarafının, yani tarım dışı istihdamın, sabahtan beri aynı cümleleri tekrarlıyorum ama temada bu. Beklenti altı gelmesi sonrası daha da önem kazandı. Gerçi hani daha mevsimlik bir etkiyle de öyle gelmiş olabileceği göz önünde bulunduruluyor. Bir yandan FED tarafındaki değişimler, dolayısıyla farklı seslerin daha belirgin hale gelmesi görünümü var. İstersen şöyle yapalım. Savaş denkleminde de, jeopolitik tarafta da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bir yukarı yönlü denebilecek, piyasayı yukarı itmesi beklenebilecek haber akışı gelirken bir anda tam tersi gelebiliyor. Ama Borsa İstanbul'da zaten bunları çok sınırlı fiyatlıyor.
2: Evet.
1: Şimdi önce enflasyon raporu toplantısı piyasa beklentisi açısından ne ifade eder? Piyasa ne işitmeyi bekler ama rasyonelite neye izin verir?
2: Şimdi tabii son enflasyon raporunda beklentilerin değişmesinden sonra aslında çok fazla bir farklılık yaşanmadı. Petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın bizlere ilettiği 2026 ortalama tahminler çerçevesinde bir Brent petrolde seyir görüyoruz. O yüzden aslında tahminlerde belki revizyona ihtiyaç yok da denebilir ama bize son toplantıda aktarılan hem ara hedef hem tahmin tarafında piyasa katılımcılarının beklentileri, bizlerin tahminleri, işte reel sektör, hane halkı daha yukarıda olmakla beraber nispeten hani smart estimate diyebileceğimiz hani makul, akla yakın, olasılığı en yüksek tahminler 30 civarında şekilleniyor. Dolayısıyla bunu ya bu toplantıda revize edecek yukarı yönde 24 ve 26'yı ya da yılın son toplantısı artık Kasım ayında, ama Kasım ayına gelindiğinde zaten hani onun orada olacağı şekilleneceği aşikar. Dolayısıyla bu toplantıda yapması hani kendi kredibilitesi açısından, bundan sonraki söylemine piyasanın vereceği, atfedeceği önem açısından daha önemli. Dolayısıyla hani ben bir piyasa katılımcısı, ekonomisti olarak yarınki toplantıda biraz daha hani reele yaklaşan piyasa katılımcıları tahminine bir noktada örtüşen bir duruş sergilemesini beklerim. Çünkü bakıldığında petrol fiyatlarında artık hani yılın geri kalanında ne olursa olsun biraz artık bu yalancı çoban misali, hani Trump ile İran arasındaki gitgeller, yani Trump'ın neredeyse kendi konuşması içerisinde dahi kendisiyle çelişen ifadeler kullanması, İran'ın biz anlaşsak bile Trump'ın görev süresi bitene kadar biz Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağız vesaire gibi, yani gerçekten uluslararası diplomatik söylemlerle bağdaştırmakta çok güçlük çektiğimiz bir haber akışı var. Dolayısıyla bu ortamda ben hani biraz daha herhalde 30 civarında bir

0: enflasyon olacak gerçeğiyle kabullenen, bununla yüzleşen bir Merkez Bankası yönetimi görmeyi beklerim. Onun dışında yani kendi nispeten kontrolü altında olan aslında değişkenlerde arzu ettiği gibi bir seyir var. Yani perakende satışlara bakıyoruz. Hani iç talep, değil mi, para politikası sıkı durduğunda işte iç talebin zayıflaması, insanların tüketim alışkanlıklarını biraz değiştirmesi, biraz daha tasarrufa yönlenmesi beklenir. Perakende satışlar enflasyonun çok altında bir tempoda gidiyor. Yani enflasyon yılbaşından bu yana 20 olduysa perakende satışlar 10-60. Demek ki insanlar daha az tüketiyor. Bunun hani olduğu yerde, kurun nispeten yavaş gittiği yerde, gıda fiyatlarında işte elimizden geldiğince sakin bir seyrin olduğu, tarlada rekoltenin fena olmadığı, yağışlarla beraber bir yerde, yani para politikasının sınırları zaten en iyi konu bu. Yani bunun dışında bir şey olması adına bizim kontrolümüz dışında, yani para politikasının kontrolü dışında maliye politikası da var. Orayla bir artan eşgüdüm vesaireden bahsediyoruz ama işte diğer taraftan işte Eşel Mobil sistemine rağmen artan motorin fiyatları, 80 liraya 90 liraya gelen fiyatlar. Diğer taraftan işte elektrik fiyatları, akaryakıt fiyatlarına gelen ek zamlar, işte sağlık reçeteler vesaire tarafında gelen ek yukarı revizyonlar, onlarla beraber köprü otoyollara zamlar. Hani maliye politikası ile para politikası hani bu noktada tam anlamıyla bir örtüşüyor mu, eşgüdüm var mı? O para politikasının çok kontrolü değil. Dolayısıyla kendi kontrolü altında olanlarda aslında makul bir gelişme var. Ama buna rağmen kontrolü altında olmayan faktörler dolayısıyla kendi tahmininden giderek uzaklaşan bir enflasyon gerçeği var. Hani bu gerçekte yüzleşen bir Merkez Bankası biz görmeyi bekleriz yarın.
1: Peki o zaman öyleyse borsa tarafında da bu görünümün bir müddet daha devam etmesini mi bekleriz?
0: Şimdi tabii ki orada bakıldığı zaman parametre var. Birincisi tabii ki enflasyon raporundan ne gelecek? Özellikle fonlama faizi yılın geri kalanında ne olacak? İşte çok uzun zamandan beri beklenen
1: haftalığa döner dönmez hikayesi var.
0: Faiz indirimleri başlar mı başlamaz mı? Çünkü faiz indirimleri başlar mı başlamaz mı'na gelebilmemiz adına önce haftalığa dönmesi 40'tan 37'ye efektif olarak fonlama faizinin, TLRF'in vesaire hepsinin aşağı doğru geliyor olması lazım. Bir, onu görmek isteriz. İkincisi tabii ki işte başta MSCI olmak üzere yani yabancı yatırımcının TL varlıkları Türkiye piyasasına biraz daha böyle mesafeli durması sonucunu doğuran, o taraftan nasıl bir düzenleme gelecek? İşte bizim tarafta yapılacak olan planlamalar, dışarıdan gelecek olan revizyonlar nasıl bize yansıyacak? Bunun olması, şekillenmesi. Bir de tabii yabancı yatırımcı ister istemez yani haritada işte bakıyor, jeopolitik risk teması olarak işte Hürmüz Boğazı var, İran var, işte bunun etrafında hangi ülkeler var? O ülkelerde benim pozisyonum çok olmasın diyor. Yani o işte ben Türkiye'nin işte enerji tedariki tarafında bir sorun yaşamayacağını mesela biliyorum ya da işte kur politikasının vesaire nispeten kendi kontrolünde olduğunu biliyorum ama yabancı yatırımcı haritada açıyor bakıyor, işte oraya şu kadar mesafede neresi var? Ukrayna, Rusya, işte İran, Hürmüz Boğazı, İsrail vesaire. Şimdi bir pergelle daire çizdiğiniz zaman Türkiye bunların ortasında yer alıyor. Dolayısıyla hani bu bölgedeki herhangi bir ülkede çok fazla pozisyon alma eğiliminde değil. Daha ziyade ne tarafta? İşte yapay zeka temasıyla biraz daha yakından ilintili. İşte Uzak Doğu'da belki Güney Kore, Kospi iyi bir örnek. İşte Brezilya'da bu kadar enerji fiyatlarının yukarı geldiği yerde, Latin Amerika'da Brezilya'sı, Kolombiya'sı, o taraflara yönelim oluyor. Yani biz hem enerji ithalatçısı bir ülke olarak hem jeopolitik risk temasının maalesef coğrafi olarak ortasında yer alan, bundan birebir etkilenmesek de bir ülke olarak durum bu.
1: Peki küreselde, yani Amerika'da özellikle hisse tarafında, özellikle tahvil tarafındaki fiyatlamalara da baktığında risk büyümüyor mu?
0: Risk kesinlikle büyüyor. Yani çok doğru bir soru. Çünkü bu nispeten yüksek teknoloji üreten ve hayatımızı görünür şekilde değiştirmeye başlayan yapay zeka teması. Yani bunu değil mi artık bir işte okula giden öğrenci de ödevini yaparken ondan yardım alıyor. İşte belki bir insan da vergi beyanlanması da bunu dolduruyor. Şirketler de işte bazı işleri otomatize ederek o tarafa yöneliyorlar vesaire. Ama bir de işte çok yüksek ürettiği katma değerle trilyon dolarlık değerlere ulaşan şirketlerin artık yapmaları gereken yatırım harcamaları, işte o yüksek internet hızına ulaşabilmek için işte döşenmesi gereken bakır kablo, işte ne bileyim verileri koyacağın işte cloud ya da bulut sisteminin güvenliğini sağlayan ayrı bir şirketin inanılmaz bir anda böyle 20-30 katına yükselmesi belki birkaç hafta içerisinde gibi, böyle yani yapay zeka temasının ucundan kıyısından bir şekilde o ekosisteme dokunan şirketlerin, işte yeni enerji santralleri, bunların yarattığı belki küresel ısınmayla başa çıkmak adına işte soğutma sistemleri vesaire gibi çok böyle geniş bir infrastructure altyapı yatırımı var. Bunun ihtiyaç duyduğu yatırım ancak tahvil piyasasından borçlanarak oluyor ve onlar da, yani Amerika'da hükümet nasıl işte iç borcu çevirmiyor, 4-5 ayda bir trilyon dolar borcu ekleniyor, işte Amerika'da Fed faiz indireceğim dese bile getiri eğrisi 4-5 arasında, uzun vadeler 5'e doğru üzerinde şekilleniyor. Bir de bu pazara, bu piyasaya işte Meta'sı, Alphabet'i, hani bildiğimiz muhteşem gelirli olan şüpheliler de eklenirse, o zaman zaten hani piyasadaki likidite sınırlı.

0: bir de bunlar işin içine borçlanmak amacıyla geldikleri zaman. Şimdi bunların da tabii yaptıkları yatırımın riski daha yüksek. Yani bir devletin riskini almakla bir özel sektörün riskini almak aynı değil. Özel sektör tarafında daha fazla bir default riski ister istemez atfettiği var. Çünkü bunların işte bazı sermaye dönüştürebilir tahvil ihraç ediyor. İşte bazı uzun vadeli tier 2 vesaire dediğimiz tahviller ihraç ediyor. Şimdi bunların olduğu yaşandığı yerde tahvil faizlerinin maalesef aşağı gelmesi çok kolay değil. İşte altını vesaire değerli metali hani faiz üretmeyen metaları da tutan burası aslında.
1: Şimdi tabii yani yıllık 2 trilyon dolarlık açığı olan bir ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Ve de dediğin gibi daha da borçlanma eğilimi de devam edecek.
0: Doğru.
1: Özelde de, kamuda da.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu tahvil tarafını yönetmek ne kadar mümkün olacak? Her ne kadar BESENT'in getiri eğrisi kontrolüne dönük açıklamaları olsa da çok büyük büyük soru işaretleri duruyor orada sanırım.
0: Ya kesinlikle. Şimdi BESENT'te tabii ki yeni Fed Başkanı'nın hani önceki özel sektör iş tecrübeleri, birlikte çalışmaları, yaratacakları sinerji, yani daha önce daha özellikle dışarıda bir kurum olarak bildiğimiz Fed ile Hazine Müsteşarlığı'nın, Hazine Sekreterinin daha yakın bir işbirliği içerisinde olması, onların yaratabileceği sinerji burada tabii yok sayılmamalı. O getiri eğrisinin özellikle orta uzun tarafında belirli seviyelerde tutmak adına yapacakları ya da yapmayacakları müdahaleler çok önemli burada dediğin gibi. Ama diğer yandan da yani bunu yönetmek hakikaten zor, çünkü devlet hani bildiğimiz üzere ya işte bütçesini denkleştirmek adına vergi toplayacak. Vergi toplamak Trump'ın hani işe gelme ya da iş yapma modeli değil. Özel sektörden olabildiğince vergileri kesmek, işte zenginden daha az emlak vergisi almak, işte şirketlere vergi teşviği vesaire getirmek gibi, yani o söylemle ve o kesimin oyunu alarak desteğiyle geldi. Dolayısıyla bu sefer tahvile ister istemez yönleniyorsunuz. Tahvile de yönlenebilmenizin sınırı işte biraz daha belki müttefikleri yakında tutmak adına işte Japonya'ya müdahale gibi, ama hani Çin'i kaybettik Uzak Doğu'dan, bari Japonya bizim tahvillere yatırım yapmaya devam etsin gibi böyle. Ama Amerikan tahvilleri ne genel kabul gören insanların, merkez bankalarının yatırım yaptığı, rezervi çeşitlenmek adına tuttuğu enstrüman olarak, yani dış ticarette nasıl %50 kritik bir eşiktir, yani %50'den fazlası dünyada tüm ticaretin dolar ile yapılıyorsa, yani Amerika ile coğrafi sınırı yakın uzak olsun, herhangi iki ülkenin arasında dolar ile alışveriş yapması, insanların mal varlığını dolar olarak tutması, parasını dolarda tutması, değerlendirmesi Amerika'nın bu finansal sistemi döndürebilmesi adına olmazsa olmazı. Onun için yapmayacakları yok diyebilirim.
1: İşte o yen hikayesi, hani tahvil satmasın Japonya üzerinden yapılan harekette istenen sonucu vermemiş gibi duruyor. O
0: tabii yani,
1: koordineli müdahale hikayesi yine.
0: Yani bu müdahaleler genelde bir hani zamanı öteleme, zaman kazanma. O kazandığınız zamanla siz ne yapacaksınız? Yoksa hani Merkez Bankası'nın müdahalesiyle olacak olan ancak ötelenebilir. Hani olacak olanı geri çevirmenin imkanı yok. Piyasalar muhtemelen birkaç kere daha test edecektir. Yani 160-165 arası dolar yen, sen bir daha geliyor musun? Hangi miktarda, montanda geliyorsun diye. Çünkü o tarafta bir yen bacağı var, bir de euro bacağı var. Yani oraya da müdahil olması, yani Amerika'nın böyle iki farklı para birimine ne kadar, nereye kadar olabilir? Ama bu zaman zarfında da hani Japonya'nın son 20-30 yıllık piyasa performansına, ekonomideki sergilediği duruşa bakarak hani kazanılan zamanda çok bir şey yapması maalesef mümkün gözükmüyor. Ama doların da yani hem çok değer kazanmaması lazım, kendi ihracatı açısından üreticilerinin Amerika'yı yeniden büyük yapmak adına, değil mi, o üretim tesislerini nasıl çekeceksin sen doların çok değerliyse, ama dolar çok değer kaybederse de bu sefer insanlar ben dolarla neden mal varlığımı tutuyorum, işte kripto varlıklara yöneleyim, işte petrolle, altına, başka şeylere yöneleyim. Yani doların hakim konumunu koruyacak kadar kuvvetli ama ihracatına da çok balta sekte vurmayacak kadar da değersiz bir orta şeker dolar tutma. İşte o da kabaca dolar endeksinde 100'ün biraz altı, işte euro dolar 1.15'ler 1.16'lar gibi, altın oran gibi gözüküyor şu anda.
1: Peki Serdar Pazı, böyle bir hani bütün temaları konuştuk.
0: Evet.
1: Biraz da portföy dengesi konuşalım bu, evet, temalar eşliğinde. Yani içeride ve dışarıda bakılması gereken yerler nereler? Şimdi içeride ciddi bir sabit getirili tarafa ilgi devam ediyor.
0: Evet.
1: Çünkü faiz yüksek. Ama hisse tarafında bir yandan ucuzluk temasını takip ediyoruz. Ama ucuzluk teması da, doğru, hani yanıltıcı olmasın diye bakılması gereken metrikler neler? Evet. Bir yandan fırsat kaçırmak istemeyen, hani FOMO korkusu olan yatırımcının da ne yapması gerektiği noktası var. Yurt dışında az önce dedin, evet, AI kocaman bir tema. Ama zaten çok ciddi yerlere gelmiş, çarpanları olan şirketler artık yatırımcı için çok da fırsat sunmuyor mu? O zaman o ekosistemde nereye bakmak lazım, ne dersin?
0: Evet, tabii şimdi milyon dolarlık soru. Yani burada nispeten dengeli bir dağılım herhalde en mantıklısı. Yani hem hisse senetlerinin şu an itibariyle sunduğu fırsat, ama hisse senetlerinin sunduğu fırsat işte bu yüksek enflasyon ortamında sen aylık %3 civarı bir işte para piyasası fonundan, ne bileyim özel sektör tahvilinden, işte stopaj avantajıyla devlet tahvilinden falan kazanırken belki gelecek ay daha da uygun bir fırsat olacak şu anki uygun fırsattan. Yani ucuzluk tek başına yeterli bir katalist hiçbir zaman sermaye piyasalarında olmamıştı. Dolayısıyla bunu bir şeylerin desteklemesi, hikayenin değişmesi gerekiyor. İşte burada belki hani MSCI'nin atlatılması, işte kredi derecelenme kuruluşlarından belki bir böyle not artımı olmasa da görünümün pozitife çekilmesi, petrol fiyatlarının bizi çok üzmeyecek biraz 60-70 lirada doğru çekilmesi gibi bir takım böyle pozitif katalistler sayılabilir. Bunlar olmadan hani daha ziyade TL tarafta bir ağırlıkta tutulmalı. Yani mevcut kur politikasında. Orada tarafta bir beis ben görmüyorum. Ama işte hani biraz çeşitlendirmek adına biraz altın, biraz Eurobond kendisi ya da Eurobond içeren fonlar, ya da biraz işte yurt dışında Amerika dahil olmak üzere ya da yüksek teknoloji şirketlerine bir bundle sepet olarak yatırım yapan ETF'ler vesaire olmak üzere bu şekilde yatırımlar çeşitlendirebilir, yönlendirebilir. Ama TL faiz sabit getirili tarafa yoğunlaşan bir portföy şu an daha doğru, ama burada hani nispeten vade kısa tutulmalı. Hani para piyasası fonu ya da belki bir iki aylık işte mevduat vesaire daha uygun bir fırsat sunuyor. Çünkü gerektirdiğinde de işte hisse senedi tarafındaki orta uzun vadeli potansiyeli değerlendirmek adına, yani Türkiye işte kabaca 500 doların üzerinde daha önce gördüyse yani gene orayı görmesi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok mümkün bana göre. Şu an hani işte 250 dolara doğru yaklaştığı yerde şu an orada değiliz, ama hani neredeyse dolar bazında işte birebir bir potansiyel burada oluşacak. Şimdi tabii şirketlerinden daha önce 500 doların üzerini gördüğü 2013'ten bu zamana yaptıkları yatırımlar, ekonominin büyümesi. Şimdi değil mi ekonomi 1.6-1.7 trilyon dolara evet. geldi. Yani o zaman 500 doları gördüğüyle çok farklı aslında. CDS'in geldiği yerler vesaire düşünüldüğünde. O fırsatı gerektiği zaman değerlendirmek üzere bir takım tetikte durmak gerekiyor. Ama işte TL tarafında da çok fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Bu ikisini kesişim kümesi herhalde şu anda para piyasası fonları gibi. Hisse senedi tarafında fonlarında yani bir gözümüz kalarak para piyasası fonlarında kalmak en uygunu gibi gözüküyor.
1: Serdar Paz'ı çok çok teşekkürler katıldığın katkın için. Londra'ya gidelim Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını almaya.
2: BİST'te
1: Ceren hoş geldin. Nedir arpa tarafında öne çıkan başlıklar?
3: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Evet, bugün beklenen ABD TÜFE verisi öncesi Avrupa endekslerinde rekora yakın seyir devam ediyor. Endekslerde karışık bir görünüm var. Alman DAX endeksi %0.5'lik primle öne çıkarken İngiltere ile Fransa borsasında yatay seyir hakim. Tabii gözler bilançolarda yine şimdiye kadar açıklanan bilançolara baktığımız zaman artık bilanço sezonunun sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta ikinci çeyrek şirketlerle kar büyümesi %17 seviyesindeydi. Bu hafta %17,3 seviyesine yükseldi. Aynı zamanda bugün gelen bilançolara baktığımız zaman Hollandalı banka ABN AMRO'nun ikinci çeyrek karı beklentiyi aştı. Hisseleri Hollanda'daki işlemlerde %5'in üzerinde primli işlem görüyor ve rekor seviyeye tırmanmış durumda. Bir başka önemli bilanço Alman rüzgar türbini üreticisi Vestas'tan geldi. Aslında Alman DAX endeksi üzerinde pozitif etki yaratan bu bilanço. Çünkü hisselerinde yaşanan yükseliş %20'ye yaklaşmış oldu. Şirket kar marjı beklentilerini yukarı yönlü revize etti yıl sonu için. Bu da yatırımcı iyimserliğini destekledi. Diğer tarafta biz bugün özellikle tabii sektörel bazda baktığımız zaman madencilik ve inşaat gibi sektörlerin görece daha iyi performans sergilediğini görmekteyiz. Aynı zamanda dün ABD'den aldığımız yapay zeka kaynaklı bilançolarda iyimserliği destekliyor ki bugün baktığımız zaman çip hisselerinde de güçlü bir seyir var. ASML, VE Semiconductor gibi şirketler başta olmak üzere bu da teknoloji tarafını destekleyen temel unsur. Aynı zamanda Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor piyasalar. Son açıklamalar Pakistanlı kaynaklardan geldi. ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti kaynaklar. Diğer yanda aslında analistlere göre önümüzdeki dönemde artık Avrupa endekslerinde iyimserliği destekleyecek önemli bir katalizör bulunmuyor. Zaten STOXX 600 endeksi Mayıs 2025'ten bu yana en uzun süreli yükseliş serisini kaydetmiş durumda. 7. seansta üst üste değer kazandı. Önümüzdeki dönemde Nvidia bilançosu, Jackson Hole toplantılarını takip edeceğiz. Fakat Avrupa'ya ilişkin çok da önemli artık bir katalizör bulunmadı. Buna dikkat çekiyor kuruluşlar. Diğer yanda yeni bir araştırma yayınlandı İngiltere'de önemli. Londra'da 90 bin beyaz yakalının çalışan önümüzdeki dönemde 5 yıl içerisinde diğer bölgelere taşınması bekleniyor. Aslında bu durum şirketlerin merkezlerini Londra'dan İngiltere'nin

Manchester, York gibi diğer bölgelerine kaydırma planının bir parçası olarak görülmekte. Zaten İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın da planı buydu. Yani biraz daha yerele kaydırmak, Londra'dan alıp iş gücünü. Ve burada baktığımız zaman en çok buradan faydayı Manchester sağlayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü burada öngörülen toplam iş gücünün dörtte biri Manchester bölgesine kaymış olacak Zeynep.

0: Piyasa hattını tamamladık. Sırada iş dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz tekrar.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İş dünyasından herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. İş dünyasında bugün elektrifikasyon ve elektrikli araçlar özelinde bir program gerçekleştireceğiz. E-Mobility Operatörleri çok pardon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Somalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Berkay Bey.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi şöyle, aslında birazcık rakamlar üzerine çokça konuşuyoruz, sizle de konuşuruz ama aslında elektrikli araç dönüşümünün Türkiye açısından neden önemli olduğunu konuşarak başlayalım isterim ben. O tarafa dair neler söylemek isterseniz hem görünümü fotoğrafı çekelim hem de bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Tabii ki. Elektrikli araç dönüşümü Türkiye için bence çok iyi bir fırsat. Üç tane sektörün aslında kesişim noktası. Bu sektörler başta otomotiv sanayi, ikincisi enerji ve üçüncüsü de teknoloji. Bu sektörlerin kesişim noktasında olan bir sektörü konuşuyoruz bugün. Ve ciddi de bir fırsat var. Malum Türkiye açısından önemine gelirsek, malum enerji tarafında özellikle ulaşımda harcanan enerjide tamamen ithal enerji kullandığımız bir noktadayız. Elektrikli araçlar bunu değiştirebilecek yönde bir atılım. Ve bu atılımla biz aslında her bir elektrikli araçla cari açığımızı bir tık azaltmış oluyoruz. Çünkü elektriği yerli ve yenilenebilir kaynaklarla ülkemizde üretme şansına sahibiz. Dolayısıyla elektrikli araçlara geçişin Türkiye ekonomisi açısından böyle bir önemi var. Burada enerji sektörünün de bir dönüşümü söz konusu. Yani akaryakıttan elektrikliye dönüşümü söz konusu. İkinci konu...
1: Vadede gerçekleşebileceğine inanıyorsunuz?
2: Bizim tahminlerimize göre tamamen yollardaki elektrikli aracın büyük çoğunluğunun geçmesi yine 15-20 yılı bulacak gibi gözüküyor. Şu anki gidişat gayet iyi, pozitif. Şu an satılan her 5 araçtan bir tanesi elektrikli olmuş durumda. Yani penetrasyon açısından pek çok ülkeyi geride bırakmış durumdayız. Ve şarj altyapımız da buna ayak uyduruyor. Hatta önde gidiyor birçok ülkede. Dolayısıyla iyi bir noktadayız. Fakat bunun sürdürülebilir olması tabii önemli. Eğer bu seviyede devam edebilirsek, dediğim gibi 15-20 yıl içerisinde en fazla yoldaki araçların pek çoğunun da elektrikliye döneceğini göreceğiz. Ama öncesinde önümüzdeki 5-6 yıllık süre içerisinde zaten penetrasyonun çoğunluklu olarak elektrikliye döndüğünü de göreceğiz.
1: Hem o tarafını merak ettim aslında, hem de cari açık tarafına yansımaları olabilir dediniz ya pozitif, evet, anlamda, ve ithalat tarafında azalmaları olabilir dediniz. Bunun ne vadede gerçekleşmesini beklediğinizi de merak ediyorum açıkçası.
2: Yani o tabii dönüşümün tamamlanmasıyla aslında tam olgunluğa kavuşacak, ama bu süre gelen zaman zarfında bunun etkilerini görüyor olacağız zaten. Yani bugün bile şu anda yollarda yaklaşık 460 bin elektrikli aracımız var. Görece tabii küçük, yollardaki araçların sadece %2'si kadar elektrikli araç dönüşümünü gerçekleştirmiş durumdayız, ama bu belli bir oranı geçtikten sonra, yani %20-30-40'ları geçtikten sonra bunun etkilerini ekonomik olarak da görmeye başlayacağız.
1: Peki elektrik piyasası üzerine nasıl bir etki bekliyorsunuz ve bugüne kadar o taraftaki etkiyi nasıl görüyorsunuz?
2: Yani şurada şu algıyı biraz değiştirmemiz lazım. Pek çok yerde duyduğumuz bir şey var. İşte elektrikli araçlar gelecek ve enerji arzımız tehlikeye girecek gibi.
1: Evet, evet.
2: Ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani şöyle rakamla gitmek gerekirse, şu anda elektrikli araçların harcadığı aylık tüketim yaklaşık 100 bin megawatt saat civarında. Yıllık 1 terawatt saati geçmiş durumda. Fakat bu Türkiye'nin üretiminin 360'ta 1'i kadar şu anda. Yani 1/3'ünden bahsediyoruz şu an. Bir gecede diyelim ki elektrikli araç dönüşümü gerçekleşmiş olsun ve bütün araçlar elektrikliye dönmüş olsun. Bu durumda bile şu andaki tüketimimizin %10-12'si üzerine çıktığımız zaman bu talebi aslında rahatlıkla üretim açısından karşılamış olacağız. Dolayısıyla üretim arzında herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Yani bu %10'luk 12'lik zaten bizim doğal yatırım akışımızda birkaç sene içinde yapılan bir oran. Fakat burada dağıtım kısmında bir takım darboğazlar var, bir takım sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları tek bir noktada çok ciddi güç isteyen yatırımlar. Bu yatırımların da karşılanması için altyapı gerekiyor. Altyapı tarafında dediğim gibi üretim ve iletim kısmında bir sıkıntımız yok, ama son noktaya götürmede bir ilave yatırım gerekiyor. Bunu da zaten biz elektrik piyasası oyuncularıyla sıklıkla görüşüyoruz. Gerek dernek çerçevesinde gerekse de firmalar olarak ve kendi altyapı yatırımlarına da aldıklarını görüyoruz elektrikli araç şarj istasyonları yatırımlarını. Dolayısıyla bu 15-20 seneye yayılan süre içerisinde bunun da çok bir problem olacağını düşünmüyoruz. Kaldı ki dağıtımın yetersiz kaldığı yerde akıllı teknolojiler de devreye giriyor. İşte enerji depolama olsun, yük yönetimi teknolojileri olsun. Bunlarla da elektrikli araç için gerekli olan talebi karşılayabileceğimizi öngörüyoruz.
1: Şimdi şarj tarafını biraz daha detaylandıralım. Orada aslında araç başına düşen şarj istasyonu sayısında iyi bir noktada olduğumuzu biliyorum. Ama evet. Ya şunu merak ediyorum. Aslında bunların nerede konumlandığı da önemli ya. Hani orada bir homojen dağılım var mı Türkiye'de?
2: Evet. Şu anda sayılarla gidersek Türkiye'de 46 bin civarında halka açık şarj noktası var. Yani 10 araçtan bir tanesine halka açık bir şarj noktası düşüyor ki bu Avrupa'ya baktığımız zaman çok daha iyi önde olduğumuz bir konu. Yani şarj altyapısı yatırımlarımız aslında iyi bir noktada. Tamam. İyi başladık yani bu hikayeye özetle. Fakat lokasyon seçimi burada kritik bir önem.
1: Evet.
2: Lokasyonların homojen olması, belli noktalarda olmaması hem altyapıyı rahatlatacak hem de elektrikli araç kullanıcılarının aslında istedikleri bir şey. Yani ben aracımı mümkün mertebe park ettiğim yerde herhangi bir yere gitmeden işte evimin veya iş yerimin konforunda yapabileyim istiyorlar. Dolayısıyla bu dağılımın aynı elektriğin nasıl her yerde olduğu gibi evimizde, iş yerimizde, işte sokakta dinlenme tesisinde de olduğu gibi elektrikli araç şarj istasyonlarında bu şekilde yayılması önemli. Ki elektrifikasyona geçişi daha da desteklesin bu konu. Biz de gerek firmalar olarak gerekse de dernek olarak bunu destekliyoruz. Firmaların bazılarının stratejileri daha çok otoyollarda işte A noktasından B noktasına giderken ki ihtiyaçları karşılamak üzerine kuruluyor. Kimilerinin ise park edilen yerlerde yani işte evimizde, iş yerimizde, AVM'de şarj istasyonu kurmaya yönelik oluyor. Dolayısıyla bir homojenlik söz konusu şu anda. Firma sayısı da oldukça iyi bir noktada ve bu homojenliğin devam edeceğini de öngörüyoruz.
1: Peki siz aslında bu noktada büyüme stratejilerinizi belirlerken firma olarak neyi önceliklendiriyorsunuz diye sorayım.
2: Biz Voltron olarak ikinci taraftayız. Biraz daha insanların park ettiği yerlerde olmayı tercih ediyoruz.
1: Yani
2: alışveriş merkezleri, siteler, işte ofisler. Buralarda yatırımlarımızı konsantre altına alıyoruz. Tabii ki yatırım stratejisine baktığınız zaman her lokasyon için ayrı bir fizibilite çalışmamız gerekiyor. Çünkü her lokasyonun dinamikleri farklı olabiliyor. Oradaki elektrikli araç sayısı, oradaki kullanımlar, işte profiller değişiklik gösterebiliyor. O yüzden de biz her lokasyon için ayrı bir yatırım fizibilitesi çalışıyoruz. Bir takım öngörüler, oradaki demografik yapı olsun, işte kaç tane hane var eğer bir site ise ya da kaç tane iş yeri var, bunlardan yola çıkarak kullanım oranlarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli kriterlerden, metriklerden bir tanesi kullanım oranı. Yani bir kapasite koyuyoruz oraya, diyelim ki işte 100 kW'lık bir cihaz koyduk oraya. Bu 100 kW'lık kapasitenin günlük kaç kilowatt saatlik satışa dönüşeceğini öngörmeye çalışıyoruz. Ve onu da İlk yatırımı fizibilitesini yaptıktan sonra da takip ediyoruz. Yani o proje, o fizibilite doğru bir şekilde gerçekleşmiş mi, öngördüğümüz tahminler gerçekleşmiş mi, bunu da takip etmeye çalışıyoruz.
1: Ya böyle bir veriniz var mı bilmiyorum ama herhalde şehirler arasında çok ciddi farklılıklar var o anlamda, değil mi?
2: Doğru, var tabii. Olarak. Yani büyük şehirler tabii ki öncelikli gidiyor. Buradaki elektrikli araç sayıları da konsantrasyonu da fazla oluyor. Ama Anadolu şehirlerimizde yakalıyorlar. Yani son dönemde özellikle bazı şehirlerimiz...
1: Çünkü oradaki kullanıcı için de gerekiyor ya bu şarj istasyonları.
2: Tabii her yer için. Ediyorum. Yani evet. Aslında 81'inde varız. Her yere götürmeye çalışıyoruz ağımızı. Ve biraz önce de konuştuğumuz gibi konsantrasyonun tek bir yerde olması değil de aslında bizim için her yerde olması önemli.
1: Şarj işletmeciliği peki bundan sonraki dönemde nereye evrilecek desem ne dersiniz bana?
2: Şöyle söyleyebilirim. Şimdi şarj ağı bir hizmet satışı aslında. Şimdi elektrik satışı gibi gözüküyor ama bizim yönetmeliğimizin adı bile şarj hizmet yönetmeliği. Dolayısıyla biz bir hizmet sağlıyoruz. Şu anda tabii ki bu hizmetin büyük bir kısmı kilowatt saat satışından, elektrik satışından gerçekleşiyor ama belli bir süreden sonra, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra piyasa buradaki marjinlerin giderek azaldığını göreceğiz. Yani

0: elektrik satışından sadece ya da kilowatt saat satışından oyuncular çok büyük karlar edememeye başlayacaklar büyük ihtimalle. Şu anda da zaten etmiyorlar. Şu anda herkes yatırım sürecinde.
1: O zaman rekabeti belirleyecek ana unsur ne olacak?
0: Oraya geliyorum. Hizmet kısmı daha ön plana çıkacak. Yani siz müşteriye nasıl hizmeti sunuyorsunuz? Müşteri deneyimini nasıl sağlıyorsunuz? İşte bir takım sadakat programlarıyla...

0: Yani mesela her bir elektrikli araç aynı zamanda bir enerji depolama tesisi gibi düşünün. Ve biz bunu yönetebilir durumdayız. Yani şarj operatörü olarak bunu yönetebilir durumdayız. Bir örnek vereyim. Diyelim ki iki araç yan yana şarjı taktı. Siz bir tane araç işte 10 saat sonra çıkacağını biliyorsunuz yola. Diğeri ise acil 15 dakika içinde şarjını yapmak istiyor. Siz bunu şöyle yönetebilirsiniz. Hiç dağıtım şirketinden elektriği almadan, hiç uzaktan elektriği getirmeden bir araçtan kendi kapalı devre sisteminiz içinde öbür araca bu elektriği aslında aktarabileceğiniz ve dağıtım sistemini kullanmayacağız. Yani sanki çatınızdaki işte güneş enerji sisteminden bunu sağlıyormuşçasına bunu yönetebilirsiniz ve burada dağıtım sistemini kullanmadığınız için aslında elektrik maliyetinizi de ciddi anlamda azaltıp hatta bunu müşteriyle paylaşabileceğiniz iş modelleri ortaya çıkmaya başlayacak. Elektriği geri sattığınız, yani pahalı zamanda satıp ucuz zamanda aldığınız iş modelleri ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla işin hizmet boyutu ve optimizasyon kısmının normal elektrik satışının önüne geçtiği bir fazada gireceğiz. Ama bu belki 2030 ve sonrası için konuşabileceğimiz
1: şey. Peki kullanıcının maliyetleri ne olacak? Biraz o tarafı detaylandıralım mı? Şimdi aslında son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bugün özelinde de işte petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları bir yükseliyor, bir çıkıyor. Evet. 120'lere geliyor, oradan 80'lere gibi böyle çok dalgalı seyirler. Bu savaşla birlikte mesela içeride siz bir talepte bir değişim gösterdiniz mi? Elektrikli araçlara daha fazla yönelim oldu mu? Olduysa bu kalıcı olur mu?
0: Evet. Ya tabii ki politik riskler, özellikle petrol fiyatlarındaki oynaklık elektrikli araçlara yönelimi hızlandırıyor. Özellikle filoların hızlandırıyor. Mesela bazı filo yöneticilerinin elektrikli araç geçiş stratejilerini daha öne çektiğini gördük bu dönemde. Ve bununla alakalı yatırımlarını da daha öne çektiğini gördük. Burada tabii önemli olan toplam maliyet. Yani siz bir aracın ilk yatırım maliyeti değil, toplam kullanım maliyetini kıyasladığınızda şu anda elektrikli araçlar gerçekten çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. ÖTV desteği de devam ettiği sürece aslında ilk yatırım maliyeti açısından da bir avantaj sağlıyorlar. Şu anda kullanıcıların, pek çok kullanıcının aklındaki tek soru işareti menzil konusu. Menzil konusu da giderek hızlı bir şekilde çözülüyor. Yani birkaç sene içinde biz 1000 kilometreye ulaşan tek şarjda araçları konuşuyor olacağız. Konuşmaya başladık, hatta görüyor olacağız yollarda. Dolayısıyla o da çözüldüğü noktada ben elektrifikasyonun çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum bu ülkede.
1: Peki Türkiye'de bunları yaparken yerli üretim ne noktada?
0: O konuda çok iyimserim ben. Neden iyimserim? Çünkü biz uzun zamandır aslında bir otomotiv ülkesiyiz. Yani son 50 senedir biz otomotiv tarafında, yan sanayi tarafında çok güçlendik. Çok güçlü bir ülkeyiz. Ve elektrifikasyon da aslında bizim yan sanayiden ana sanayiye geçişimiz ve takipçiliği biraz daha oyun kuruculuğa, liderliğe bıraktığımız bir hal alacak diye düşünüyorum. Gerek otomotiv sektöründe gerekse de bizim gibi teknoloji tarafında, donanım tarafında ve yazılım tarafında yer alan oyuncular için çok büyük bir fırsat.
1: Yani ihracatta oradan önümüzdeki dönemde güçlü bir etki alır mıyız biz?
0: Yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle şarj istasyonu tarafında donanım ve yazılımları ve bununla birlikte gelen hizmet için konuşuyorsak biz net ihracatçı durumuna çok rahat gelebileceğimiz bir noktadayız.
1: Şu an ne durumdayız?
0: Şu anda pek çok üretici var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Donanımından işte elektronik kart tasarımına, içindeki gömülü yazılımına, mobil yazılımı, şarj istasyonu yönetim yazılımına kadar her şeyi uçtan uca yapar durumdayız. Burada sadece ölçek ekonomisini biraz daha iyi kullanıp, ki Türkiye aslında giderek büyüyen bir pazar, orada da bir avantajımız var. Ama tabii yeterli değil. Sadece Türkiye'ye üretim yaparak siz bugün Çin'le ya da büyük firmalarla yarışamazsınız. Dolayısıyla mutlaka ihracata da yönelip özellikle bizim çevre ülkelerde fırsatları takip ediyor olmamız lazım. Orada da şöyle bir güzellik var. Çevre ülkelerimizi düşündüğümüz zaman işte Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, buralarda Türkiye şu anda elektrifikasyon konusunda lider durumda ve diğer ülkelerin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla buradaki fırsatı iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama iyi gidiyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Peki o fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor dediniz. Net ihracatçı konumuna da Türkiye gelebilir dediniz.
0: Gelebilir.
1: Bunun önünde bir engel var mıdır ve hızlı bir şekilde bunların gelişmesi

0: gelişmesi için aslında neler olması lazım, neler beklersiniz diye de sorayım.
1: Yani şöyle, şu andaki tabii ekonomik konjonktürden ötürü finansmana erişim problemi var sektörün. Uzun vadeli yatırım gerektiriyor. Gerek şarj istasyonunun işletme yatırımları, gerekse de bu teknoloji yatırımları. Ve birçok firmada maalesef şu aşamada bunlara erişimde zorlanıyor. Buna yönelik bir takım belki de devlet destekli veya işte özellikle altyapı fonlarının, altyapı kalkınma bankalarının desteğiyle bu konuda özel finansman programlarına ihtiyacı var sektörün ki bu teknolojinin, bu gelişimin gerisinde kalmadan aslında bu net ihracatçı ve hatta operatör olarak da yani işletmeci olarak da sadece Türkiye içinde kalmayalım. Çevre ülkelerde de neden biz şarj istasyonu işletmeyelim, orada da büyümeyelim? Bunların hepsi gayet yapılabilir şeyler. Bunlarla alakalı finansman kaynaklarının biraz daha bu sektöre özelleştirilmiş bir şekilde gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. En büyük belki
0: o taraf işte şu anda baskıladığını hissediyor musunuz?
1: Kesinlikle. Kesinlikle baskılıyor. Yani kısa vadeli ticari kredilerle olabilecek bir iş değil. Şu anda da firmaların özellikle ulaşabildikleri şeyler maalesef kısa vadeli ve yüksek maliyetli krediler.
0: Peki son olarak şunu da konuşalım. Ölçek ekonomisi için hani önemli hale geleceğini anlıyorum. Önümüzdeki dönemde sizin söylemlerinizden ne kadar gerçekleşir, ne kadar önemli hale gelir diğer sektörlerle kıyasladığımızda oraya bir soru işareti koyarak devam edelim. Ancak orada o zaman yeni satın almalar, birleşmeler hani görür müyüz? Bundan sonraki bize şöyle bir 5-10 senenin fotoğrafını çekmek istesek neler söylersiniz?
1: Şimdi şarj ağı işletmeciliği tarafında şu anda 170 tane lisanslı operatör firmamız var. Bütün pazarın beklentisi burada bir konsolidasyonun olacağı yönünde. Ama aslında konsolidasyonun bir alternatifi de var. Yani sadece firmaların işte havlu atması veya büyük firmalar tarafından satın alınması değil. Bizim yönetmeliğimizde şarj istasyon işletmeciliği ya da sertifikalı işletmecilik diye de bir şey var. Şimdi son dönemde lisans almış ancak bu lisansın gerekliliği olan ölçek ekonomisine ulaşamamış ve dolayısıyla karlılık bazında çok geride kalmış firmaların biraz daha lisanstan şarj istasyon işletmecilerine yani büyük lisans alan firmaların altında İşletme. Yatırımcı olarak, küçük evet. yatırımcılar olarak işletme yaptıkları bir senaryoya doğru geçiş görüyoruz. Ben bunun hızlanacağını düşünüyorum. Yani evet lisans sayısında belki azalma olacak. Belki 170'ten 5 sene sonra 50 lisansa ineceğiz. Ama yatırımcı sayısında artış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü
0: daha
1: bu
0: küçük yatırımcılarda
1: küçük yatırımcıların evet özellikle lokal küçük yatırımcıların kar edebileceği bir fırsatta var.
0: Fırsatta sunuyor dediniz. E-Mod, evet. E-Mobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Somalı çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Için.
1: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Efendim biz iş dünyasını noktalıyoruz. Saatlerimiz 18.20'yi gösterdiğinde günden kalanlarda görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Haber TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Son dakikalarda pozitif haber akışlarıyla akıllı parayı açıyoruz. 12 Ağustos 2026 itibariyle son dakikada görebileceğiniz üzere bankacılık endeksinde yukarı yöndeki yüzdesel değişim şu an itibariyle %3'ü aşmış vaziyette. BIST yüzde de gün içerisinde 13.600-700'leri telaffuz ettiğimiz noktalardan, ki dün piyasaları takip etmeyenler için söyleyelim, tekrar 14.000'lerden uzaklaşmada bir miktar daha o taban diye ifade edebileceğimiz son dönemdeki seyirde 13.600'lere kadar gelmiştik. Öğleden sonra haber akışlarıyla biraz da bölgesel gelişmeler tabii ki burada başat rol oynuyor. Yukarı yöndeki değişimler Borsa İstanbul'da hızlanmış vaziyette ve şu anda son dakikada okuyabileceğiniz üzere 27 Temmuz'dan bu yana ilk kez 14.000 puan seviyesine geldik. 12 Ağustos'ta olduğumuzu düşünecek olursak iş günlerini kenarda bırakıp 15-16 günlük süre zarfı içerisinde BIST 100 endeksinin tekrar 14.000 puanın üzerine geldiği bir aşamadayız. BIST 30'da yine %3'lerle ifade edebileceğimiz yukarı yönde değişim var. Bankacılık endeksi bu arada biz %3'ün üzerinde dedik ama %4'lere gidiyor şu an. %3,80'leri görüyorum solda terminalde. Sanayide %2'lere yaklaşıyoruz. Ulaştırmada %2'nin üzerinde yine yukarı yönde değişimler var ve 161 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi olduğunu altını çizelim. Dolar TL'de 47.75'in üzerindeyiz. CDS'de borsadaki pozitif görünüme paralel tekrar 225'in gerisine geldi. Bununla beraber gün başlangıcında 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizlerine daha yatay ve aşağı yönlü bir görünüm var demiştik. 2 yıllıklar önceki yayınlarda sunduğum yayınlarda belirtmiş olduğum üzere %41,5'a doğru gelmeye çalışıyor. Ekranda da hemen gördünüz. Bugün WTI ve Brent'te yukarı yön vardı ama oradaki dinamizm kayboluyor. Ons altın ve ons gümüş ise ABD enflasyon verisi öncesinde yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. 66 doların üzerinde bir ons gümüş var şu an %2'nin üzerinde yükselen. ABD tahvil faizleri geliyor. Spot dolar endeksi geliyor. Bakalım 15.30 saat Türkiye saati itibariyle sonrasında da buna benzer özellikle dışarıda bir görünümü konuşacak mıyız diyerek hızlıca adrenalin dolu bir 1-2 dakikalık özetin ardından gidelim. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzutluoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Çok da güzel özetlediniz. Bizim de bir gözümüz tabii ki İran-ABD arasındaki o anlaşmayla alakalı haber akışında. Bir gözümüz de saatlerde 15.30'u gösterdiğinde gelecek enflasyon verisinde. Ama tabii bunlar önümüzdeki dakikalarda gerçekleşecek olanlar. Geriye dönüp baktığımızda yine iki akış hazırladık sizin için. Bir tanesi regülasyon turu, bir tanesi de şirketlerle alakalı. Amerika'dan Asya'ya uzanacağız. Öncelikle SEC Clarity Act'in kongrede takılması üzerine harekete geçti. SEC kripto projelerinin yasal sermaye artırımı için Regulation Crypto düzenlemesini 14 Ağustos'ta oylanacağını duyurdu. Daha önce CFTC Başkanı Michael Selig, regülasyonun yani Clarity Act'in gecikmesi durumunda kurumların kendi inisiyatiflerini alacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Şu an bunun bir benzerini yaşıyoruz. Çünkü yayınlarda sık sık hatırlattık. Eylül'e hatta spesifik bir tarih de verildi. 15 Eylül'de Clarity Act görüşülecek. Tatil sonrasına bırakıldı kongrede. Dolayısıyla bu bir aylık boşluğu bile artık SEC pek tolere edebilecek durumda değil ki bir hamle yapacaklar 14 Ağustos'ta. Rusya'ya geçiyoruz. Orada da Merkez Bankası Bitcoin, Ethereum ve USDT'nin halka açık alım satımına imkan sağlayan bir çerçeve teklif etti. Buna göre hem bireysel hem de nitelikli yatırımcılar aracı kurumlar aracılığıyla, düzenlenmiş tabii aracı kurumlarla kripto ticareti yapabilecekler. Nitelikte olmayan yatırımcılara da ek kısıtlamalar getirilecek. Bir hatırlatma yapalım. 4 Ağustos'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin kripto para dolaşımına ilişkin kuralları belirleyen yasayı imzalamıştı. Bunun artçı adımlarının geldiğini görüyoruz. Ve bir sonraki habere geçiyoruz. Aralarında yine Rusya'nın da bulunduğu BRICS örgütü üyeleri kendi ödeme sistemlerini ve CBDC'lerini yani merkez bankalarının stabil coinlerini birbirine bağlamayı görüşüyor. Amaç elbette maliyeti azaltmak. Kore'ye geçiyoruz. Güney Kore'de 1 milyon wonluk travel rule eşiği kaldırıldı. Kayıtlı kripto hizmet sağlayıcıları arasındaki tüm transferler için bilgi paylaşımı zorunlu hale getirildi. Bunun sebebini de Finansal İstihbarat Birimi açıkladı. Kullanıcıların büyük işlemleri daha küçük tutarlara bölmelerini engellemeye çalışıyorlar. Şirket haber turuna baktığımızda ise strateji CEO'su Fong Li bir açıklama yaptı ve şirketin bu yıl Bitcoin alımlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Bu neden önemli? Strateji henüz bu pazartesi günü STRC imtiyazlı hisselerini geri almak için 108 milyon dolar karşılığında 1690 adet Bitcoin satmıştı ve bu yıl bu ilk değil, birkaç kez Bitcoin satış haberi vermiştik sizlere. Dolayısıyla bu da piyasada hani artık sürekli satış mı gelecek psikolojisini doğurmuştu. Fong Li bunu birazcık toparlamak için böyle bir açıklama yaptı ve yıl içerisinde yeniden Bitcoin satın alınacaklarını söyledi. Tether'e geçeceğiz. Stabil kripto varlık ihracatçısı Tether'de altın destekli borç verme platformu Elo'yu 17 Eylül'de sonlandıracağını duyurdu. Bu karar Tether Gold'u yani XAUT ticker'ını kapsamıyor. Bunun da altını çizelim. Son olarak küresel para transfer şirketi MoneyGram, Rams adlı hizmetini Stellar'dan sonra ikinci bir blok zincire genişletti ve Solana'yı seçti. Bu entegrasyon sayesinde Solana cüzdanları ve geliştiricileri nakitten kriptoya ya da kriptodan nakde dönüşüm hizmeti sunabilecekler Solana blok zinciri üzerinde. Bugünkü satır başları biraz uzun olmakla birlikte bu şekildeydi. Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yeniden sizde.
1: Estağfurullah, teşekkür ediyoruz. Keyifle dinledik biz de para bu araçlarına raporlama bilmiyor Hüseyin İmran Erdoğan'ı. Ve kısa bir araya gidelim şimdi. Malum oldukça dolu veri ve haber günü. Ara sonrası bu markete baş ekonomisi Aslıhan Oğuz Eren'le sohbetimize başlayacağız. Takiben de veriler sonrasında Rabobank FX kıdemli stratejisti Jane Foley bizlerle olacak. Verileri değerlendireceğiz, bekleriz.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo.

0: Akıllı para tüm hızıyla devam ediyor. 5 dakika içerisinde geçtiğimiz hafta istihdam verileri sonrasında gördüğümüz sarsıntıyı ya da pozitif anlamda belki de olayın verilerin sonrasındaki akışını o denli görecek miyiz? Hepimiz bunu bekliyoruz ama içeriden pozitif haber akışı devam ediyor. Borsadaki değişimler anlamında %4'ü de açtık. Az önce zaten ifade ederken kendimi dile getirmiştim. BIST 100'de %2,5'lara, BIST 30'da da %3'lere doğru yaklaşıyoruz. Sanayide de %1,5'un üzerinde şu anda yükseliş var. Ama içerideki bu pozitif görünümle beraber dışarıda tabii ki belirleyici olan ABD enflasyon verileri olacak. Bloomberg ET baş ekonomisti Aslı Avranoğlu Seren de şu anda stüdyoda bizlerle. Aslı, geçtiğimiz haftayı destekleyecek ya da baltalayacak şekilde bir şu anda sürprize karşılaşma ihtimalimiz var mı? Veride özellikle takip edebileceğimiz kalemlerde senin bilhassa şuna bakalım dediğin bir ayrıntı var mı?
1: Yani sonuçta zayıf bir veri olması bekleniyor. Zaten Temmuz ayı, pardon, Haziran ayı da beklentinin altında kalmıştı. Temmuz onun kadar zayıf olmasa da yine zayıf bir veri ve yıllık bazda gerilemelerin beklendiği bir veri. Gene bir miktar enerji fiyatlarının aşağı çektiğini görüyoruz. Burada özellikle enerjiyi takip edeceğiz, ne kadar aşağıya çektiğini. Onun dışında da çekirdek enflasyondaki seyri takip edeceğiz aslında. Çünkü yıllık bazda beklenti %2,5-2,4'lere kadar geri gelmesi ki bu Mart 2021'den beri en düşük rakam olacak aslında geldiği takdirde buna benzer bir rakam. Dolayısıyla biraz şu beklentiyi destekleyecekmiş gibi görünüyor. Zayıf istihdam verilerinin arkasından enflasyon tarafında da ciddi bir baskı olmadığı bir veri, Fed'in faiz arttırması için daha az sebep var argümanını destekleyecek diye düşünülüyor. Göreceğiz bakalım böyle olup olmayacağını. Ama bunu Temmuz verisi olduğunu belki söylemek lazım. Bundan sonra, çünkü Temmuz verisinde gene de petrol fiyatlarının görece gene ortalamalarda çok yüksek kalmadığını biliyoruz. Şu anda Ağustos'la birlikte bir miktar daha bunun yükseldi. Yaklaşık işte Temmuz sonunda 79 dolar civarındaydı Brent, 89 civarında, yaklaşık %12 daha yukarıda. Dolayısıyla aslında tamamen bu enflasyon

0: Samsun hikayesi bitmiş görüntüsü vereceğini düşünmememiz gerekir. Hala daha orada enflasyonist baskıların devam ettiği bir ortam var aslında. Her ne kadar bu birkaç ay öncesine göre bu baskı daha az olmuş olsa da yine de tamamen bu baskının bittiğini söylemek mümkün değil. Ama yine de bu çekirdek enflasyonun yıllık bazda düşük gelecek olması burada bir anlamda FED'de bir rahatlama sağlayabilir. En azından üzerindeki faiz arttır baskılarını daha yakın bir zamana çekmeden biraz daha uzatarak konuyu daha uzun vadeye yayarak biraz daha idare etmesini sağlayabilir.
1: Bakalım zaman kazanmasına müsaade edecek mi? Hoş tabii biz de bir anlam yüklüyor değiliz. Zaman kazanmak istiyordu istemiyordur aynı mesele ama koşullar müsait olacak mı? Aslında Boston Fed'den Collins'ten açıklama vardı. Bilhassa hem son Fed toplantısı hem de geçtiğimiz haftaki istihdam verileri sonrasında tabii ki ilk Jackson Hole araya girecek belki ama Eylül'de herkesin dikkati. Bir buçuk dakika içerisinde veriyi karşılayacağız aslında ama bugün özellikle hadi bugün pozitif taraftan konuşalım. Piyasaları çok tetikleyecek konu herhalde beklentilere paralel gelmesi diyebiliriz değil mi bir dakika kala?
0: Evet yani beklentilere paralel gelmesi aslında bir anlamda pozitif algılanacak diye düşünüyorum. Ben beklentinin üzerinde gelirse ancak burada bir dediğim gibi o enflasyonist baskıların beklenen kadar yavaşlamadığı algısı oluşabilir. Ama beklenen gibi gelen bir veri zaten yıllık bazda hem manşet enflasyonda aşağıya getirecek. Yani %3.5'ten 3.3'e getirmesi bekleniyor gene manşet tüfe enflasyonunu. Ki bu da neredeyse Mart ayından beri en düşük rakam olacak. Manşet enflasyonda Mart ayı öncesinde aslında biz %2.4'ler görmüştük. Ocak-Şubat aylarında sonra petrol fiyatlarının yükselişiyle birlikte Amerika'da 3.3'e çıkmıştı. Sonra işte 3.8'lere 4.2'lere kadar çıktığını gördük enflasyonun. Geçen ay Haziran verisi beklentinin altında geldi ki burada enerji fiyatlarının çok büyük etkisi vardı. 3.5'a geriledi. Şimdi tekrar savaş öncesi ne olmasa da Mart ayı seviyesine geri gelmesi bu anlamda manşet açısından önemli olacak.
1: En azından öncesine değilse de yükselme başladığı kısımlara yakın bir yerlere evet. Gelmesi tam şu anda 15.30 %0.1 aslı.
0: 0.1 beklentiye biraz daha üstünde geldi sanırım.
1: Burada özellikle biz enerjiyle ilgili detayda tabii dikkatlerimizi buraya yönelteceğimizi söylemiştik. Aylık bazda biraz önce Aslı'ya söylediğim gibi %0.1'lik yıllık bazda da tam olarak beklentiye paralel %2.5'lik bir enflasyonda ABD Temmuz rakamı karşımıza çıkmış vaziyette hemen rejimiz ve yönetmenimiz İlhan Ezgin zaten ABD vadelilerini ekrana verdi. Öte yandan ABD tahvil faizleri belki biraz önce söylediğimize paralel buna dönük bir fiyatlamaya bugün Türkiye saatiyle biz yayınlarımıza başladığımız dakikalardan itibaren herhalde girmişti ki şu an itibariyle o 4.70'lerden geriye çekiliyordu 10 yıllıklar için konuşuyorum. Buralara yakın kalmaya devam ediyor. Çekirdekte de bu arada beklentiye paralel bir değişim var. Şu anda son dakikada görebileceğiniz üzere %0.2'lik beklentiye paralel bir çekirdek enflasyonda da değişim oldu. Aylık bazda, yıllık bazda da yine bakıyorum. Biraz önce çekirdeği %2.5 beklenti olarak söyledim. Yıllık bazda ABD tüfesi %3.4 yine beklentiye paralel olarak geldi. Aslında söylediğimiz oldu. Beklentiye paralel olursa piyasa buna nasıl tepki verir diye bakmıştık Aslı. Nasıl yorumluyorsun? Altın ve gümüşte çok kısıtlı da olsa düşüş var ama ABD tahvil faizlerinde 10 yıllık yavaş yavaş yukarıya doğru yönünü çevirmeye başladı. Vadeliler pozitifti ama herhalde zaten çok yorum yapmak için şu an için erken ama piyasa biraz daha iyi olmasını mı bekliyordu?
0: Evet ama çok da hafif yani şu anda baktığımız zaman Eylül faiz arttırım beklentisini çok da oynatmış gibi değil. Gene %44'ler civarında yani %45 civarındaydı zaten öncesinde de. Bu yılın sonuna kadar da Aralık'ta bir arttırım beklentisi devam ediyordu. 1.1 faiz arttırımı fiyatlanıyordu. Şimdi de gene aynı fiyatlanıyor. Dolayısıyla beklentilere paralel bir enflasyon gelmiş olması çok da ciddi bir fiyatlama etkisi. etkisi yaratmadı diye düşünmek lazım. Yani biraz önce konuştuklarımız aslında hala geçerli. Sonuçta çekirdek enflasyonda %2,5'lara gelmiş olmamız olumlu. Bu Mart 2021'den beri en düşük seviyeye gelmiş olacağız. Ve işte manşet enflasyonda da %3,4, Mart'ta %3,3 görmüştük. Dolayısıyla buna yakın bir seviye. Buradan sonra artık şimdi Ağustos ayındaki görüntü nereye doğru evrilecek, biraz buna bakmak lazım. Petrol fiyatları tekrar yükselişte olduğu için buradaki enflasyonist baskılar bir miktar daha aslında devam ediyor. Buraya öncü göstergelere baktığımız zaman da aslında biraz bu taraftan baskının tamamen bitmediğini söyleyebiliriz. Çünkü sadece enerji değil buradaki baskı unsuru. Enerji tarafından gelen baskı bundan bir iki ay öncesine göre daha az belki, ama sonuçta yine de hala daha tamamen ortadan kalkmış değil.
1: O zaten, ama bugünden yarına da ortadan kalkacak bir şey değil. Bu yıl sanki tamamen öyle gidecek gibi yani.
0: Yani buradaki geçen seninle de konuşuyorduk. Bununla ilgili bence giderek daha da fazla makale ve yazılıyor. Sonuçta petrol fiyatları şu anda biraz ateşkesin bağlamından da biraz daha kopmuş durumda. Çünkü çok ciddi stok erimeleri var ülkelerde. Ve özellikle de biliyoruz ki hem Çin bu aslında petrol fiyatlarının çok daha yüksek seviyelerde oluşmaması için hem stoklarını çok ciddi bir şekilde kullandı geçtiğimiz birkaç ay boyunca, hem de petrol ithalatını çok ciddi anlamda daralttı. Sonuçta bunların eski normale dönmesi zaten ateşkesin bağlamının dışında da bir petrol talebi ve fiyat baskısı yaratabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla burada sadece işte kalıcı ateşkes oldu olmadığının ötesinde de bir volatilite olduğu ve burada hani Çin'in ne tarafa doğru hem stoklarını hem ithalatını nasıl bir politikayla yürüteceği aslında fiyat anlamında belirleyici olacak. Bu da enerji maliyetlerini hala daha önemli bir etken yapıyor bütün ülkeler için, Amerika için de. Ama bunun dışında da yani birkaç etken daha var. Şimdi hani enflasyonun şeyine bakacak olursak, enflasyonu iten faktörlere, işte bunlardan bir tanesi işçi maliyetleri. Amerika'da şimdiye kadar bu konuda yani ücretlerin çok artmadığını biliyoruz aslında. Ama dünyada aslında manşet enflasyon yüksek kaldıkça burası risk oluşturmaya devam ediyor.
1: Ortalama saatlik kazançlar da bu arada beklentiye paralel
0: geldi. Yani bu taraf risk oluşturmaya devam ediyor ve öncü göstergelere baktığımız zaman aslında bu artan baskının arttığı noktalardan bir tanesi gibi gözüküyor. Yine ham madde maliyetleri gene baskının arttığı noktalardan birisi gibi gözüküyor. Ne şu anda baskıyı arttırmıyor enflasyona ilişkin? Talep. Yani hani biz de nasıl yurt içinde şu anda iş talebin yavaşladığını konuşuyoruz ve bunun biraz enflasyonist baskıları çörpüleyeceğini konuşuyoruz. Aynı zamanda bütün dünyada da aslında talep görece yavaşladı, bunu söyleyebiliriz. Yani bütün mesela PMI'ların hatlarına baktığımız zaman eskiden çok hizmet sektörünün hızlı gittiğini gördüğümüz PMI rakamları şu anda tersine döndü. Hizmet sektörü görece daha yavaş gidiyor. O taraftaki talep yavaşlamış gibi. Bir miktar işte imalat tarafında bir hareketlenme var, ama o tarafta biliyoruz işte stok biriktirme eğilimi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunları bir araya toplayınca şuna gelmek istiyorum. Evet, yani kötü değil, son iki aydır Amerika'dan gelen enflasyon verisi kötü değil ve bu anlamda Fed'in politikaları açısından borç üzerindeki baskıyı da bir miktar azaltıyor belli ki. Ama tamamen de enflasyonun artık normalize olduğunu da söyleyip de buradaki riski aşağı havaya girmeye gerek yok. Ki zaten aslında son dönemde bu hafta içinde gelen, değil mi, FED üyelerinden de mesajlar vardı. Çok benzer mesajlar. Sonuçta bu yani hangi tarafta, çünkü tarım dışı istihdam verisi de oldukça zayıf geldi Amerika'da geçen hafta. Bu veri, yani istihdam tarafı zayıf, enflasyon riskleri mi daha fazla diye gene baktığımız zaman aslında ağırlık gene enflasyonist risklerin daha fazla olduğu, dolayısıyla para politikasının bu tarafı daha çok önemsemesi gerektiği yönünde şekillenmeye devam ediyor.
1: Evet Aslı, sen veriyi incelerken biz hemen Jane'e dönelim. Bu arada biz ne konuşuyorsak terminaldeki canlı blokta da ona dönük yorumlar geldi. İlk etapta ben Aslı'ya sözü devrederken sizlerin de anımsayacağı üzere ABD tahvil faizleri geri geliyordu ama veri sonrası ilginç bir şekilde biraz yukarıya doğru çok kısıtlı olsa hareketlendi demiştik. Tekrar yönünü aşağıya çevirdiğini söylemek mümkün. Altın ve gümüş içinde bir miktar duraksadılar, hatta dinamizmleri kayboldu demiştik. Oradaki dinamizm tekrar hareketlendi. Ons gümüşte şu an 66,5 dolara, ons altında da 4420 doların üzerine doğru gidiyoruz diyerek bir ara bilgi verip hemen Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley'a döneyim. Hi Jane, in line
2: merhaba
1: with
2: Jane.
1: Forecast
2: on şimdi tahminlere call, paralel olarak çekirdek ve manşet detaylarını aldık ama bu Wash için ne anlam ifade ediyor acaba?
1: Jane, could you hear me?
2: Jane, bizi duyabiliyor musun?
1: Evet, Jane bizi şu an duymakta problem yaşıyor anladığım kadarıyla. Rejimiz tekrar onunla bağlantı kurmaya çalışacak. Şu anda bağlantı hazır olana kadar ben size veriyi takip etmeyenler için baştan itibaren söyleyeyim. Aylık bazda %0,1'lik beklentilere paralel şu anda geldiğini görüyoruz. Çekirdek tarafında %2,5'luk beklentilere paralel yıllık bazda verinin geldiğini görüyoruz. Temmuz ayı ABD enflasyon rakamlarında. Yıllık bazda yine manşet enflasyonun %3,4'lük beklentilere paralel geldiğini görüyoruz. Yine çekirdek aylıkta da neredeyse, yani özetle bütün başlık ve alt detaylarda, kırılımlarda paralel geldiğini görüyoruz. Buna da piyasanın risk iştahını pozitif etkileyecek şekilde tepki verdiğini söylemek mümkün. Jane hazır. Hi Jane.
2: In line Jane with, tekrar merhaba. Merhabalar. Şimdi beklentilere paralel gelen verilerin ardından Warsh neler yapar? Evet, beklentilere paraleldi ama detaylar burada önemli. Şimdi baktığımızda veri detaylarıyla aslında dolar zayıflıyor, euro dolar biraz yukarıyı zorlamaya çalışıyor. Ve tabii yeni gelen çok fazla bilgi var. Belki de bu noktada Fed hala daha faiz artırmak için, Eylül için bir kanıt, bir ikna noktasında değildir. Ancak veriler gelmeye devam ettikçe tabii kararları da biz takip edeceğiz. Şimdi çekirdeğe bakıyoruz. Tabii piyasaların özellikle dikkat ettiği bir veri bu. Yeterli kanıt, söylediğim gibi, belki de yok hala çekirdekte. Tabii enflasyon baskısının artık kendini hissettirdiğini biliyoruz. Hürmüz Boğazı da bundan dolayı çok yakından takip ediliyor. Ama buradan aslında iyimser bir yorum çıkar diye düşünüyorum piyasa tarafında. Peki Jane, burada aslında artık hane halkı ekonomisini de düşünmek, seninle konuşmak istiyorum. %2,7'lik bir kişisel tüketim harcamaları var. Mesela sebze tarafında artış var. İçeceklerde yine keza %1'in üzerinde yıllık artış var. Peki şimdi Fed bu noktada manşete mi odaklanacak ya da vatandaşın neyi ne kadara alabildiğine mi? Aslında her şeye bakacaktır. Tabii burada da endişeler olabilir. Artık yaşam maliyeti dikkat çekiyor. Başkan Trump da bunu vurgulamıştı ki bu elbette önemli. Özellikle de ara seçimler yaklaşırken şüphesiz ki başkan üzerinde de, siyasetçiler üzerinde de bu bir baskı yaratacaktır. Ancak şimdi iş gücü piyasasını, ki cuma günü hatırlayın beklenenden daha yumuşak veriler gelmişti ve aşağı yönlü revizyonlar gelmişti önceki aylarda da yine iş gücü piyasası verileriyle ilgili. Yani dolayısıyla bu ikinci tur etkileri daha ılımlı hale gelmiş olabilir. Peki şimdi bu noktada ne olabilir? Belki de insanlar daha fazla harcama yapacaktır. Çünkü yaşam maliyeti arttı. Ancak işverenlerinden de daha fazla maaş isteyeceklerdir. Şimdi iş gücü piyasasında böyle şeyler yaşanırken aslında enflasyon beklentileri de dengede olabilir. Ve orta vadede enflasyonist güçler de belki dengede kalabilir. Ama tabii Fed bütün detayları yine çok sıkı takip edecektir. Peki Jane,
1: major touch point in August, Jackson Hole. Would we say that Sesinde bir problem var yine Jane'in anladığım kadarıyla. Burada tekrar piyasa tepkisine dönecek olursak halen beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi detaylarını hem Aslı Savranoğlu Seren'le hem de Rabobank Kremli FX stratejisti Jane Foley ile konuşuyorduk. Hali hazırda bağlantıyla ilgili nazar değdi bugün, teknik problemler olsa da tahvil faizlerinin güne en azından başladığı ve yakın seyrettiği noktalarda olduğunu izlediğimiz vaziyette devam ettiğini söylemek mümkün. Bununla beraber her belki geçişte ara cümle olarak ons altın ve ons gümüşten bahsediyorum ama yükselişleri de devam ediyor. Ons altının 4430 doların bu kez üstüne gittiğini görüyorum solumda terminalde. Gümüş de 66,5 dolara geçti, yönünü yukarıya çevirdi. ABD vadelilerini verelim. Şu an gümüşteki yükselişin zaten %3'ün üzerine geldiğini ons bazlı olarak görebilirsiniz ekranda. Bununla beraber ABD vadelilerinde de başta Nasdaq olmak üzere ki o da %1'in üzerinde yükselir durumda şu anda. %1 üzerinde yükselen Nasdaq öncülüğünde yükseliyor. Son sorumu sorayım Jane Foley'e. Jane, again, our next major touch point is going
2: Şimdi
1: to
2: bir sonraki önemli detay elbette ki Jackson Hole toplantısı olacak. Şimdi bu tarafta Ağustos verileri acaba bir etki yaratır mı? Ağustos'taki iş gücü raporları detayları da önemliydi ama tabii söylediğin gibi Jackson Hole için de önemli olacaktır. Ama Cameron Walsh bunun iletişimini kuruyor. Tabii ne kadar dile getirecek, neler anlatacak bu da önemli. Tabii kendisi söylemişti çok fazla iletişim kurmak, piyasalara çok fazla hitap etmeyi sevmiyorum demişti. Ama bu da belki de onun dezavantajına dönebilir ki son FOMC toplantısında da dikkat çekmişti. Ve yine son toplantısında ifadeleri aslında yine dikkat çekmişti diyeceğim ki bu da kendi kendini kanıtlıyor. Piyasalar biraz bir şeyler duymak istiyor. Ciddi bir açıklama bekliyor Walsh'tan ve Jackson Hole'da da yine detaylar takip edilecektir. Ve enflasyonla mücadele edeceklerini vurguluyorlar ama tabii ekonomik verilere baktığımızda, iş gücüyle ilgili verilere baktığımızda acaba mesajlarının yerine ulaşmasına yardımcı olacak mı bu veriler ya da bir sürpriz mi yaşatacak, bunu da bekleyip göreceğiz. Jane çok teşekkürler bütün aktardıkların
1: evet,
2: için.
1: Evet, Rabobank Kıdemli FX stratejisi Jane Foley'den de yanıtlarını aldık. O esnada da Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren veriyi inceledi. Dikkatini çeken bir nokta özellikle var mı? Ben Jane'e soru sorarken bu arada kurcalamaya da devam ettim. Mesela ona zaten temel ihtiyaçlarla ilgili soruyu sormamın sebebi de oydu. Belki bizim gibi yüksek enflasyonla yaşayan ülke için çok problem değil gibi görünen oranlar ama süreye yaydığımızda ardı ardına barınma maliyetinin halen arttığını görüyoruz. Belki biz manşet rakamları konuşuyoruz ama genel itibariyle manşet rakamın üzerinde çok da ABD'lilerin alışkın olmadığı artışlar var. Özellikle gıda tarafında. Bu Fed'in gündemindedir değildir bilmiyoruz ama neticede beklentiye paralel şu anda manşet verinin keyfini piyasalar çıkarıyor ama toplumu çıkarabiliyor mudur Amerika'da?
0: Büyük ihtimalle çıkaramıyor. Enerji tarafı gene tabii aşağıya çekmeye devam etmiş. Şimdi onu görüyoruz. 0,1 puan Temmuz ayındaki enflasyonu aşağı çekiyor enerji fiyatı. Haziranda da 0,4 puan aşağı çekmişti. Aslında buradaki en büyük aşağı çeken unsur enerji olmaya devam ediyor. Diğer taraftan senin de belirttiğin gibi gıda tarafı oldukça sıkıntılı aslında. Yani yıllık %2,7 oradaki artış ve özellikle meyve sebzede %5. İşte senin bahsettiğin içeceklerde, alkolik olmayan içeceklerde %4,1. Şimdi bu şuna da baktığımız zaman aslında son dönemde özellikle Trump'ın onaylanma oranının da düştüğünü görüyoruz. Tabii bunun bir kısmı mutlaka sonuçta bu savaş ve petrol
1: politik
0: vesaire mutlaka. Ama alt detaylara baktığımız zaman yani bu vatandaşlara nedir buradaki en büyük sıkıntı diye sorduğumuz zaman hala enflasyon orada en başta gelen unsurlardan bir tanesi aslında. Bu enflasyon derken de en büyük tabii bence kalem mutlaka bir tanesi enerji ise sonuçta benzine ve petrole ödedikleri paraysa. Diğeri de gıda fiyatı. İşte meyve sebzenin %5 artıyor olması yıllık bazda aslında önemli bir etken. Sonuçta bunları şurada biliyoruz ki yani Amerika'da da ve dünyanın bir sürü yerinde belki ama bu şu anda son dönemde Amerikan ekonomisinde de çok belirgin. iki segment ayrışmaya başladı. Üst segmentin için belki alım gücü çok bir sıkıntı değil ama aşağıda geliri düşük segment gerçekten şu anda orada da ciddi bir alım gücü sorunu yaşıyor. Ve bu işte direkt özellikle gıda fiyatının yüksek seyrediyor olması hem Bush için bir sıkıntı bence hem de politik olarak Trump için de bir sıkıntı. Yani tamamen bunun sıkıntı olmadığını işte çekirdek enflasyon aşağıya geliyor. Aslında bakarsak işte biraz orasından burasından budarsak o enflasyona bakarsak çok da bir enflasyon yok aslında. Enflasyonist bir baskı yok gibi bir görüşü Bush'un destekleyecek bir aslında ortam var mı ondan çok emin değilim. Manşet enflasyon her ne kadar yani biz çekirdek enflasyona niye bakıyoruz belki de bir Çağlar biraz bundan da bahsetmek lazım. Aslında çekirdek enflasyonun başlangıç noktası her zaman aslında para politikasının etkileyemeyeceği alanları dışarı çıkarmaktır.
1: Adı üstüne çekirdek yani. Çekirdek. Biraz daha nüfuz etmesi zor oralara.
0: Evet yani sonuçta bizim mesela bizim durumumuzda da neyi çıkartıyoruz? Gıdayı çıkartıyoruz, enerjiyi çıkartıyoruz. Bazı vergiler tarafından yönetilen kalemleri çıkartıyoruz. Bunlar sadece oynak değil. Aslında ilk sıkıntı oradaki oynak değil. Merkez Bankası'nın direkt para politikasıyla etki etmesi imkanı olmayan alanlar. Şimdi gıda burada yine aynı şekilde Merkez Fed'in de etki alanının sınırlı olduğu. Petrol fiyatı da keza direkt bizde biraz yönetiliyor. O tarafta tam o da değil. Dolayısıyla Fed'in aslında veri olarak aldığı bir rakamlar doğru ama manşet enflasyonun yüksek kalmasının şöyle bir ikinci etkisi de olduğunu unutmamak lazım. Özellikle ücret artışlarının belirlenmesinde, beklentilerin belirlenmesinde, hane halkının fiyat algısının oluşmasında ve fiyat koyucuların aslında fiyatlama davranışlarının bozulmasında uzun süre yüksek seyreden enflasyonun oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Bizim durumumuzda mesela enflasyon hane halkının enflasyon beklentilerinin olabildiğince gıda enflasyonundan etkilendiğini biliyoruz. Yani tamamen bu manşet enflasyonu göz ardı etmek ya da işte gıda yüksek seyrediyor ama çekirdek düşük aslında demek ya da işte oradan buradan budadığımız zaman aslında o kadar da enflasyon yüksek değil demek doğru değil. Şu anda gene geldiğimiz noktada %3.4 yani şeye geri gitti diyoruz ama 3-4 ay öncesine işte Mart'ı 3.3'tü. Evet. Nisan öncesine geri gitti diyoruz manşet enflasyon ama aslında Fed'in enflasyon hedefi %2 ve Cameron Walsh'ta devamlı yani tekrar etmeye çalışıyor ki biz bu %2 hedefini tutturacağız. Sadece %2 hedefini ne zaman tutturacağını söyleyemiyor. Onu biliyoruz. Özellikle belirsiz bıraktığı alanlardan bir tanesi. Evet. Yani sonuçta tamamen de şunu toparlayacak olursak gıda enflasyonu yüksek gidiyor ve tamamen de manşet enflasyonu boşlamak o kadar da doğru değil. Her ne evet. kadar çekirdek enflasyon 2021'den beri en düşük seviyeye gelmiş olsa da.
1: Boş ayağını denk alsın diyelim. Burada noktayı koyalım.
0: Evet, aynen.

0: Evet, beklentileri paralel gelen ABD enflasyonu sonrası piyasaların havaya girdiği ama Aslı Savranoğlu, Seren ve Bendeniz'in de borçlu uyardığı bu akıllı para yayınının sonuna geldik. Birazdan 16'da Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca Amerika'dan gelen enflasyon verisinin detaylarını, ayrıca bizim piyasada yaşanan yukarı yönlü ivmenin devamı var mı yok mu? Hisse bazında bundan sonraki süreç nasıl olabilir? Portföy şirketlerinin kendi portföy dağılımlarında SPK düzenlemeleri sonrasında ortaya çıkan tablo ne noktada dinginleşir? Bunların detaylarını konuşacağız. Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak diyelim ve önce bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı enflasyon verisi beklentilere paralel olarak aylık %0.1, yıllık %3.4 arttı. Çekirdek enflasyonsa aylık %0.2, yıllık %2.5'la tahminlere paralel artış gösterdi. Böylelikle yıllık bazda Mart 2021'den bu yana 5 yılın en yavaş artışı kaydedilmiş oldu. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklarsa açıklamayı yalanladı ve ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı Temmuz ayı raporunda petrol piyasalarının günde 1.8 milyon varil açıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Rapora göre 2026 yılı genelinde açık muhtemelen son 5 yılın en yüksek seviyesinde olacak. Ajans 2026 yılı küresel petrol talebindeki düşüş tahminini yaklaşık %50 artırarak günlük 1.6 milyon varile çıkardı. OPEC 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 200 bin varil aşağı yönlü revize ederek 580 bin varile düşürdü. 2027 beklentisini günlük 220 bin varil ise yukarı revize etti. Küresel ekonomik büyüme için de 2026 yılı tahminini %3.1'den %3'e düşürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirime gidecek. Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre gece yarısı resmi gazetede yayınlanması beklenen kararın enflasyonla mücadele kapsamında alındığı belirtiliyor.

Risk iştahını biraz toparlamasının ardından biz Borsa İstanbul'da 14 bin puanın üzerine doğru attık. 350 puanlık sert bir yukarı yönlü ivme gözlemliyoruz. Burada perde arkasında %3 kadar bankacılık endeksi bir ara seans içerisinde yukarı gidiyordu. Onun etkisini, yansımasını gördük. Sanayi endeksteki getiriler %1,5 civarında, hatta %3,7'ye geldi şu anda bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareket. Dolayısıyla genel perspektiften baktığımız zaman bugün gelen açıklamaların içerisinde özellikle de enflasyon konusunu ilgilendiren MÜTV uyarlamasını yapılacağına dair haber, bir miktar daha enflasyon ortamında yumuşama beklentisini, ardından da bankalara alımı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Bunun dışında kurlar tarafına dönüp baktığımızda dolar TL'de 47 lira 75 kuruş civarında, euro TL tarafında ise 55 lira 21 kuruşluk fiyatlama görüyoruz. Euro dolar çaprazı Amerika enflasyonundan sonra çok büyük piyasa etkileri yok ama 1.1557'ler civarında, dolar endeksi ise 99.70'in hafif altına sarkarak seansı sürdürüyor. Öte yandan Avrupa borsalarına baktığımız zaman karışık bir seyir söz konusu. Özellikle Londra'da çok hafif negatif ama Paris'te %0,3 kadar aşağıdayız. Diğer taraftan Frankfurt ve Milano borsalarında %0,3 ve yaklaşan oranlarda yukarı yönlü hareket gözlemliyoruz. Dediğimiz gibi biraz daha piyasa kendi içerisinde ayrışmayı ön plana çıkarmış durumda. Amerikan vadelileri içinse tablo özellikle enflasyon verisi sonrasında baktığımızda pozitif gibi görünüyor. Dow Jones vadeleri %0,3, S&P 500 vadeleri 0,5, Nasdaq vadeleri bunun iki katı kadar %1 yukarıda seyrini sürdürüyor. Özellikle CoreWeave'den gelen haber akışı ve bilanço verisi, ki burada cloud sistematiğinin önemli oyuncularından, altyapı oyuncularından bir tanesi CoreWeave. Orada ciddi bir talep olduğunun görülmesi AI fiyatlamasının canlı kalmasını sağlayacak şeklinde bir bakış açısı var. Dolayısıyla bunun yansımalarını net olarak görüyoruz. Nasdaq vadeleri bugün %1 yukarıda. Emtia tarafına dönelim, oradaki tabloya bakalım. Aslında Pakistan üzerinden gelen haber akışı, İran'ın bunu yalanlaması derken petrol fiyatlarında hafif aşağı yönlü ivme var. 88 dolar 70 sent civarında Brent petrol, 82 dolar 80 sent civarında Amerikan tipi ham petrol fiyatı görüyoruz. Altın yukarı gitmeye devam ediyor. Dünkü kapanışın bir 60 dolar kadar üstüne geldik. Şu anda %1,5'a yaklaşıyor altının primi ve 4.432 dolar seviyesine çıkmış oldu. Gümüşte %2,5'a yakın hareket var. 66 dolar 20 sent civarında da gümüş fiyatı görüyoruz. Rakamları aktardık. Geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Bu veri şundan dolayı önemliydi. Geçen hafta Cuma günü gelmiş olan bir tarım dışı istihdam verisi var ve eksi geldi. Dolayısıyla iş gücü piyasasının soğuma sinyali ürettiği bir ortamda yüksek gelecek bir enflasyon verisi piyasanın moralini stagflasyon tartışması eşliğinde daha fazla bozma potansiyeli barındırabilirdi. Ama veri geldi. Veri piyasa nerede bekliyorduysa hemen hemen birebir aynı noktada geldi.
1: Noktasına virgülüne birebir örtüşen bir enflasyon verisi karşıladık. Açıl aylık enflasyon %0.1 seviyesine gelirken yıllık enflasyonu ise yıllık %3.4 seviyesinde karşıladık. Çekirdek tüfe tarafına baktığımızda aylık %0.2 seviyesinde geldi. Yıllık bazda ise 2.5 seviyesinde bir artış gösterdi. Bu zaten piyasanın beklediği bir hareketti. O yüzden piyasa tarafında bir hareketlilik görmedik. Fakat burada dikkat çeken nokta şu: Haziran ayında gördüğümüz enerji fiyatlarının aşağı yönlü gelmesinin enflasyonu negatif seviyelere taşımasını, Temmuz ayında devam eden enerji fiyatlarındaki geri çekilme enflasyonu aylık bazda 0.1 seviyesinde, yıllık bazda 3.4 seviyesine kadar arttırdı. Burada önemli olan bir diğer nokta ise artık negatif taraftan pozitif tarafa geçen bir enflasyon verisi görüyoruz. Ne kadar piyasa verilerine birebir örtüşse de Temmuz ayında enerji fiyatlarında aylık bazda %1.5'luk bir gerileme görürken benzin fiyatlarında ise %2.9'luk bir gerileme görüyoruz. Haziran ayında enerji fiyatlarında %5.7'lik bir gerileme görmüştük. Benzin fiyatlarında ise 9.7'ye kadar bir gerileme görmüştük. Alt kırılımlara baktığımızda ise özellikle çekirdek enflasyon tarafında önemli konular var. Orada Haziran ayında aylık bazda 0 artış gösterirken çekirdek tüfe Temmuz ayında 0.2 yükseliş gösterdi. Yıllık bazda ise 2.6 seviyesinden 2.5 seviyesine kadar geriledi. Alt kalemlere bakmamız gerekirse hizmet fiyatlarında Temmuz ayında %0.2'lik bir yükseliş gördük. Haziran ayında 0 seviyelerindeydi hizmet kalemi. Burada konut fiyatlarında aylık %0.1, yıllık bazda ise 3.3 seviyelerini gördük. Mal tarafına baktığımızda ise Temmuz'da 0.2'lik bir gerileme var o tarafta. Enerji hariç mallarda ise aylık 0.2'lik bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Burada gıda fiyatlarında bir hızlanma görmüyoruz verilerin alt kalemlerine baktığımızda. Gıda tarafında da bir hızlanma yok. Fakat önemli nokta ağırlıkları, sepetin içinde ağırlıkları az olmasına rağmen uçak biletleri tarafında, uçak biletleri fiyatları tarafında yukarı yönlü hareketler var. O tarafa baktığımızda ise uçak biletleri %2.2'lik bir yükseliş gösterdi. Yıllık bazda ise %25'lik bir artışa, 25.5'lik bir artışa işaret etti. Kullanılmış otomobil ve kamyonet fiyatları ise %0.4'lük bir artış gösterdi. Söylediğim gibi sepetin içindeki ağırlıkları az fakat hızlı yükseliş kaydeden unsurlardan bir tanesi oldu.
0: Ya, önemli olan tabii Kasım ayındaki seçimler öncesinde Trump'ın bu affordability, yani yaşam maliyetini belirli bir noktada tutma çabası. Hem benzin fiyatlarındaki nispi gerileme hem de gıda fiyatlarının biraz yerinde saymış olması aslında Trump'ın elini nispeten rahatlatan konulardan bir tanesi. %5'in üzerine gelmiş olan bir gıda enflasyonu var çünkü. Dolayısıyla bu insanların hissettiği enflasyon tutarını yukarıda belirlemeye devam ediyor. Kiralarda ve gayrimenkul tarafında da nispi bir toparlama söz konusu olursa Trump'ın eli biraz daha rahatlayabilir. Ama mevcut şekliyle en azından Fed'i kısmen daha rahatlatmış bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Elif Cansever'e teşekkür ettik. Şimdi piyasada herhangi bir tepkisi var mı? Bu bütün her türlü beklentiyi yakalamış olan enflasyon rakamının Mehmet Özdemir'le onun üzerinden değerlendirme yapalım. Pek bir şey olmadı gibi görünüyor ama biraz üstüne konuşalım istersen. Zaten makro verilerin yarattığı oynaklık da aslında biraz daha genel çerçeveyi ve resmi görmeye çalışan piyasa için son dönemlerde düştü gibi görünüyor. Yani belki sürpriz endeksi ve duyarlılık analizi de yapılabilir önümüzdeki dönemde.
2: Hisse senedi oynaklık endeksine bakalım. Döviz tarafındaki oynaklıklara bakalım. Biraz tahvili dışarıda bırakırsak bu tarafta oynaklıkların son derece yılın en düşük seviyelerine doğru geldiğini görüyoruz. Evet, enflasyondan sonra beklentiler beklentilere paralel gelse de enflasyon tepkilerin çok sınırlı kaldığı ortamda ya da hali hazırda jeopolitik riske rağmen ya da işte bugün gelen enflasyon verisinde en azından aydan aya bir miktar hızlanmayı görmemize rağmen piyasa hala bu tarafa bir miktar daha göz ardı ediyor. Şöyle bir VIX'e baktığımız zaman o taraf 15'li seviyelerin altına geldi. Bu yılın en düşük seviyelerinde. Şöyle bir bu rakamlara baktım. En son 10 Ocak, 12 Ocak tarihlerinde bu rakamları görmüşüz. Dolayısıyla bu tarafta da Orta Doğu'daki hali hazırda gerilimler sürerken yatırımcılar bir miktar daha burada rehavete mi kapılıyor? Özellikle uyarıları da özellikle bu tarafta manşetlerde görüyoruz. Şimdi tepkilere baktığımızda hali hazırda çip şirketlerini, teknoloji şirketlerini konuşmaya devam ederken ve belki buradaki oynaklığın devamını konuşmaya devam ederken dün gelen CoreWeave ve Supermicro Computer'ın bilançoları bir miktar daha en azından buradaki aşağı hareketi sınırlayıp Nasdaq'ın şu an vadelilerde %1 civarında hareket etmesini sağladığını söyleyelim. Enflasyon verisi bu, dolayısıyla buradaki fiyatlamayı bozmamış gibi gözüküyor. Şu anda rekorlara yakın, hali hazırda rekorlarda olan özellikle ABD endeksleri tarafında, belki biraz daha Avrupa tarafına bakacak olursak o tarafta da teknolojiler başta olmak üzere tümden bir gelen hisse senedi yükseliş dalgasını en azından konuştuğumuz bir ortam var. Ama şunu da unutmayalım, petrol $90 çerçevesinde ve buradaki oynaklık ya da yön nereye gidecek henüz belli değil.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet. Şimdi geçiyoruz Aslı Savran'ı, onun yanına, onunla bir miktar yarınki enflasyon raporu toplantısı öncesinde tabloyu değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi tabii ki genel anlamıyla baktığımızda enflasyondaki dengeyi görmek için biraz konjonktürle iç içe değerlendirmek lazım. Savaş buradaki algıyı da değiştirdi. Fiyatlama davranışı üzerine ne kadar etki yarattığını öngörmek de çok mümkün olamadı. Elbette bu ÖTV uyarlamasının devam edip etmeyeceği akaryakıt üzerinde çok önemliydi. Bugün Bloomberg HT'nin özel haberi. Dolayısıyla aslında bugün itibariyle gelmesini bekliyoruz ÖTV uyarlamasını. Yani piyasanın korktuğu o ekstra bir enflasyon sıçramasına sebebiyet verme ihtimali bulunan unsur söz konusu olmayacak. Akaryakıt fiyatlarına motorun üzerinde bunu görmeyeceğiz. Dolayısıyla aslında hani konjonktürel tablo var bir, ama biraz da uzun vadeli trend bizi nereye doğru getiriyor? Bundan sonrasında, örneğin bir yıl sonrasına dönük baktığımızda bu trend enflasyon bizi nereye kadar taşıyabilir? Onun analizini yapmak lazım. Üstünden konuşalım.
3: Evet. Yarın gelecek enflasyon raporundaki tahminler üzerinden bir gitmek istedik. Geçen enflasyon raporunda Merkez Bankası tahmin patikasını

0: paylaşmıştı. Ve o zaman Mayıs ayında aslında petrol fiyatlarındaki yükselişi de baz alarak revizyonlar yapmıştı. 2026 yıl sonu için enflasyon tahmini %26'ya, hedefinde %24'e yükseltmişti. Burada kullandığı ortalama petrol fiyatını da 89 doların üzerine çekmişti. Şimdi geldiğimiz noktada biraz önce senin de bahsettiğin etkilerle aslında bu etkilerin devam ettiğini görüyoruz. 89 dolar hala da aslında şu anda geçerli bir seviyemiş gibi gözüküyor. Bir de burada etkili olan unsurlardan bir tanesi de gıda enflasyonuydu. Gıda enflasyonu tarafında da Merkez Bankası'nın %26'lık bir varsayımı var. Burası ama biraz daha beklentiden kötümser gidiyor diyebiliriz varsayımdan. Şu anda yıllık gıda enflasyonu %37'ler civarında. İthalat fiyatlarına bakıyoruz, orada %6.3'lük bir artış varsayımı vardı. Ve ihracat ağırlık büyüme beklentisi de varsayımda %1.7'ydi. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığımız zaman Merkez Bankası'nın %26 olan yıl sonu tahmini üzerinde aslında bir miktar yukarı yönlü riskler oluştuğunu söylemek gerekiyor. Merkez Bankası bunun için bir revizyon yapacak mı bilmiyoruz ama 2-3 puan aslında üzerinde olduğunu zaten piyasanın kendi tahminlerinden de söylemek mümkün. Piyasa tahminleri %29-30 civarında değişiyor. Şimdi biz aynı zamanda şuna baktık. Merkez Bankası'nın tahmin patikasından Mayıs ayından başladıktan sonra Haziran ve Temmuz aylarında şu anda gerçekleşmeler aslında Merkez Bankası'nın Mayıs ayında verdiği patikanın üzerinde gidiyor. Hatta Ağustos'ta da her ne kadar senin bahsettiğin o karyakıt düzenlemesi yapılmış olsa dahi evet yıllık bazda düşüş devam ediyor olacak ama aslında Merkez Bankası'nın söylediği patikanın üzerinde gidiyor olacağız. Dolayısıyla buradan şunun çıkarımını yapmak herhalde mümkün. Her ne kadar son dönemde gördüğümüz işte Temmuz ayı enflasyonu biraz beklentinin üstünde altında kaldı. Ana eğilim %27'lere doğru geriledi desek de aslında enflasyon raporunun o zamanki tahminlere bakarsak aslında üzerinde bir seyir var. Dolayısıyla çok da burada gevşeme alanı yok gibi. Buradan biraz önce senin bahsettiğin enflasyon eğilimi aslında ne kadar gerçekleşmelere yakınsıyor. Biraz buna da bakmak istedik. Burada şöyle bir şey yaptık. Ana eğilim göstergelerini geriye doğru verileyerek bunların yıllıklandırdık. Ve yıllıklandırılmış veri aslında bir sene sonra ne kadar enflasyona gösterdi ve gerçekleşmeyle ne kadar uyumlu oldu buna baktık. Şimdi tabii ki sapan aylar var. Yani sonuçta neredeyse böyle 10 puana yakın sapmaların olduğu dönemler de var ama son bir yıllık ortalamaya baktığımız zaman aslında ortalamada yaklaşık işte bir iki puanın arasında oldukça o trendi en azından yakalıyor gibi gözüküyor. Bu çekirdek enflasyon bu arada. Yıllık çekirdek enflasyondaki aslında yakmak daha doğru olduğu için onu yakınsadığını gördük. Buradan baktığımız zaman evet %27'ye geldi şu anda tekrar ana eğilim göstergesi. Ama şunu söylüyor aslında bize grafik. Biz yıl sonu 2026 yıl sonunda aslında %26'ya, 2027 yıl sonunda %15'e gelmek istiyoruz. Dolayısıyla bir yıl sonra bize buranın %27 enflasyon gösteriyor olması aslında hala Merkez Bankası'nın para politikası anlamında sıkı durması gereken bir nokta olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda da şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde %25-30 bandına ve eğer gerçekten çekirdek enflasyon bu ana eğilimi takip ediyorsa önümüzdeki dönem aslında biz %25-30 arasında o yapışkanlığın devam ettiğini göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Belki benim yarın Merkez Bankası'ndan duymayı en çok isteyeceğim şeylerden bir tanesi. Bunlar çok değerli bence bu grafik ve orta vadede enflasyonun nerelerde daha yapışkan olduğunu göstermesi adına önemli. Şimdi buralarda özellikle mal grubundaki enflasyonu ölçerken elimizde en olmayan şey bizim piyasa olarak Merkez Bankası'nın kullandığı farklı göstergeler ve parametreler var, onu biliyoruz. Difüzyonun ne olacağı, yani ne kadarlık bir yayılım var mal grubunda, o bize orta vadeli enflasyonu onlar da kalem kalem trend trend tek tek hesaplayarak belki belli bir öngörü ve çıkarım gerçekleştiriyorlar. Hani bunu dipten yukarı toplayarak geldiğinde ortaya çıkan sonuç ne kadar orta ve uzun vadede güvenilir bir sonuç üretiyor, ona da bakmak lazım. Ama bu yayılım kısmı bence bizim elimizde olmayan, Merkez Bankası'nda olan ve belki iletişimi en fazla yapılması gereken taraflardan bir tanesi olabilir.
0: Evet. Evet, yani sonuçta yayılım tarafında biraz daha belki veri paylaşılabilir ama orada özellikle mal tarafı hala daha aslında yavaş seyreden devalüasyondan oldukça olumlu etkilenmeye devam ediyor. Bazı kalemler hariç, bazı o bazı kalemler de tedarik zinciriyle alakalı diye düşünmek lazım. Asıl sıkıntı sanki her ne kadar bir kira gibi bazı alt kalemlerde iyileşme görmüş olsak da özellikle hizmet tarafında, yani çekirdeğin hizmet tarafında katılık daha derin gibi gözüküyor. Bu tarafı kurla da çok fazla oynamak mümkün olmuyor. Aynı zamanda tabii şunu da söylemek lazım. Yani mal tarafında da kurla baskılayabileceğiniz nokta da aslında bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra onu da daha fazla baskılamak
1: yani
0: o kadar kolay.
1: Ben bunu şunu söyledim. Yani hizmet tarafındaki katılığı aşmak için regülasyon yapabiliyorsun. Yaptığın regülasyonun yansımalarını 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsun ve oradaki katılığı biliyoruz. Hani bir yerde daha enflasyondaki o yapışkanlık kırılacaksa onu mal tarafından kırabiliyor muyuz, kıramıyor muyuz onu görmek açısından söylüyorum.
0: Evet,
1: mesela şu an itibariyle aslında trende uyumlu hareket eden kısım mal enflasyon tarafı. O konuda haklısın. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın enflasyon toplantısında, enflasyon raporu toplantısını çok yakından takip edeceğiz. O toplantı öncesinde piyasa bankacılık tarafında oldukça kuvvetli performans gösteriyor Bekir. Aslında belki biraz önce bahsettiğimiz bu ÖTV düzenlemesi, hani onun getirebileceği bir enflasyonist baskıdan kurtulmuş olmak gibi unsurlar da burada bahane olarak kullanılmış olabilir. Zaten çok satış görmüştü bankalar. Bilançolar sonrasında da o satış baskısı belli noktada kalmaya devam etti. Hani ufak dipten bir dönme çabası var gibi ama çok da kuvvetli mi? Onun üzerine belki okuma yapmak şu an için erken olabilir. Bugünü sadece değerlendirmek daha doğru olacak.
2: Günübirlik kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün için kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz ama bundan önce bu tip, evet, kuvvetli bir gün, kuvvetli alışlar görüyoruz dediğimizin ertesi günü bunun tam tersi satışlarla da karşılaşmıştık. Dolayısıyla dediğin gibi devam edip etmeyeceğine bakacağız. Ama dikkat çeken taraf şu, senin de dediğin gibi zaten çok satış baskısı altında kalmıştı. Mesela şu grafikte 12 Şubat yani ilk enflasyon raporu gününde BIST endeksi şimdiki seviyelerindeydi. Direkt neredeyse birebir, yani 14.100, 13.800, 14.200 bandında hareket edip 14.100 seviyelerinde kapatmış. Bugün bu bugünkü %2'nin üzerindeki yükselişe rağmen yine 14.100 seviyelerine ancak gelmiş durumdayız. Yani aradan geçen 6 ay sonrasında yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde hala BIST endeksinin aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Peki bankacılık endeksi? Bankacılık endeksi o günkü enflasyon raporunun günündeki kapanıştan bugüne kadar %25, yani 4'te 1'ini silmiş durumda. Dolayısıyla 20 bin puanlardan 5 bin puanını silmiş gibi görünüyor. Burada çok satış baskısı altında kaldı. Bunun sebepleri tabii ki hepimizin biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyondaki yapışkanlık. Burada enflasyon, ilk enflasyon raporu toplantısında %31 seviyelerindeydi. Şimdi yine %31-32 seviyelerindeyiz. Yani aradan geçen 6 ayda enflasyon konusunda henüz bir başarı sağlayamadık. Bunun nedenlerini tabii ki biliyoruz. Jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki, gübre fiyatlarındaki hızlı artışlar bunda önemli etken ama hep konuştuğumuz gibi o yapışkanlık, hizmet sektöründeki özellikle katılık bizde enflasyonla mücadelede ciddi baskı unsuru ve bu da banka hisselerinin enflasyonun düşüşünü daha öncesinde fiyatlayan Kasım, Aralık, Ocak aylarında geçtiğimiz seneden itibaren fiyatlayan banka hisselerinde tersi bir fiyatlamaya neden oldu ve çok ciddi satış baskısı altında kaldı. Yarınki enflasyon raporu bu anlamda bankacılık hisseleri için önemli olacak. Merkez Bankası'nın yönlendirmeleri piyasayı eğer rahatlatır bir tonda olursa ve piyasaların güveni artarsa belki bu trendin biraz daha bir trend oluşumundan o zaman bahsedebileceğiz.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Avrupa yanıyor. Yani çok net bir sıcak hava dalgası. Geçtiğimiz sene de bir benzerini yaşamıştık ama bu seneki daha da yoğun. İtalya'dan tut İngiltere'ye kadar her yerde benzer şekilde bu sıcak hava yansımasını görüyoruz. Bu sadece insanı terleten kozmetik bir unsur olmaktan çıkıyor. Ekonomik olarak ortamı tehdit eder bir yapıya doğru da dönüşüyor gibi görünüyor. Doğru mu Cenel?
3: Evet Açıl, bu yaz dönemi başından beri Avrupa şu anda 5. sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Bu hafta genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması bekleniyor. İlk önce İspanya'da etkisini gösterecek, hafta sonuna doğru Almanya gibi daha doğudaki ülkelerde hissedilecek sıcaklıklar. Mesela Perşembe günü, yani yarın, İngiltere'de sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi beklentisi var. Bu yaşanan kuraklık su kullanımı kısıtlamalarını da beraberinde getiriyor. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman şu anda Fransa ana karasının %70'inden fazlasında su kullanımı kısıtlanmış durumda. Aynı zamanda bugün yapılan açıklamada diğer tarafta ülkedeki su rezervlerinin %90'ından fazlasında su seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü belirtildi ve su kullanımı konusunda

İnsanlar para cezasıyla karşı karşıya kalmaya başladı. Mesela İngiltere bunun örneklerinden biri. Temmuz ayı sonundan itibaren şu anda İngiltere genelinde hortum kullanımı yasağı yürürlükte. Bu da yaklaşık 30 milyona yakın kişiyi etkiliyor. 1000 pound'a yakın para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Havuz kullanımı ya da bahçeyi sulamak gibi hortum kullanan kişiler. Diğer tarafta tabii baktığımız zaman İngiltere tarafında bugün acil durum toplantısı kararı verdi hükümet. Burada bazı önlemlerin ele alınması bekleniyor. Çünkü ekonomik maliyet tarafında tablo giderek ağırlaşıyor. Mesela son yapılan tahminler Mayıs-Temmuz döneminde üretim kaybı kaynaklı ekonomide en az 4 milyar sterlin üzerinde bir zarar oluştuğu hesaplandı. Sadece Temmuz ayında oluşan zarar 1,5 milyar sterline ulaşmış durumda ve eğer önlem alınmazsa 2030 yılına kadar İngiltere'nin karşı karşıya kalacağı zarar kuraklık kaynaklı 25 milyar sterlinin üzerine çıkmış olacak. Diğer tarafta bugün İtalya'da çiftçiler sendikasından bir açıklama geldi. İklim kaynaklı zararların İtalya'da 3 milyar euroyu aştığını ifade ettiler ve gıda fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olacağını söylüyorlar. İlk etapta bir sebze fiyatlarında bir artış göreceğiz. Ardından mesela İngiltere'de buğday, yulaf fiyatlarında bir artış beklentisi var. Tabii günlük yaşamı da etkiliyor bu durum. Roma'dan gelen açıklamalar, restoran harcamalarının, bar harcamalarının önemli ölçüde düştüğü yönünde. Güney Avrupa ülkelerine seyahat planı yapan turistler planlarını şu anda ertelemek durumunda ya da iptal etmek durumunda kalıyorlar. Ve bu da turizm gelirleri üzerindeki etkisini göstermesi beklentisi var. Oxford Economics bir analiz yayınladı. Şu anda Avrupa üzerindeki en büyük etkinin, ekonomik aktivite üzerindeki etkinin düşen su seviyeleri üzerinden olmasını bekliyor. Özellikle Ren Nehri'nde su seviyelerin rekor seviyelere gerilemiş olması taşımacılık başta olmak üzere pek çok sektörü etkileyecek. En çok etkilenmesi beklenen sektörler arasında kimya, metal ve aynı zamanda bununla beraber diğer sektörler de geliyor. Tabii Alman ekonomisine etkisine baktığımız zaman ilk etkinin stok biriktirme kaynaklı olarak sınırlı olmasını bekliyor kuruluş. Fakat kuraklığın beklenenden uzun sürmesi halinde 3. çeyrekte Alman ekonomisi üzerinde büyüme üzerinde 0,2 puan kadar negatif etki yaratabileceği analizini paylaştı. Diğer tarafta enerji piyasasına baktığımız zaman nükleer ve hidroelektrik üretimini olumsuz etkiliyor. Bu da elektrik fiyatlarının doğalgaza daha bağımlı hale gelmesine yol açıyor diyebiliriz. Bugün Avrupa endekslerine baktığımız zaman endekslerde sabah saatlerinden bu yana karışık bir görünüm var. Avrupa borsaları rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Artık bilanço sezonunun sonuna geldik. İkinci çeyrek şirket karlarındaki hisse başına karlardaki artış oranı %17,3 seviyesine ulaştı ve bu da aslında bilanço döneminin başında beklenen %11,5'luk artışın oldukça üzerinde. Bugün yine biz bilanço kaynaklı hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir günü takip ediyoruz. Aynı zamanda değerli metallerdeki artışın hızlanmasıyla madencilik sektörü bugün %1,5'u aşan primle öne çıkıyor açıl sezon.

0: Finans Merkezi'nde ilk bölümü böylelikle tamamlamış olduk. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümde Mehmet Aşçıoğlu'yla karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde İrfan Donat'la birlikteyiz. Tarım editörümüzde. İrfan, aslında bu hafta sonu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin. Ve diyor ki yani bu savaşın bitme aşamasından çok uzaklaştığını görüyoruz. Çünkü her iki tarafında belli başlı kazanımları ve kayıpları var. Şu anda her iki tarafta ne kazandığını ne kaybettiğini kabullenebilir durumda. Dolayısıyla daha önceki dönemde hani ilk etapta işte askeri hedefler vuruluyordu. Şimdi maalesef sivillere sıçradı. Ardından işte Karadeniz'de önce askeri hedefler vuruluyordu. Şimdi limanlar vuruluyordu. Şimdi ticari gemiler de vurulmaya başladı. Dolayısıyla aslında hakikaten başta tahıl transferi olmak üzere, işin insani boyutu elbette ayrı ama ekonomik boyut üzerinden konuştuğumuzda tahıl transferi başta olmak üzere bir kez daha dünya üzerinde bunun baskısını hissetmeye başladığımız bir süreç oluyor.
1: Hakikaten öyle. Yani Karadeniz'de sular ısınıyor desek yeridir. Çünkü iki ülkenin, sadece buğday için örnek vereyim, küresel ticaretteki pay, ihracattaki pay %30'u buluyor neredeyse. Açıldı. Dolayısıyla dün gece yine Ukrayna dronları ve füzeleri Rusya'nın Novorossiysk limanını vurdu. 3 tane tahıl tesisi kullanılamaz hale geldi ve Chicago borsasında vadeli işlemlerde buğday fiyatları %3.1 zıpladı. Aynı süreçte Mısır'da %0.7, soya'da %0.3 bir artış göze çarpıyor. Ve şu anda tesislerde faaliyetin durdurulduğu açıklandı. Bu Rusya'nın tahıl ticaretinde en stratejik alanlarından bir tanesi. Senin dediğin gibi hani tesisler de vuruluyor, limanlar da vuruluyor, gemiler de vuruluyor ve dolayısıyla şu anda deyim yerindeyse tahıl ticareti Karadeniz'de durdu. Bunun da tabii biz yansımalarını görüyoruz. Şimdi Temmuz ayında da biliyorsunuz saldırılar vardı. Şöyle bir verilere baktığımız zaman Rusya'nın ihracatına Temmuz'da 2.1 milyon tonluk bir sevkiyatı gerçekleşmiş ki 5 yıllık ortalama göre %40 düşüşten bahsediyoruz. Yine Rusya Tahıl Birliği açıklama yaptı. Bu ayın ilk 10 gününe baktığımız zaman toplam tahıl ihracatında %22'lik bir düşüş dikkat çekiyor. Arpa'da %30, mısır ihracatında %50 gerileme var. Ve Ağustos ayındaki ihracatın 2,5 milyon ton civarında kalması bekleniyor ki bu yine 5 yıllık ortalama göre %56'lık bir Rusya'nın tahıl ihracatında gerileme anlamına geliyor. Yani Ukrayna tarafında durum farklı mı diye bir baktık. Orada da yine Rusya cephesinde olduğu gibi Ukrayna cephesine de işler iyi gitmiyor ihracat tarafında. Ukrayna'nın tahıl ihracatının yaklaşık %90'ının gerçekleştiği Odessa Limanı. O bölgede de yine Rus saldırılar.

0: Ondan dolayı faaliyetler önemli ölçüde durmuş vaziyette ve yine Rusya'nın 1-12 Ağustos yani bugün itibariyle ay başından bu yana tahıl ihracatı 280 bin ton seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde 1.2 milyon tonmuş açıldı. Yani dolayısıyla orada da %75'i aşan sevkiyatlarda bir düşüşten bahsediyoruz. Hatta tahminler de artık aşağı çekilmeye başladı. Rusya'nın 2026-2027 sezonundaki toplam tarımsal ürün ihracatının %54 gerileyerek 29.6 milyon tona inmesi tahmin ediliyor. Buğday ihracatı Rusya'nın %53 düşüşle 8 milyon tonlara gerileyebilir tahminlere göre. Hatta işin biraz daha senaryonun maalesef karanlık tarafı, şimdi bir taraftan hasat yapılıyor, diğer taraftan ürün sevkiyatı gerçekleşmiyor. İç piyasada yani hem Rusya hem Ukrayna'da buğday fiyatları ciddi şekilde düşmüş durumda ve ülkedeki 59 milyon tonluk depolama kapasitesinin Kasım ayı itibariyle dolacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla sonbaharın sonunda kışa girerken de 11 milyon tonluk bir depolama açığı olabilir Ukrayna'da. Bu ne demek? Bu önümüzdeki döneme ilişkin Rusya ve Ukrayna'da ekimlerin azalması. Dolayısıyla bu sene biz arz sıkıntısını konuşmuyoruz. Tedarik tarafındaki sıkıntıyı, riski konuşuyoruz. Gelecek yıl böyle giderse arz tarafındaki sıkıntıyı konuşma riskimiz de var. Yani bu süreç uzarsa. Şimdi alternatif rotalar biliyorsun konuşuluyor. Yani tamam Karadeniz'de limanlar vuruldu, gemiler çıkmıyor, seferler yok vesaire. Tuna Nehri üzerinden yani Romanya'ya uzanan alternatif rotalar konuşuluyor. Ama orada da Avrupa'daki kuraklık Tuna Nehri'nde su seviyeleri ciddi şekilde düşürdüğü için gemilerin taşıma kapasitesi de sınırlanıyor. Bir diğer nokta bugün yine gelen bir haber, Ukrayna ile Moldova yük transitinde %50 indirim anlaşması yaptı. Hani bu evet bir nefes aldırır mı kısmi olarak demir yolu alternatif olarak ama yine bir limanların kapasitesine ulaşması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu iki ülkenin karşılıklı saldırısı ve sistemin tıkanması küresel gıda fiyatları üzerinde özellikle tahıl grubunda yağlı tohumlar buna dahil orada fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Yani Türkiye'de bu sene hani bizi belki izleyenler merak edecektir. Bize etkisi yansıması ne olur? Elimizin en güçlü olduğu nokta bu sene tahıl üretiminde rekor bir üretim var. Bu güzel bir şey. Kenara koyduk buğday ve arpa başta olmak üzere. Ama un ve makarna sanayinin ihracatında biliyorsun dairede işleme rejimi kapsamında bir ithalatımız söz konusu. Buğday, arpayı kenara koyuyorum. O daha çok hayvancılık açısından ama buğday başta olmak üzere. Ve bizim ithal ettiğimiz buğdayın %92'si Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Dolayısıyla ihracat tarafımızı biraz bu sıkıntıya sokabilir. İç piyasada mal bol ama fiyat dünya fiyatlarının üzerinde olduğu için rekabetçilik açısından bizi sıkıştırabilir. Tüm bunlar önümüzdeki dönemde bu kriz çözülür mü çözülmez mi? Ya da en azından bir Karadeniz tahıl koridoru yeniden Türkiye aracılığıyla açılır mı açılmaz mı? Tüm piyasa aslında biraz da buna odaklanmış durumda.
1: İrfan çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Kısacık bir aramız var, sonrasında son bölümle karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte. Mehmet Aşçıoğlu, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi hisse senedi piyasasına geçeceğiz ve o tarafı ağırlıklı konuşacağız elbette, ama daha öncesinde fonlar üzerine yapılan düzenlemeler ve bunun yarattığı bir hisse senedi portföy değişimi süreci var. Bu süreci nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsun diye sorarak başlamak isterim.
1: Şimdi bütün bu süreç bir kere fon yapısının pandemi sonrası geçmişte kabul edilen halinden farklılaşması, çeşitlenmesiyle aslında bizi bu noktaya getirdi. Özellikle özel fonlar, özel fonların kurulumu, işleyiş esasları ve onların sahip olduğu serbestler zaman içinde bazı şirketlerde inanılmaz fonlar eliyle ve vasıtasıyla değerlenmelere yol açtı ki bunların çoğu da endeks hissesi oldu ve endekste de bir endeks matematiği hep vardı, yeni bir şey değil, ama endeks matematiğini değiştirdi. Şimdi endeks baktığınız zaman yatırım yapılabilir bir şey Türkiye'de. Artık vadeli piyasada onu alıp satabiliyorsunuz. Nihayetinde alıp sattığınız şeyin de vade sonu geldiğinde eşleşmesi de spot'taki gerçek değeriyle oluyor. O da hesap edilebilir bir değer ve içine giren şirketlerin neticede piyasa değerleri ile halka açık kısımlarının piyasa değerleriyle değerlemeye tabi ortaya konan matematiksel bir değer. Tabii burada çok fazla miktarda suni de denecek şekilde oluşan etkileşim. Bu maksatlı olabilir, maksatlı olmayabilir, bu önemli değil. Her halükarda bir düzenleme yapmayı, bir kontrol noktası oluşturmayı gerektirdi. Hala aslında tam manasıyla olmuş değil. Önümüzdeki dönemde o konuda bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Pek çok şey var sosyal mecrada konuşulan, hala bir takım düzenlemelerin beklediğine dair. Ama olmak zorundaydı. Tabii ki serbestliği, liberal ekonomik koşulları içinde serbestliği her şey demek eyvallah, da her türlü serbest bırakılamaz. Muhakkak ki kontrol de önemli. Düzenleyiciler, kontrolü sağlayıcılar bu manada devreye giriyor ve önemli oluyor. Önümüzdeki zaman dilimi içinde muhakkak ki piyasaya fonlar dahil olmak üzere ilişkin başka düzenlemeler de gelebilir. Bunlar da bence çok şaşırtıcı değil, zaten olması gereken şeyler diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi elbette bundan sonraki dönem açısından bakıldığında biraz makroekonomik çerçeve, biraz da yurt dışındaki risk iştahı üzerine odaklanmak gerekecek. Endeks 14.000 puan üzerine geldi. Bankalarda da bir geri dönüş hareketi var. Yarın da enflasyon raporu toplantısı var. Piyasa ne duyarsa bu hareketi devamını getirebilir.
1: Enflasyonda açıklanacak raporda piyasanın duyduklarından çok inanması önemli. Şimdi enflasyon söz konusu olduğunda piyasa eğer ona sarılmak istiyorsa açıklamaya sarılıyor. Ama çok da ikna olamıyor. Çünkü yılın başında dezenflasyonist sürecin hızlandığı

0: kullanarak devam etmesini beklerken, evet, bir bahanesi var, sağlam bir bahanesi. Ortaya çıkan savaş ve petroldeki fiyatlama, enerji fiyatlarının artışı ve bir türlü düşemeyen enflasyon, evet, bahane, kabul edilebilir bahane, ama yılın sonuna kadarki süreçte de çok da ortam değişemeyeceği için yılın sonuna kadar düşecek bir enflasyon beklentisi yansıtırsa belki hazır başlamış olan hareket devam edebilir. Ama muhtemelen daha temkinli bir yaklaşım göreceğiz. Belki de kısa vadede yine yükselebilecek enflasyon endişelerini yansıtan bir rapor da görme olasılığımız var. Yılın sonunda hedeften çok büyük bir sapma olmaksızın hedefe yaklaşmaya ihtiva edecek bir raporu piyasa hazır bugünü satın alıyorken yarın satın almaya devam eder bence. Ama burada yine riskleri atıfta bulunarak önümüzdeki dönemde ha deyince beklediğimiz faiz indirimini işaret etmeyecek türden bir rapor muhtemelen hazır piyasa yükselmişken yarın bize küçük de olsa bir realizasyon getirir.
1: Peki burada orta vade için konuşacak olursak bir strateji kurmak ve hisse senedi piyasasında artık trend oluşuyor diyebilmek için neyi görmemiz lazım? Çünkü ne ölüyor ne oluyor piyasa. Olur gibi oluyor, olmuyor, düşüyor, ölür gibi oluyor, dayanıyor. Dolayısıyla hani bir trendi bulmak çok kolay değil bu piyasanın içerisinde ya. Onu bulabilmek mümkün mü? Ne olursa o trende geliriz.
0: Aslında uptrend devam ediyor. Yani yıllardır devam ediyor. Sadece ondan sapmalar var. Yaşanan belli olaylarla büyük sapmaları da büyük olaylar yaratıyor. Pandemi ve işte mortgage krizi gibi. Kendi yarattıklarımız var. 1994-2001. Ama iki safhada bakmak lazım. 2020 sonrası borsa, 1 milyon yatırımcıyla geldiğiniz, 10 milyona çıktığınız borsa. 2020 öncesi hep 1 milyon ortalamayla yürüdüğünüz borsa. 2020 öncesinde endekste rally dediğimiz şeyi oluşturan faktör yine krizler, özellikle kurdaki yükseliş, beraberinde faiz yükselişi ve sonrasında gelen rahatlama. Tabii ki Türkiye'nin bir anda o rahatlamayla elde ettiği büyüme asıl ateşleyici bu oluyordu. Ama 2020 sonrası süreçte biz şunu gördük. Bol para, düşük faiz, kolayca erişilebilir para ve borsa üzerindeki etkileri Türkiye'nin büyümesinden de müstesna. Çünkü pandemi ortamında büyüme hesaplarının yapılamadığı bir dönemde. Şimdi para politikası oyken gayet iyiydi ama para politikası 30 yıl önceye geri döndüğünde maalesef 3 yıldır 30 yıl boyunca ne yaşadıysak 2020'ye kadarki süreçte onu yaşıyoruz. Birinci en hızlı hareketi evet politika değişikliği yaratır. Yani yine gevşek bir para politikasına delalet edecek bir gelişme muhakkak ki burada satın alma sürecini hızlandırır. İkinci faktör geçmişten alıştığımız şey Türkiye'de belirgin bir büyüme rakamını tekrar görüyor olmak, ekonomideki büyüme. Bu da muhakkak ki şirket değerlemelerine, şirket karlılıklarına ilave katkıda bulunur. Ve bunu da siz yine yukarı yönlü fiyatlıyor olursunuz. İkisi bir araya gelirse ki seçime doğru gidiyoruz, gelme olasılığı muhakkak ki var. İşte o zaman bu topyekün yükselişleri tekrar göreceğimiz borsayı yaşarız. Bence yıl sonuna kadar bu olasılık yok. 2027'ye kalır. 2027'de seçime biraz daha yaklaşırız. Satın almalar 2027'ye girerken daha da hızlanır diye düşünüyorum. Bu söylediğim beklentiyle.
1: Yabancı iştahını görüyor musun? Ne kadar görüyorsun? Ve aslında yabancı derken kimin ve hangi yabancının kastedildiğini de açmak lazım. Daha geniş tabana yayılmış bir yabancı ilgisi ne zaman görmeyi beklersin?
0: Şimdi dünyada para sürekli genişliyor. Amerika hep söylüyorum kendi bastığı paranın ne kadar olduğunu acaba biliyor mu? Ama bu daha çok kendi ekonomiler içinde sıkıntı yaşayan ülkelerde bir harekete, varlık fiyatlarında bir değerlemeye sebebiyet veriyor. Amerika'daki olay bu bence. Düşünsenize SpaceX halka arz ediliyor 1,8 trilyon dolar. Oturalım düşünelim yapalım hesabı. 50 milyar dolara bir sürü ülke takla atıyor. 1,8 trilyon dolara bir şirket değerlenerek satılamaz. Satıldı mı satıldı. Anlayın ki ne kadar çok para var. O paranın enflasyon yaratmaması gerekiyor. O yüzden de birinci hedef varlık fiyatlarını şişirmek. Şu anda da o oluyor orada. Şimdi o orada devam ediyorken size dönüp bakmıyorlar. O yüzden de o yabancıyı göremiyoruz biz. Bir de yabancı Türkiye'de bana göre 2016 sonrası büyük bir hata yaptı. %70 olan payını 2020

0: 2020'ye kadar önce 62'ye, 2020-2021 arasında pandemide bütün dünya borsaları coşarken de %30'un altına düşürdü. Yani çıktı gitti Türkiye'den. O çıkıp gittikten sonra kurun artışına baktığınızda, endeksin ulaştığı değere baktığınızda, evet, satmış olduğu şirketleri aynı değerden ya da aynı kafasındaki değerlemeden alamadığı da çok açık. Fırsatı o nerede görüyor? Eğer biz çökersek evet ona fırsat olur. Ama olmayacak çok belli ki. Eninde sonunda özellikle biraz evvel tanımladığım gelişmiş ülkelerdeki özellikle şirket değerlerinin başlığı seviyelere bakıldığında muhakkak ki realizasyonlar ya da oradan bir miktar çıkışlar görürüz. O aşamada muhakkak yine gelişmekte olan piyasalara bakarlar. Türkiye'de orada bir yer tutar. Bizde öyle şirket değerleri var ki dolar bazında baktığımız zaman onlarla mukayese ettiğimizde neredeyse ortalamada %1'indeyiz. O hale geldik. Trilyon dolarlık değerlerin konuşulduğu ortamda. O sebeple hep bir baktığınız zaman fırsat kapısı var. Ama bunun için dediğim gibi tabii ki temel olarak bakarsak kurun bir dönemden bir döneme ne olacağıyla ilgileniyorlar. Burada ekonomi politikasına en çok baktıkları şey enflasyon değil, onu biz yaşıyoruz. Kurun seviyesi ya da onu tahmin edebilmek, tahmin edilebilirliği. Ha, ikinci olarak baktıkları şey de tabii ki bizim özellikle şirket değerleri olarak nerede olduğumuz. Bence şu an o şirket değerleri cazip dönem dönem gelmelerinin sebebi o. Ama kafalarından atamadıkları şey geçmişte Türkiye'deki firmaları sattıkları değerler. Çünkü onların sattığı firma değerleri şu an dolar bazında bakıldığında oldukça yukarıda. Misal mi istiyorsunuz? Aselsan mesela. Adam onu sattığında onda bir, şu anki değerinden onda bire denk gelecek bir fiyatla satmış. Bu fiyattan şu an alıyor ama daha güçlü alımları başka şirketlerde ya da orada yapamıyor. Fakat bu hiç yapamayacak demek değil. Dediğim gibi dünyada bütün varlık fiyatları hızla yükseliyor. Aşağıda kalana muhakkak ilgi olur. Muhtemelen biz o ilgiyi biraz evvel söyledim 2027 tanımı içinde görürüz. Ve burada bıyıklı yabancıyı konuşmuyorum. Fonlar da ilgi gösterir. Ve buradaki yabancı payının da bir miktar arttığına şahit oluruz. Ama eski seviyeye gelmesini ben hala çok zor görüyorum.
1: Mehmet Aşçıoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olup sorularımızı yanıtladığın için, böylelikle Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, Allianz'dır. Bes,
3: Allianz. Reklam. Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün dışarıda Amerika'da TÜFE verisini takip edeceğiz demiştik. Birazdan Elif Canseven hem gelen veriyi hem de ardından piyasalarda izlediğimiz reaksiyonu bizimle paylaşacak ki çok da fazla bir şey olmadı belki ama tabii bundan sonrasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi açısından yine de kıymetli. Yarın da ÜFE verisini izleyeceğiz Amerika'dan. Saat 15.30'da yine açıklanacak o veride. Bu esnada içeride bugünkü heyecanın üstünde biraz daha belki durmamız gerekecek önümüzdeki 2 saat boyunca. Bilhassa da bankacılık endeksindeki pozitif seyir bugün endeksin 14.000'e doğru hareketliliğinde önemli bir rol oynadı. Gelin isterseniz şu rakamlara bir bakalım, oradan devam edelim. Çünkü BIST 100 dediğimizde bugün 14.090 gördüğümüz en yüksek seviye oldu ki bu da yine günün ikinci yarısında şekillendi. Aşağıda 13.700'ler seviyesinden güne başlamıştık. Kademeli olarak yukarı yönlü harekette özellikle bankacılık endeksi %4'ün üzerinde primlerle dikkat çekiyor. Ulaştırma ve sanayi tarafında da %1,5'luk yine primler var. Aselsan 99 puanlık pozitif katkıyla tek başına zaten 100 puana yakın bir pozitif etki yaratıyor. Bunu not etmek lazım. Tüpraş 44 puan, Astor 36 puan, Destek Finansal Faktörün 28 puan gibi gidiyor ama burada bankalar da var. Akbank var örneğin, 23 puanlık bir katkı sağlıyor. Gerçekten de oldukça hareketli. Bugün Ağustos ayı MSCI endeks değerlendirmesi de olacak. Giren hisseler, çıkan hisseler. Onun da bir miktar belki bir heyecan yarattığından bahsetmek mümkün olabilir. Bunların hepsini izliyoruz bir noktada ve işlem hacmi de daha bir saat kala kapanışa 218 milyar lira düzeyinde. Dolayısıyla bunu da not etmek lazım. Burada bir taze para girişi var bugün. Bunu anlıyoruz. Bakalım bu hareketlilik daha ne kadar devam edecek, konuşacağız. Dolar TL'ye dönüp baktığımda %0,10'luk yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. 47.75-74'teyiz. Euro TL tarafı %0,18 düzeyinde yukarıda, 55.21 ve Euro dolar paritesi de 1.1550'yi aştı. 1.1551 düzeyinde bu esnada dolar endeksi de 99.70'e geriledi. Devam edelim Avrupa borsalarına baktığımızda orada Londra ile Paris tarafında sırasıyla %0,17 ve %0,37'lik kayıplar var. Öte yandan Frankfurt DAX dün biraz daha iyi bir performans sergilemişti. Bugün daha yatay pozitifte %0,09 artıda. İtalya'da da FTSE MIB endeksinin %0,38 primli işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Gelsin ABD borsaları, Dow Jones'da %0,04. Kısmen daha yatay bir seyirden bahsediyoruz. S&P 500'de %0,23, Nasdaq Composite'de %0,51'lik yükselişler var ama gelin bakın.

Nasdaq %0.85 primlerin oranı, yani bir miktar daha iyimser bir seyir Nasdaq 100 endeksinde takip ediliyor. Tahviller, ABD tahvillerinde de alımlar var bugün. Özellikle 2 yıllık tahvile bakıyoruz ki 4.18-23'e geriledi oradaki getirim. 5 yıllıkta 4.35-34'e, 10 yıllık tahvilde de 4.66-39'a kadar gelindiğini görüyoruz. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Şimdi burada da tabii Brent petrol ve ABD tipi ham petrole bakarak başlayacağız. %0.64'lük bir geri çekilme var Brent'te. $88.36'deyiz ama yani hakikaten 80 doların çok altına inecek de bir alan bulamıyor gibi Brent şimdilik. Pozitif beklentiler olmasına karşın İran-ABD savaşı ekseninde. ABD tipi ham petrole baktığımızda da orada yine %0.71'lik bir geri çekilme var. Fakat burası da $82.61'den fiyatlanıyor. Bitcoin biraz daha yatay negatif. $100 civarında bir geri çekilme. 63.613 puan dolardan geçiyor işlemler. Dün biraz daha üstleri konuşuyorduk, hatırlayacaksınız Bitcoin tarafında. Bu arada tabii değerli metallerden gümüş ve altına baktığımızda buradaki primlerin hızlanarak arttığını da görüyoruz. %2'nin üzerinde bir prim var. Gümüşte $66.10'e doğru evrildi. Spot altında da %1.30'luk bir yükseliş. Orada da $4.400'ların üstüne geldik. $4.427 seviyesinden geçiyor işlemler. Amerikan tahvillerinde getiriler düştükçe altın tarafında da gümüş tarafında da ilginin arttığını ve fiyatların da yukarı yönlü evrildiğini takip ediyoruz. Şimdi ama neden bahsettik? ABD tüfe verisi dedik, piyasaların reaksiyonu dedik. Onun dışında altın, tahvil, biraz bu detayları Elif Canseven'in notları üzerinden de alacağız, değerlendireceğiz. Araştırma masasında kendisi hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Şimdi TÜFE geldi. Evet, beklentiler doğrultusunda geldi Amerika'da TÜFE. Piyasalar üzerinde ne kadar etkili oldu olmadı? Sen lütfen bizim için bir toparla. Bir de tabii ki ABD tahvilleri, altın, gümüş ve hatta petrol fiyatları ile ilgili de şu son birkaç saatin bir değerlendirmesini, toparlamasını yaparsan bizim için sevinirim.
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bugünün, hatta haftanın ana manşeti tabii ki de ABD tarafından gelecek olan bugün karşıladığımız TÜFE verisiydi. Ve baktığımızda beklentilere paralel gelen TÜFE verisinin ardından piyasalarda sınırlı hareketler gördüğümüzü söyleyebilirim. Burada en öne çıkanlardan bir tanesi aslında tahvil faizleri tarafındaki geri çekilmeler oldu. ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde 4 bas puanlık düşüş gördük ve 4.17 seviyelerine kadar geriledi. Şu an 4.18 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 10 yıllıklara baktığımızda ise 3 bas puanlık düşüşle 4.66 seviyelerine kadar geriledi. Söylediğim gibi şimdi TÜFE verisinin alt detaylarından da bahsedeceğim ama piyasalarda oldukça sınırlı hareketler gördük. Bugün aynı zamanda jeopolitik taraftan da haber akışları geldi. Pakistan tarafından anlaşma haber akışının ardından Brent petrolde de oldukça sınırlı hareketler gördük. Şu an geldiğimiz noktada 88.37 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Altın tarafında 4400'ün tekrar üstüne çıktık ve şu an 4429 bandında işlem görmeye devam ediyor. Gümüş tarafında 60 dolar bandını konuşuyorduk kritik eşik olarak. Şu an geldiğimiz noktada 66 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Yarınki enflasyon raporu öncesi tabii ki Türkiye tarafında da iç taraftaki pozitif seyrin bir miktar daha küresel piyasalara, özellikle teknoloji hisselerindeki satışlarla beraber yansıdığını söyleyebiliriz. Ama hemen ABD TÜFE verisinin alt kırılımlarından bahsetmek istiyorum. Manşet TÜFE'yi aylık bazda %0.1 artış gördük. Keza bu geçtiğimiz ayda negatif bölgedeydi. Bir miktar daha pozitife geldiğini söyleyebiliriz. Ne kadar beklentilerle örtüşüyor olsa bile yıllık bazda 3.4 seviyesine gerilemiş bir TÜFE verisi karşıladık bugün. Ve baktığımızda çekirdek TÜFE tarafında aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise 2.5'luk bir artış gördük. İlk bakışta tabii ki de sürpriz yapan bir enflasyon olmadı piyasa verileriyle birebir örtüştüğü için. Fakat alt kırılım baktığımızda aslında Haziran ayında enflasyonun TÜFE verisini aşağı çeken önce göstergelerden bir tanesi olan enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin bir miktar daha devam ettiğini Temmuz ayı içinde de söyleyebiliriz. Temmuz ayında enerji fiyatları aylık bazda %1.5'a varan gerileme yaşarken

0: Benzin fiyatları ise 2.9'a varan gerilemeler yaşadı ve bu da aslında TÜFE verisinin beklentilere paralel gelmesini sağlayan en önemli unsurlardan oldu. Çekirdek TÜFE tarafında ise Mart 2021'den beri en düşük seviyeleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2.5 seviyesini biz aslında savaş öncesi Şubat ayı verilerinde de görmüştük. Fakat bugün geldiğimiz noktada Mart 2021'den beri en düşük seviyeleri görüyoruz. Hizmetler tarafında Temmuz ayında %0.2'lik bir artış görürken mal tarafında ise toplam malda aylık olarak %0.2'lik bir gerileme gördüğümüzü söyleyebilirim. TÜFE'nin alt detaylarında. Aslında bugünkü teknoloji hisselerindeki satışlar ve küresel piyasaları bir miktar daha toparlamasının arkasında dün akşam ABD seansından sonra gelen bilançoların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz Didem. Burada dün akşam süper mikro tarafından bilanço karşıladık ve bilanço tarafında öne çıkan en önemli detay da gelir büyümesiydi. Geçen senenin aynı çeyreğine göre neredeyse iki kata varan gelir büyümesi açıkladı süper mikro tarafı ve 11.1 milyar dolar seviyesine geldi. %93'lük bir artışta. Kar tarafına baktığımızda ise o tarafta da işler oldukça olumlu gitmiş süper mikro için. Çünkü daha güçlü düzeltilmiş hisse başı kar açıkladılar. 1.70 seviyesinde açıkladılar ve bu da piyasa konsensüsü ise 1.59 dolar seviyesinde açıklamasıydı. Öne çıkan detaylardan bir tanesi de bilançoda aslında yeni siparişlerin 60 milyar dolar seviyesine gelmesiydi. Burada birikmiş siparişlerin de yıl sonuna kadar zirve seviyelerde olduğunu açıklaması bir miktar daha hisseye hem premarket verilerinde hem de seans açılışına itibaren yukarı çeken unsurlardan bir tanesinden oldu. Bir diğer önemli aslında bizim takip ettiğimiz ve önemli saydığımız şirketlerden bir tanesi olan Asya tarafından Tencent tarafından geldi. Tencent tarafında ise bugün açıklanan bilançolarda bir miktar daha yukarı hareketler gördük ama gelirlerinde %11'lik bir büyümeyle beklentilerini aştığını söyleyebiliriz. Yapay zeka hizmetleri ve altyapı yatırımlarıyla altyapı yatırımlarına yaptığı finansalların büyümesi de bir miktar daha etkili oldu. Teknoloji hisselerine olan rehavetin bir miktar daha güçlenmesiyle. Keza bunu sabah Asya kapanışında yukarı yönlü hareketlerle takip ederken şu an Dow Jones bir miktar daha yatay negatif diyebiliriz ama Nasdaq ve S&P 500 tarafındaki pozitif havayı seyrettiğimizde keza vadeliler tarafında da bir miktar daha pozitif havayı gün içi takip ediyor olmuştuk. Bugünün en önemli başlıkları bunlar fakat bunların aslında bir miktar daha geçen hafta gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birleşince Fed'in bir piyasa üzerinde swap piyasaları üzerinde Fed'in bir miktar daha faiz artırma ihtimali Eylül'deki birkaç bas puanlık çok sınırlı da olsa düşler gördüğümüzü söyleyebiliriz.
1: Elif çok teşekkür ediyorum paylaştığım bu notlar için kolaylıklar diliyorum sana yarın görüşmek üzere diyelim Elif Canseven'i uğurlayalım biz o arada bir reklam arasına gideceğiz dönüşte ise doçent doktor Derya Hekim stüdyo konuğum olacak bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde az önce de anons ettiğim üzere Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'le birlikteyiz. Derya hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Bir son dakikamız var, onu paylaşalım. Aslında konuşacağımız başlıklar arasında da var ABD tarafında ne oluyor ne bitiyor ama Josh Kushner ve Bob Iger LA Lakers'ı 12 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor ESPN'in haberine göre. Şimdi bu arada profesyonel basketbolda ve profesyonel futbolda çok fazla sayıda özel şirketlerin veya sermayedarların pozisyon almaya çalıştığı, hisse almaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu biraz da sorgulanıyor. Hem tabii sportif bilançolar anlamında, etik anlamında vesaire ama ekonomi o tarafta da son derece çetrefilli devam ediyor. Çünkü herkes bir şekilde finansman bulma gayreti içerisinde. Dolayısıyla basket tarafında da LA Lakers'a böyle bir talip olduğunu görüyoruz ki oldukça da önemli bir meblağdı. Bunu vermiş olduk. Amerika tarafını konuşacağız aslında. İstersen hatta direkt oradan başlayalım. Bugün açıklanan TÜFE verisiyle alakalı olarak başlayalım. Beklentiler paralelinde geldiğini söylüyoruz Derya ama
1: tam
0: nokta atışı gibi yani. Olmuş. Evet. Ama tabii yine de hem Fed'in duruşu, Warsh'un pozisyonu, seçimlerin yaklaşıyor olması gerçeği gibi birçok faktör herhalde rol oynuyor buradaki algının şekillenmesinde yatırımcılar açısından. Sen nasıl değerlendiriyorsun enflasyonu ABD tarafında?
1: Şimdi enflasyon tam beklendiği gibi geldi. Yani biraz da hafif böyle bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Yani zaten aslında hani bunu hep konuşuyoruz seninle. Benim de beklentim bu yöndeydi. Ben böyle çok hızlı yayılacak bir enflasyon beklemiyorum bu seferki enerji krizinde. 2022 ile karşılaştırdığımızda bu enerji krizinin bir miktar o dönemden farklı olduğunu düşünüyordum zaten. Şu anda da öyle gidiyor görünüşte baktığımızda. İstihdam piyasasıyla beraber okumak lazım bunu. Şimdi istihdam piyasasına baktığımızda orada da çok ciddi bir İstihdam piyasası bir sıkılık görmüyoruz. Hatta oldukça kötü de gelen bir veri vardı yani bir düşme de vardı. Oraya da çok fazla takılmamak lazım. Bence istihdam piyasası ABD'de ne çok canlı ne de çok endişelenecek kadar kötü. O devamında devam ederek gidiyor normal şeklinde. Hatta orada şu bile söz konusu. Ne işten çıkartma ne işe alma dediğimiz no hire no fire devam ediyor orada. Yani dolayısıyla istihdam piyasası açısından da böyle enflasyon açısından da çok ciddi bir enflasyon hani daha yukarılara çıkartabilecek geçen seferki gibi bir enflasyon hamlesi görmüyoruz. Ama şimdi %3.4'te olsa enflasyon gelen enflasyon %2 hedefinin üzerinde.

0: Yani bu VOŞA bir evet arttırmama konusunda bir miktar elini rahatlatabilir. Ama hani o bizim beklediğimiz, defalarca seninle de tartıştığımız gibi acaba düşürür mü? Hani VOŞ bunun için mi geliyor? Düşürmek için mi geliyor konusunda da elini rahatlatmaz. Yine bekleyip görmeyi seçecektir. Tabii 12'sinden yani şöyle 12 Eylül'ün 12'si civarında yine o günlerde yeni bir enflasyon raporu daha alacağız. Enflasyon verisi daha alacağız. Ve tabii ki yine bir tarım dışı istihdam verisi alacağız.
1: Doğru.
0: Yani bir sonraki şeye kadar 16 Eylül'e kadar yeniden
1: 16
0: var.
1: 16 Eylül'ün fiyatlamasını şu anda yönetmenim ekrana da verdi. %48'ler civarından %38'lere
0: düştü.
1: Doğru evet. Düştü. Bir faiz artışı beklentisi. Dolayısıyla hani burada da aslında piyasa borsa tarafındaki canlılığa baktığımızda hani rekorlar tazeleniyor. Biraz daha herhalde düşürmesin tamam da yeter ki arttırmasın der gibi bir hava var. Buna katılır mısın sen de?
0: Evet yani şimdi dikkat edersen bu artış piyasadaki fiyatlandırılan faiz artışı 2 falandı. Yani o şimdi 1'e doğru yakınsa da artık. Yani bu piyasa fiyatlamalarından da 1'e doğru yakınsadığını görüyoruz. Onu da en iyi ihtimalle Aralık'ta olabileceğini söylüyorlar ki ben onu da düşünmüyorum. Bence Aralık'ta da yine burada VOŞA sakin kalmayı tercih edecektir. Bunu gözlemlemeye devam edecektir. Buradaki enflasyon görünümü de izlemeye devam edecektir.
1: Bu Trump'ın da isteyeceği şey değil midir zaten? Hani indirsin istiyor onu biliyoruz da hani indirmemenin en yakın muadili oynamamak herhalde.
0: Dikkat edersen Powell'a çok fazla yükleniyordu ama VOŞA üzerinde bu kadar öyle bir şeyi yok. Bence hani o noktada biraz daha VOŞA'nın eli rahat gibi görünüyor. Onu daha ikna etmiş anlaşılan görünen o ki.
1: Anladığım kadarıyla da aslında biraz başka meseleler var. Daha acil ilgisini gerektiren. İran tarafı meselesi, gibi evet. Örneğin şimdi bu savaş 28 Şubat'ta başladığından bu yana izlenen seyre baktığımızda karşılıklı hem münazaralara hem çatışmalara baktığımızda İran aslında buradan güçlü çıkan evet. taraf gibi duruyor ama Trump da çok hani çok mahcup olmadan diyelim tabiriyle buradan nasıl sıyrılabilirimin hesaplarını yapıyor gibi bir durum var. Yine de kazandım ben evet. deme noktasına taşımak istiyor kendini. Nasıl okuyorsun şimdi gelinen son durumu petrol fiyatlarıyla da birlikte bir değerlendirme alayım senden.
0: Hürmüz hala açılmadı dikkat edersen. Yani açılacak gibi de görünmüyor. İran'da yani almış olduğu bir miktar hani bu tüm dünya ekonomilerini etkilemiş olmanın verdiği rahatlıkla isteklerini sürekli arttırıyor. Biliyorsun donmuş bir 24 milyar dolarlık bir varlığı var. Şimdi onu gündeme getirmeye başladı. Yani sadece burada diyor Umman'la anlaşmış olmamız bizim benim buranın geçişini açmama veya Hürmüz'ün rahatlamasına yetmeyecek. Bunun dışında bazı hani yaptırımlar var. Bunların kalkmasını da beklerim ve oradaki dondurulan varlıklardan falan bahsetmeye başladılar. Yani İran aslında bir şeyler almaya, bir şeyler kopartmaya başladığını gördükçe daha fazla bu konunun üzerine gelmeye başladı. Bu da anlaşmayı zorlaştırıyor Didem. O yüzden ben böyle burada kısa vadede böyle bir anlaşma olmasını beklemiyorum. Biz bu aç kapa diplomasisiyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Biraz daha dikkat edersen bugün bir şey vardı. Hani acaba bir ateşkes sağlanacak mı? Ama daha sonrasında İran tarafından bir ateşkesin sağlanmayacağı, bu haberlerin yalan olduğu açıklaması geldi. Yani o yüzden burada böyle çok net konuşamıyoruz. Bence kimse net değil. Trump da net değil bu konuda. İstiyor anlaşmak. Ama öyle bir anlaşma olmalı ki mesela benim dikkatimi çekiyor, seni de çekiyordur. CNN'de veya Financial Times'a bu savaş bahsedilirken hep Trump's War, yani Trump'ın savaşı diye bahsediliyor. Evet. Yani bu buradaki yenilgi Trump'a yazıyor. Dolayısıyla önümüzde de seçimler var. Çok yakın ve yani birçok eyalette de buradaki bu ön seçimlerde burada ne kadar zorlandığını görüyoruz. Ve bu anlamda da hani İsrail karşıtlığı da ön plana çıkmaya başladı buradaki bazı senatörlerde. Bu da savaşa olan tepkinin ne kadar büyük olduğunu aslında gösteriyor.
1: Bir de tabii İsrail'de de seçim var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani Netanyahu bir kez daha kaostan beslenerek yırtar mı? Bir kez daha görevde kalmayı sağlayabilir mi? Bunun için aslında çatışma ortamının da biraz devam ediyor olması mı yoksa bitiyor olması mı işine yarayacak? Ben orada evet. biraz
0: Netanyahu'nun devam

0: ediyor olması işine yarıyor. Çünkü o da bu kaostan besleniyor ama Trump'ın ise tam tersi. Trump bence olmayacak bir oyunun içerisine girdi. Yani bilmiyorum artık başka sahiplerle girdi. De bu savaştan önce Hürmüz açıktı, böyle bir problemimiz yoktu. Şimdi iş geldi tıkandı Hürmüz'ün açılması meselesine. Dikkat edersen nükleer ikinci planda kaldı. Evet. Şu anda konuşulan tek şey Hürmüz açılacak mı açılmayacak mı? Daha önemli bir silah haline geldi İran için Hürmüz. Bence bu ve tüm dünyadaki bakışı değiştirdi. Yani tüm dünyada artık ülkeler şöyle bir bakış açısına sahipler. Demek ki böyle bir checkpoint, yani böyle bir vazgeçilmez bir noktaya sahip olmak dünya ekonomilerini kilitlemeye yetiyor ve bu çok önemli. Bu birinci görüş. İkincisi de bunları bypass etmek, böyle bir şeyde bağımlı kalmamak için çok önemli. Yani ülkelerin bu ayrışmasını ve birbirlerine karşı bağımsız hareket etme gerekliliğini de bence bir kırılma yarattı bu savaş ve bundan sonra herkes kendine yeterlik varsayımı üzerinde daha fazla duracak, daha fazla çalışacak.
1: Peki. Petrol ne yapar peki bu koşullar altında? Şimdi gelelim.
0: Petrolde iki önemli şey var maalesef. Yani bunun bir tanesi, yani petrol tarafı iki boyutlu. Bunun bir tanesi ham petrol tarafı. Ham petrol tarafı birkaç gündür yine yükseliyor. Yani iyi haberler geldiğinde bence o çok böyle bir aşırı fiyatlamayla 69'ları falan görmüştü biliyorsun. Ondan sonra tekrar şimdi yükseldi. Yani yine 90 dolarlara yaklaştı. Ama iş burada bitmiyor ne yazık ki. Bunun bir de rafineri tarafı var. Bunun bir de dizel tarafı var. Orası daha karmaşıklaşmaya başladı. Rafineriler zarar gördü. Burada rafinerilerin yaklaşık mesela dizel burada rafineri spreadleri 70 dolarlar civarında şu anda. 90 dolarlara çıktı oldu ama bu savaş öncesinde 20 dolarlar civarındaydı. Şimdi burada sadece bu savaşta değil, savaşta zarar gören rafineriler de var. Ama Rusya'nın rafinerileri de zarar gördü Ukrayna'nın saldırılarıyla birlikte. Ve bu küresel enerji piyasasında gerçekten bu dizel konusunda özellikle oradan başlamak üzere. Tabii yine benzin konusunda da benzer bir şey var. Ama öncelikle dizel konusunda bu marjları arttırdı. Biz bunu pompada göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani zaten bunlar biliyorsun ki future fiyatlar. Biz zaten bu fiyatlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaşmıyoruz. Şu anda daha yüksek olabilir bazı fiyatlar, bazı petrol fiyatları. Ama şu anda bence daha önemli olan bu rafineri spreadleri.
1: Çok boyutlu bir takip alanı gerektiriyor tabii. Bu esnada Brent petrolde 88,5 doların yine üzerinde bize doğru yavaş yavaş gelmek istiyorum Derya. Çünkü çok malum önemli. Yarın da 3. enflasyon raporu var. Merkez Bankası'ndan bazı beklentileri olduğunu anlıyoruz. Piyasa katılımcıların, ekonomistlerin sorulacak sorularla da ilgili birkaç fikrimiz oluştu yaptığımız yayınlar esnasında. Ben senin ne sormak isteyebileceğini merak ediyorum. Yarın eğer orada olacak mısın bilmiyorum ama olmasan da sormak istediğin ne olurdu mevcut koşullar altında? 2026 ve 2027 için iki ayrı başlık açarak vereyim bu soruyu sana.
0: Evet, şimdi aslında ben neden öncelikle şunu merak ediyorum. Neden bu belirsizlik olduğunu söylediler ve aralık tahmininden vazgeçtiler ve tek bir tahmin veriyorlar. Yani %24 ara hedef, %26 tahmin. Bunun bu belirsizlik altında neden bundan vazgeçildiğini, ki belirsizlik altında aslında bence öyle bir şey vermek, aralık vermek daha doğru olabilirdi. Buna tekrar geçmek isterler mi? Bunu aslında merak ediyorum ilk başta. Belki de bu toplantıda da geçebileceklerini de düşünüyorum. Çünkü şimdi %26 biliyorsun ki beklenti. Şu anda kimsenin %26 beklemediğini biliyoruz piyasada. Yani hiç ne bir bekleyen ne bir kurum var, ne bir katılımcı anketine baktığımızda öyle. Yani genel beklenti %30'lar ve hatta olursa en iyi ihtimalle %29'lar. Haliyle bu noktada bence biraz elini rahatlatabilirdi bu aralık yapmaya. %26 3 yukarı 3 aşağı olsaydı %29 %23 gibi olurdu. Ama şimdi nokta verdiği için böyle bir şey ihtimal de söz konusu değil. Bunu merak ediyorum. Yani bunu sormak isterim. Yani tekrar ona geçilir.
1: Tekrar bir aralığa dönüş olabilir mi diye. Peki yani bu bir revizyon tabii. Evet. Bunu yapmayıp ara hedefte bir revizyon olmasını bekler misin?
0: Şimdi aslında olabilir. Olabilme ihtimalini dışlamıyorum ben ama olması da aynı zamanda Merkez Bankası'nda gerçekten acaba bize ben daha mı gevşek davranacağım şeyinde verebilir. Yani beklentisinde verebilir. Çünkü buradaki asıl mantık neydi? %24. Benim hedefim şu anda gösterilen %26. Yani şu anda enflasyon %26'yı gösteriyor. Ve şimdi bu %26'yı gösteriyorsa o zaman sıkı para politikası uygulamam lazım. Bunu %26'da bırakırsa demek ki sıkı para politikasına devam edeceğim. %29'a çıkarırsa o zaman ne olacak? Hafif bir gevşeme sinyali de doğurabilir. O yüzden bilmiyorum, zor bir karar. Yani burada nasıl bir karar vereceği. O yüzden diyorum belki Aralık olsaydı biraz daha işi rahat olabilirdi. Hala aralığın içinde kalırdı çünkü.
1: Pekala. 2027 için nasıl bir yönerge sence daha doğru olur? Herkesin biraz daha projeksiyonlarını yapabilmesi açısından. Bunun içine belki kuru katabilirsin. Belki yine tabii ki faizler burada şu anda haftalıkta baktığımızda 40 zaten, ama sahadaki faiz de o değil. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla hani biraz bu taraflarla ilgili merak edip de soracağın sorular var mıdır?
0: 2027'de biraz daha mesela biz daha Merkez Bankası örneğin petrol tahmini şu anda Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahmininden daha yüksek. Yani biraz daha ihtiyatlı davranmış orada. O konuda belki hani 2027 konusunda, kur konusunda bence ne yapacağı önemli olabilir. Gerçi Merkez Bankası böyle bir şey sorulduğunda bizim kur hedefimiz yok diyor. Sadece buradaki işte aşırı volatiliteyi önlemeye çalışıyoruz diyor, ama yani biz baktığımızda zımni olarak bir kur kontrolü olduğunu görüyoruz. Ama bu kur kontrolü de Didem artık bence son noktalarına doğru gelmeye başladı. Dikkat edersen hem sanayi tarafında bir hoşnutsuzluk var. Biraz Merkez Bankası da bu anlamda yani %1.2'ler civarında bir şey artış, kur artışına izin verirken artık bunu %1.7'ler civarına çektiğini görüyoruz. Yani Merkez Bankası tarafından da bunun karşılık bulmuş olduğunu görüyoruz. Yani bunu biraz daha arttıracak mı? Ben tamamıyla vazgeçmesini beklemiyorum, ama hem turizm tarafında hem sanayi hem ihracat tarafında artık bu kurun iyiden iyiye vurmaya başladığını görüyoruz. Böyle haberler vardı, görmüşsündür sen de. Şu anda yurt dışına giden turistlerin, Türkiye turistlerin kredi kartı harcamaları gelenlerden daha fazla olmaya başlamış. Yani çünkü bu aynı zamanda dışarıya giden turisti de arttırdı. Alışveriş için gidenleri de öyle. Yani haliyle burada gerçekten kurun her tarafta artık yansıdığını görüyoruz. Yani 3 seneyi aştı bu dezenflasyon programı ve burada kura çok dayandık. Yani bu kuru evet, bütün dezenflasyon programlarının zaten reel kurda bir değerlenmesi söz konusudur. Yani bu zaten yüksek faiz ortamının bir getirisi, yan ürünüdür.
1: Tabii.
0: Ama bu uzadı, fazla uzadı diyorsun. Ve şey yaratmaya başladı. Artık bir sıkıntı iyiden iyiye yaratmaya başladı.
1: Peki hala şimdi bakacağız. Eminim yarın bu ve benzeri birçok soru Merkez Bankası'na iletilecektir. Soru cevap kısmında özellikle tabii enflasyon raporunun da detaylarını takip ediyor olacağız hep birlikte. Derya, çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: bana eşlik ettiğin için. Ben şimdi senden müsaade isteyerek bir haber paylaşarak veda edeceğim izleyicilerimize. Biz enerjiyi biraz konuştuk. Jet yakıt da malumunuz çok öncelikli başlıklardan bir tanesiydi geçtiğimiz dönemde. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Asya Pasifik Hava Yolları Birliği Genel Direktörü'nün bölgedeki havayolu şirketlerinin geleceğine ve yüksek jet yakıtı fiyatlarının yolcu talebi üzerindeki etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmeler var. Dinleyelim, ardından bir kısa ara, sonra seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Nisan'dan beri burada olduğunuzu biliyorum. Dünyanın bu bölgesinde havayolu endüstrisini yönetmek için çok hareketli bir zaman.
3: Kesinlikle. Sanırım Nisan ayında göreve geldiğimden beri her havayolu şirketi yakıt fiyatlarıyla başa çıkma konusunda gerçekten büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum son 3-4 ay içerisinde birçok taşıyıcıyı ciddi anlamda geriletti. Ancak şu an gördüğümüz şey fiyatların nihayet düşüşe geçmiş olması. Sanırım jet yakıtı fiyatları şu an 200 dolar seviyelerinin epey altında. Hala epey yüksekler diyebilirim. 150-170 civarındalar. Yani biliyorsunuz havayolları açısından bu çok büyük bir engel. Ve ileriye dönük olarak yakıt fiyatlarının ne kadar düşebileceğine dair biliyorsunuz bir belirsizlik sürmeye devam ediyor.
2: Dediğiniz gibi düşüşe rağmen yılbaşına veya savaş öncesine göre hala iki kat daha yüksekteyiz.

0: aşağı yukarı bir miktar. Peki münferit taşıyıcıların bunu nasıl atlattığını görüyorsunuz ve bu durum nasıl yansıyor yolcu talebine?
1: Yakıt ek ücretlerinin uygulandığını ve bilet fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Ancak çoğu taşıyıcı talebin hala oldukça güçlü seyretmesinden memnun. Biliyorsunuz yaz döneminden yeni çıktık ve bence rezervasyonlar hala epey iyi gidiyor. Bu da iyi bir rahatlama. Ama yine de gördüğümüz tüm bu fiyat artışları ve yakıt ek ücretleri, artan maliyetleri karşılamaya gerçekten yetmiyor. Bu yüzden çeşitli taşıyıcıların açıkladığı Nisan-Haziran sonuçlarında birçoğunun bu maliyeti yansıttığını görüyoruz. Gelir tarafında rakamlar rezervasyonlardaki gücün bir yansıması olarak korunuyor. Ancak maliyetler söz konusu olduğunda bu hala ciddi bir engel.
0: Rezervasyonlardaki güç size ortalama yolcunun aslında epey dirençli olduğunu mu gösteriyor? Pahalılığa. Bu fiyatların yüksek kalacağı mı demek?
1: Bu seviyelerde kalabilir diyebilirim. Ama bence hava yolları biliyorsunuz rezervasyonların nasıl geldiğine karşı tabii ki çok hassaslar. Ve bu yazın ardından bence önemli olan yıl sonuna doğru ileriye bakmak ve rezervasyonların aslında nasıl geldiğini görmek. Diğer potansiyel risk de tabii ki biliyorsunuz müşterilerin bu seviyelere alışıp alışmayacağı mı yoksa vaz mı geçecekleri. Ve sonra insanların endişelendiğini bildiğimiz diğer kötü risk de bu enflasyonun da devreye girip girmeyeceği. Ki bu da açıkçası rezervasyon oranını etkileyebilir.
0: Bu direncin diğer tarafı ise son 6 ayda haksız fiyatlandırma veya fahiş fiyat artışına dair herhangi bir belirti görüp görmediğinizi merak ediyorum.
1: Öyle demezdim. Bunun olduğunu görürseniz fiyatlar aslında çok hassas olduğu için çok hızlı bir şekilde ayarlanmalıydı. Ancak şu noktada bölgedeki gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki durum pek de öyle olmadı.
0: Son 6 aylık trafik verileri yolcu sayısında yıllık %1'in üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Yılın geri kalanı için öngörünüz nedir?
1: Biraz temkinli olduğumuzu söyleyebilirim. Yani demek istediğim ilk 2-3 ay yaz dönemi olan Temmuz ve Ağustos'ta sanırım oldukça iyi bir brüt gelir akışı elde edeceğiz. Ama bence asıl risk yılın son çeyreğinde bu durumun tersine dönmesi. Talep tarafında da bazı zorluklarla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Maliyetler konusunda koşulların değişimi nedeniyle net bir şey söylemek zor. Ancak hepimiz Hürmüz Boğazı'ndan gelecek bir rahatlamayla yakıt fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar hala yüksek olsa da hava yollarının büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bazıları riskten korunsa da fiyatlar zaten yükseldi. Korunmayanlar ise yıl sonuna kadar savunmasız kalmaya devam edecek. Bu yüzden bazı düzenlemeler yaptılar. Bazı hava yolları kapasiteyi rasyonalize etmeye başladı. Belki biliyorsunuz kısa mesafe uçuş frekansları söz konusu olduğunda günde 6 seferden 2 veya 3 sefere düşürerek bazıları kapasiteyi belli bir oranda kıstı. Ama bence bu her taşıyıcı için farklı bir strateji.
0: Bu ilginç. Çünkü riskten korunanların dahi süreç uzadıkça sürelerinin dolduğunu mu kastediyorsunuz?
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hava yolları genellikle süre dolunca işlemleri yeniler ama farklı seviyelerden. Fiyatlar açıkça arttı. Bu da hava yollarının katlanacağı güncel fiyatları yansıtan daha yüksek bir maliyet demek.
0: O halde kazançlar açısından yaz sezonu nasıl görünecek? Hala karlı mı, güçlü mü yoksa bazı zayıflıklar görmeye başlayacak mıyız?
1: Evet. Bence bunu söylemek biraz zor. Çünkü üye hava yollarıyla konuştuğunda hissettiğim şey talebin hala oldukça iyi olduğu yönünde. Bu da brüt gelirlerin bir miktar büyümeyle yerini koruyacağı anlamına geliyor. Ancak bunlar biliyorsunuz katlanmak zorunda oldukları maliyetleri karşılamaya yetecek mi? Bence bu durum onlar için hala kesinlikle büyük bir risk olmaya devam edecek.
0: Peki savaşın doğrudan etkilerinin ötesine geçip daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışırsak acaba karşı karşıya olduğumuz daha geniş kapsamlı riskler nelerdir? Üyelerinizin özellikle uzun vadeli süreçlerde endişe duyduğu en temel risk nedir?
1: Hava yollarının karşılaştığı tedarik zinciri gibi sorunlar aslında tam olarak ortadan kalkmadı. Biliyorsunuz COVID sonrası başlayan gecikmeler ve birikmiş işler hala devam ediyor. Son 2-3 yıldır

Hava Yolları hem üretici hem de motor tedarikçisi tarafındaki bu birikmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Tüm bunlar birleşerek uçak teslimatlarında gecikmelere neden oluyor. Bu durum beraberinde önemli riskler getiriyor. Hava yolları eski uçaklarını kullanmaya devam ediyor. Bu da pazarda hala ciddi bir talep olduğunun göstergesi.

0: reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. BIST 100 için oldukça heyecan dolu bir gün bugün. 14.130 gördük en yüksek, 13.701 seviyesinden zaten güne başlamıştık. Oradan itibaren kademeli olarak bankaların da katılımıyla bu defa ki %3'ün üzerinde primliler, hatta %4.3 özür dilerim, BIST 100 %3'ün üzerinde primli. İşlem hacmi de 200 milyar liranın üzerine çıktı uzunca bir aranın ardından. Bütün detaylarını birazdan Mehmet'le konuşacağız. Mehmet Özdemir stüdyoda yerini aldığı zaman, ama önce şöyle bir seans notlarına bakalım, rakamlar nasıl şekilleniyor, öyle devam edelim. BIST 100 14.117 puan seviyesinde, az önce söylediğim gibi %3'lük bir primle işlemler devam ediyor. 243 milyar lira oldu bu arada buradaki işlem hacmi. Bankacılık endeksi %4.2 yukarıda diyorduk. Bütün detaylara bakacağız burada. Ancak yine Aselsan, Tüpraş, Astor, Odin, Destek Finans Faktörü, Katılım Evim, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası gibi birçok hisse aslında bugün 10 puan ve üzeri. İş Bankası, BİM ve Koç Holding'i de katacak olursak 10 puan üzeri pozitif katkı yapıyorlar endekse. Detaylara gireceğiz birazdan. Dolar TL'ye dönüp baktığımızda %0.10'luk bir yukarı yönlü hareketten bahsetmek mümkün. Dolar TL 47.75-77 seviyesinde. Euro TL'de de aynı oranda bir yukarı yönden söz ediyoruz. Orada da 55.16-76'ya gelindi. Bu arada Euro Dolar paritesi 1.15.47'de %0.03'lük bir artış var. Dolar endeksi 99.80'e geldi. Euro Dolar paritesi 17'den bu yana biraz gerilerken dolar endeksi de çok hafif yukarı yönlü hareket etti. Bunu not ettik. Avrupa piyasalarına dönelim bakalım. Bu tarafta bir miktar ayrışmalar yaşanıyordu ama bu dakikalarda tek ayrışma İtalya'daki %0.18'lik primle aslında dikkat çekiyor. Öte yandan Londra'da %0.09, Frankfurt'ta %0.03, Paris'te ise %0.52'lik değer kayıpları var. ABD borsalarına dönüp baktığımız zaman burada bilhassa dikkat çeken Nasdaq 100 endeksiydi. %0.94'lük bir yükseliş var o tarafta. Nasdaq kompozit ekrana yansıdığı şekliyle %0.61 primli. S&P 500'de %0.28'lik bir yükseliş. Dow Jones'da ise biraz daha mütevazi %0.03'lük bir artıştan bahsediyoruz. Gelelim ABD tahvillerine. Burada da alımlar var bugün. 2 yıllık tahvilde 4.18'lere doğru bir geri çekilme. 5 yıllıkta 4.35-50'lere doğru bir gevşeme ve 10 yıllık tahvilde de 4.66-50'lere doğru bir geri çekilme izliyoruz bu alımlar eşliğinde. MTI ile Bitcoin ekranında ise Brent petrol, ABD tipi ham petrol biraz daha aslında geri çekilmeler biraz daha belirgindi saat 17'de. Şimdi Brent petrol 89 dolara doğru biraz daha yakın, %0.12'lik bir geri çekilme var burada. ABD tipi ham petrolde de yine

0: 83 dolara biraz daha yakın bir seyir izliyoruz. Bu dakikalarda %0.38'lik bir düşüş var ABD tipi ham petrolde. Bitcoin'de %0.26'lık bir kayıp, 160 dolar civarında bir kayıp fiyatlamayı 63.531 dolara getirirken gümüşte %2'nin üzerindeki prim devam ediyor. 66 dolar seviyesi orada şimdilik korunuyor. Spot altında da 4400'ün üzerindeki seyir korunuyor. 4422'den fiyatlanıyor spot altın. Bu da %1.20'lik bir prim eşliğinde gerçekleşiyor. Borsadan bahsettik. Özellikle dedik ki hani BIST 100 için heyecanlı bir gün. Diğer piyasalardan da pozitif ayrıştığımız bir gün. Yükseliş boyutları anlamında da özellikle. Bu anlamda biz aslında biraz da piyasadan değerlendirmeler tabii almaya devam ediyoruz. Bilhassa bundan sonra piyasanın biraz daha yukarı gitmesi için ne gerekir sorusunu Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz'e sorduğumuzda aldığımız yanıtı sizlerle paylaşalım. Ardından da Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alsın. Seans notları öyle devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: Belki 40 olan Merkez Bankası faizini haftalık repo ihalelerini açarak biraz düşürmeye başlar ama gelen raporlara da baktığımız zaman enflasyon çok inatçı olduğu için politika faizinde yılın son çeyreğinden önce bir indirim maalesef beklenmiyor. Birincisi enflasyonun düşmeye başlaması ki düşmüyor yani 32'lerde öyle duruyor. 30'un altı bence bir moralleri düzeltir. Yılın son çeyreğinde belki son ayında görebiliriz Pelin yani Kasım belki Aralık. Onunla birlikte Merkez Bankası faiz indirimleri. Üçüncüsü de biraz önce bahsettiğim yatırım fonlarına dair oluşan çarpık resmin diyeyim. Düzelmeye başlaması SPK'nın ve Borsa İstanbul'un borsada fiyat oluşumunun sağlıklı oluşumuna dair çok daha kararlı bir duruş sergilemesi, adım atması bence buraya olan güvenin tekrar geri gelmesi açısından çok önemlidir. Yatırım

0: Seans modları araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Bugün içeride borsa yeşillendi adeta. Elbette her iki eksende de olan bitenleri paylaşacağız. Çünkü çok öne çıkan hisse bazlı hareketlilikler olduğunu gözlemliyoruz. Ama işlem hacmi de oldukça hareketli. Tekrar 200 milyarın üzerine çıktık. 250'ye doğru hatta ilerliyoruz bu dakikalarda. İstersen içeriden başlayarak konuşalım bugün, çünkü bilançolara ilişkin de yine aracı kurumların değerlendirmeleri var. Onları da paylaşmak istiyoruz.
1: Şimdi ta direkt hacimlerden başladın. %30 dünün özellikle aksine 250 milyar TL'ye yakın bir işlem hacmi var. Daha da kapanışa bir süre kaldığını hesap edersek iyi bir hacimle buradaki ilgiyi de en azından bugünkü %3'ü aşan gün içerisinde gördüğümüz yükselişleri teyit edebileceğimiz bir hacim gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Tabi yayına hemen girmeden baktığımda Didem, bu katılıma kimler iştirak ediyor diye şöyle bir yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlardan bir miktar daha ilginin olduğunu söyleyelim. İşte baktığın zaman en iyi alıcıları orada Terra Yatırımı görüyorsun, Bank of America'yı görüyorsun. Özellikle banka tahtalarında bir miktar daha Bank of America'nın varlığı burada dikkat çekiyor. Bankacılık endeksinin de bu arada %4'ün üzerinde primlendiği bir ortam. Bugün tekrar banka sınai rasyosunun bankacılık rey lehine çalıştığı bir günden bahsedebiliyoruz. Tabii şöyle bir baktığımızda Didem, aslında bu görüntünün açılış itibariyle çok da özellikle gerçekleşmediğini, daha sakin diyebileceğimiz açılışın ardından bir miktar daha primlerin hızlandığını söyleyebiliriz. Ama yarınki enflasyon raporu sunumu öncesinde piyasanın tekrar Borsa İstanbul 100 ana endeks bazında 14.000 seviyesinin üzerinde gelmesi önemli. Tabii kalması derken bunu henüz görmedik kapanış itibariyle, ama 14.000 seviyesi hem psikolojik açıdan bir miktar daha en azından belirleyici, hem de biz seninle daha dün 13.250 desteğine en azından bir miktar daha teknik analistlerin dikkat çektiğini vurgularken bugün bir bakıyoruz ki tekrar 14.000'lerin üzerindeyiz. Şimdi küresel yansımaları da bu denli piyasalara baktığımız zaman

0: Bu denli yansımalar yok. O yüzden Borsa İstanbul'daki bu hareket haftanın geriye kalan, bugünü saymazsak 2 günde de devam edecek mi? Onu bir miktar daha takip edeceğiz. Ama özellikle puan bazlı katkılarda, baskılarda bugün 76 hissenin yukarı doğru gittiği ortamda biraz daha hissesel hareketlerin, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, dikkat çektiğini söyleyebilirim.
1: Şimdi onlara tek tek bakacağız aslında, hem elimizdeki bilançolarla da birlikte biraz örtüşen hisse bazlı hareketlilikler var ön plana çıktığını gördüğümüz, çünkü işte ne bileyim Aselsan var bir tarafta pozitif katkıda, Migros var tam tersi istikamette, Doğan Holding'le de ilgili bir değerlendirme var, onu da vermek istiyoruz. Bu arada bir not, bugün Ağustos ayı değerlendirmesi yapılacak MSCI tarafından, gece saat 12'de Türkiye saatiyle açıklanıyor. Dolayısıyla hani orada da hangi hisseler girdi, hangi hisseler çıktı türü bir bekleyiş hep olur o dönemlerde. Bugünkü hareketlilikte belki oradan da bir miktar feyz alınmış olabileceğini de söylemek istiyorum ben. Onu da düşünüyorum. Çünkü trade ettiğim zamanlardan çok hatırladığım bir temadır o. Bunu göreceğiz hep birlikte ama onu da not edelim. Şimdi Aselsan ilk sırada 92 puan. Tek başına pozitif katkısı var. Tüpraş 44, Astor tavan 41 puanlık katkı sağlıyor. Odin ve Destek Finans Factoring geliyor peşinden, 31 puan, 25 puan. Akbank var bu listede, Katılım Evim var, Türk Hava Yolları var, Yapı Kredi Bankası var, BİM var, İş Bankası var, Koç Holding var. Bunların tamamı 10 puan ve neredeyse üzeri katkılar sağlayan hisseler.
0: Ama yukarı doğru.
1: Evet. 92 puan.
0: Yani yukarı doğru hareketin biraz daha belirginleştiği ortamda şöyle bir işte %4'ler 5'ler çerçevesinde en azından BIST 30 hisselerinde de görebiliyoruz bu hareketi. Dolayısıyla bu bir miktar daha kıymetli. Şimdi Aselsan'dan değindin. Bu sabah piyasalar açılmadan önce hemen HSBC'nin bir raporu vardı. Aselsan'ı hedef fiyatlarını değiştirmemekle birlikte tuttan ala çektiler. Şimdi ikinci çeyrek bilançolarını bir miktar o tarafta değerlendirmişler Didem. Ama burada tuttan ala çekilmesi hali hazırda son dönemde bir miktar daha zaten endeksin en değerli hisse senedi. Dolar bazında söylüyorum bunu. Buna ilişkin biraz daha beklentilerde önemliydi ki biz uzun süre zaten seninle burada konuşurken Aselsan ve BIST 100 tarafındaki korelasyonun nedenli yüksek olduğunu o tarafta konuşuyorduk. Şimdi özellikle burada tuttan ala çekildiğinden bahsettim. Özellikle burada 2026 yeni sipariş tahminlerinde, alınan yeni siparişler tahminlerinde 12 milyar dolar seviyesine yükselttiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta sipariş ivmesinin daha da güçlendiğine ilişkin bazı özellikle raporda vurgu yapılan durumlar var. İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen bilanço sonrası yıl sonu beklentilerinde, yani bilanço hedeflerinde burada gelir başta olmak üzere yukarı doğru çekmişler. Dolayısıyla bu HSBC'nin raporda bu anlamdan bir miktar daha piyasaya ve Aselsan üzerinde bir ekstra bir katalist etki oluşturmuş olabilir. Ama hali hazırda zaten son dönemde bir miktar daha toparlanan görüntüyü görüyorduk o tarafta. Tabii petrol fiyatlarında anlamlı bir iyileşme yok Didem. Yani 90 dolarlar çerçevesinin 1,5 dolar kadar altındayız hemen hemen. Bugün biraz daha yatay bir performans var ama Tüpraş çerçevesinde o tarafta da kuvvetli bir performans var. Yani %4'e yakın. Buradaki hareket çok iyiden iyiye dikleşmeye başladı yukarı doğru. 350 lirayı da bugün bir miktar daha geçiyor. Geçmeye çalışıyor diyelim. Astor tarafında işte MSCI beklentilerinden vesaire sen bunlardan bahsettin. Bu akşam gerçekleştirilecek. Tabii ki burada giren ve çıkan olası hisselerde fon ayarlamaları da bir miktar daha yapılacak. Fon evet. Giriş çıkışlar bazında. O da dediğin gibi bir miktar daha kıymetli ama gördüğün üzere Odin Solution Stand Katılım Evim'den biraz daha puan bazlı katkılarından bahsedebiliriz. Ama bankalarda buralarda ilk sıralarda yer aldığını söyleyelim. Baskılar tarafına geldiğimizde ise Didem, bilançosu dün açıklanan iki şirketin bir miktar daha satış baskısıyla birlikte ikisinin yaklaşık söylüyorum 25-30 puan civarında endeksi negatife çekmeye çalıştığını, çekemediğini zaten görüyoruz ama çalıştığını görüyoruz. Migros ve Anadolu Efes'ten bahsediyorum. Arkasından Coca-Cola içecek geliyor. Onun da iki gün önce bilanço rakamlarını almıştık. Orada da %4'e yakın bir realizasyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Pasifik Euroje derken Türk Altın İşletmeleri, Enerjisa gibi, Aksa Akrilik gibi performanslar bir miktar daha bugün zayıf ve %3'ün üzerinde satışı olan tarafta.
1: Evet ama şimdi burada Migros ya 16 puanlık aşağı yönlü bir baskı yaratıyor olabilir ama %9

0: değer kaybediyor bugün. Biraz o yüzden Migros'la da ilgili elinde notlar olduğunu biliyorum. Bir ona değinelim mi
1: tabii
0: hızlıca?
1: Tabii ki. Bilançosu geldi. Şimdi bilançoya baktığımızda Didem, hasılatta aslında %2,7 civarında yıllık bazda reel bir büyümeden bahsediyoruz. Şimdi 124,4 milyar TL'ler civarında gelen bir hasılat bu çeyrekte Didem. Beklentiler

0: Mağaza sayısına baktığımızda bu çeyrekte Didem yaklaşık 64 civarında bir mağaza, 64 yeni fiziki mağaza açarak ilk 6 ayda yaklaşık 115 civarında mağaza açımını gerçekleştirdi. Toplam mağazası da Migros'un 3830 sayısına ulaştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hasılattaki bu bir miktar daha en azından görece kuvvetli performansta satış alanlarındaki genişlemenin de bir miktar daha desteği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi karlılık zarara baktığımız zaman bu tarafta belki bu gördüğümüz tablonun en önemli etkenlerinden birisi piyasa yaklaşık 400-500 milyon TL arasında bir net kar gerçekleşmesi bekliyordu. Biz ana ortaklık zararına baktığımızda ya da karına bir zarar durumu var orada. Yaklaşık 700 milyon 699 milyon TL'lik bir net zarar açıklandığını görüyoruz. Şimdi net zarara baktığımız zaman ise finansman giderlerinde bir artış, ertelenmiş vergi giderinin de bir miktar daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda Favök performansının da beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz Migros özelinde ve marjlarda da özellikle bir miktar daha erimeyi o tarafta yakından takip ediyoruz. Peki aracı kurumlar özellikle neler demişler? Şimdi iş yatırımda info yatırım özür diliyorum. Hedef fiyatlarını 1000 lira 33 TL'den 963 TL'ye aşağı doğru revize etmişler ama model portföylerini tutmaya devam ediyorlar. %53'ler civarında bir getiri potansiyeliyle. Ahlatçı yatırım tarafı da sınırlı olumsuz değerlendirdiklerini söylemişler. Ciro beklentiye yakın olsa da Favök beklentilerin %16'ında civarında altında gerçekleşmesi beklenen kar yerine zarar açıklanması sonuçları biraz daha zayıflatıyor demişler. Buna karşılık güçlü serbest nakit akışının devam etmesi, düşük kaldıraç ve dijital kanallardaki büyüme de bir miktar daha bilançoyu destekliyor derler. Halk yatırımda da yaklaşık 890 TL'ye 40 kuruşluk bir hedef fiyat var. Orada da getiri potansiyeli yaklaşık %48'ler civarında. Yapı kredi yatırımında şunu demişti İdem. Migros'un ikinci çeyrek sonuçlarını olumsuz buluyoruz ve piyasadan olumsuz bir tepki bekliyoruz derler. Çünkü beklenmedik net zarar ile Favök sapması güçlü nakit yaratımını gölgede bırakabilir. Şimdilik al tavsiyelerini o tarafta korurken 12 aylık 950 TL'lik bir hedef fiyat orada belirlenmesi var. Bu tarafta da özellikle 2027 tahminlerine göre hisse 2,3 FD Favök çarpanıyla işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz daha kurumlar bu taraftaki bilançoyu sınırlı olumsuz ya da olumsuz olarak değerlendirdiğini söyleyebilirim.
1: Yine de benim anladığım kadarıyla ama hedef fiyatlara bakıyorum. Bugünkü geri çekilmeyle de birlikte yani %50
0: üzerinde hedef fiyat potansiyel getiriler var o tarafta, evet.
1: Pekala. Sırada ne var?
0: Doğan Holding var. Doğan Holding tarafını da bilançoyu karşıladık dün itibariyle. Şimdi oradaki öne çıkanlara baktığımız zaman ciroya, özellikle konsolide gelirlere 26,2 milyar TL çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi hasılata baktığımızda ilk çeyrekte görülen rakama göre yatay bir performans var. %2 civarında hafif bir artış var. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre orada %11'lik hasılatta bir daralma gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi net kar performansına baktığımızda belki burası bir miktar daha konuşulabilir Didem. İkinci çeyrekte 3.3 milyar TL civarında ana ortaklık net karı. Burada beklentiler yaklaşık 488-500 milyon TL'ler çerçevesindeydi. Beklentilerin epey üzerinde gelen bir performans var net kar tarafında. Burada net kar performansına baktığımızda Happy Sigorta tarafının yatırım portföyüyle holdingin solo net nakit pozisyonundaki bir miktar daha yüksek faiz gelirleriyle desteklendiğini ve bir miktar daha ertelenmiş vergi gelirinde burada yaklaşık 2 milyar TL'ler çerçevesinde gerçekleşiyor. Net kardaki sapmanın ana nedenleri olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Şöyle bir Favök rakamına baktığımızda orada da 7 milyar TL'ler çerçevesinde bir operasyonel performans görüyoruz. Burada biraz da cirodaki yatay ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hafif daralmaya rağmen operasyonel karlılıkta ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Burada da bu iyileşmenin nedenlerinde Gümüştaş Madenciliğin özellikle marjlarının ciddi anlamda iyileşmesi, aynı zamanda Happy Sigorta'nın da beklentilerin üzerinde gelen bir performansı ve Didem Karel tarafında da dönüşümün devam ettiği ve bu dönüşümün de meyvelerinin alındığı rakamlarda en azından gördüğümüz bir çeyrek olduğunu o tarafta söyleyebilirim. Şimdi olumsuz taraflara biraz daha bakacak olursak, o tarafta da Galata Wind'in bilançosunda gördüğümüz üzere bir miktar daha

0: bulunan çeyrekte yağışların bir miktar daha artmasıyla birlikte hem de biraz daha piyasa takas fiyatının bir miktar daha gerilemesiyle birlikte oranın da konsolide net kâra bir miktar daha zayıf katkı yarattığını görüyoruz. Hı hı. Baskıladığını görüyoruz o tarafta. Ama şöyle bir baktığımız zaman marjlarda, yani operasyonel karlılıklarda bir miktar iyileşme var. Otomotiv tarafında belki bir zayıflıktan bahsedebiliriz ki bu tarafta orası da biraz daha baskılamış gibi gözüküyor. Belki oradaki net kar pozisyonunu. Şimdi değerlendirmelere baktığımızda Didem, iş yatırımından şöyle bir değerlendirme var. İkinci çeyrek sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyorlar. Güçlü operasyonel kar büyümesi, Gümüştaş ve Happy'deki devam eden momentum ve Karel'deki operasyonel toparlanma, Galata Wind ve Doğan Trend'deki zayıf görünümü fazlasıyla dengeledi derler. İkinci çeyrek sonuçları sonrasında hedef fiyatlarını ve al tavsiyelerini koruyorlar. Bu tarafta 12 aylık hedef fiyat 33 lira 27 kuruş, yaklaşık %60'lık bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Taciller yatırım tarafından bir revize görüyoruz. Onlar da 12 aylık hedef fiyatlarını 32 lira 50 kuruştan 34 lira 40 kuruşa çıkardıklarını görüyoruz. Bu tarafta al tavsiyelerini koruyorlar %65'lik bir getiri potansiyeliyle. Deniz yatırımın özellikle değerlendirmesine baktığımızda ise o tarafta da 12 aylık hedef fiyatın 31 lira 90 kuruş olduğunu ve al tavsiyelerini bu tarafta koruduğunu söyleyebilirim. Hisse özellikle Doğan Holding yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %1 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre 0.6 piyasa defter değeri çarpanıyla işlem görmektedir derler. Dediğim gibi buranın da getirip potansiyeli yaklaşık %53,4'ler çerçevesinde. Tabii şimdi holdingler çerçevesine baktığımızda Didem, Koç'un rakamlarını almıştık. Doğan Holding'in rakamlarını aldık. Beklentilerin üzerine gelen performanslar vardı. Burada ertelenmiş vergi geliri, gideri, katkıları ya da baskılarını bu tarafta yakından takip ettik ama işte Koç Holding'de Tüpraş'ın katkısını görüyoruz. Bu tarafta özellikle Gümüştaş Madenciliğin, ayrıca Karel'deki toparlanma bir miktar daha dikkat çekiyor ama baskılayan taraflar da var. Dolayısıyla holdinglerin altındaki iştiraklerinin de iş kolu olarak birbirinden ciddi olarak ayrıştığı bir ortam var. Bugün Sabancı Holding'in bilançosunu bekliyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş artık holdinglerin bilançosunu da tamamlayacağımızı söyleyebilirim. Sabancı Holding çerçevesinde de özellikle son dönemde portföy optimizasyonunu o tarafta yakından takip etmiştik ki Carrefour tarafında, Akçansa tarafındaki aksiyonlarını yakından takip etmiştik. Buradaki bu çeyrekte özellikle biraz daha rakamları yakından takip edeceğimizi söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Sabancı Holding'i bekliyoruz. Bugün alacağız onu. İçeriden başladık bugün. Bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Bugünkü piyasa hareketlerinin şu anda 256 milyar lira oldu işlem hacmi. 14.110'dayız zaten, artık eşleşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz Gong için. Ama biraz vaktimiz var yurt dışı. Evet, yurt dışında ne oluyor? Şimdi Avrupa tarafı biraz daha zayıf sanki bugün. Biz zaten oradan çok pozitif ayrıştık. ABD tarafında ise biraz daha pozitif eksende kalmaya çalışan bir piyasa var ama bugün biz açık ara öne geçtik diyebiliriz zannediyorum.
0: Tabii orada enflasyon verilerini aldık. Orada beklentilere tamamen, yani hem manşet yıllık, manşet aylık nokta atış. Evet. Yani hiç sekme yok neredeyse hiçbir veride. Dolayısıyla bunda piyasayı bozucu bir etki yarattığını görmüyoruz en azından rakamlarda. Ama şöyle bir genel algıya baktığımız zaman orada Nasdaq'taki biraz daha yukarı doğru hareketin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bunun da özellikle ana nedenlerine baktığımızda Didem, şimdi teknoloji ve çip hisselerindeki hareketi konuşuyoruz ama dün gelen CoreWeave hissesindeki şirketinin bilançosu, ardından Supermicro Computer'ın bu çeyrekte beklentilerin üzerinde performans ve katalist etki oluşturabilecek asıl önemli neden 3. çeyreğe ilişkin beklentilerinde yukarı doğru revize etmesi. Burada teknolojide sabah özellikle Asya seansında KOSPI ile birlikte başlayan hareketinde teknoloji özelinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama şunu da belki söyleyebiliriz ki tahviller çerçevesinde ki 4.70'in üzerine gelen 10 yıllık ABD tahvil faizinin 2 gündür hafif hafif o taraflarda bir iyileşmeyi görüyoruz. Dolayısıyla artık işte tahvil piyasalarında bu hareketin devamı gelir mi? Bu yıl, bu zamana kadar, yılın bu zamanına kadar hiç devamının geldiğini, iyileşme dönemi olarak söylüyorum, geldiğini görmemiştik. Ama şu anki fiyatlamalar hafif hafif artık biraz daha bir sonraki toplantı içinde Fed'in 2026 yılının genel çerçevesine ilişkin faiz beklentilerinde yavaş yavaş aşağı doğru çektiğini söyleyebiliriz.
1: Ki onu da zaten görüyoruz burada.

0: 38.9'du. Saat çok 17'de 40'a gelmiş. Fakat yine de bir miktar daha faiz artışı beklentilerinin zayıfladığını görüyoruz. Evet. Dün baktığımızda 48'di.
1: Evet.
0: Mesela. Peki altın da bu arada tabii yukarı yönlü hareket etti. Onu da belki bugün de takip edip yarın konuşuruz diyeceğim. Çünkü istersen bir 5 saniye.
1: Altın, yani altında petrol yukarı doğru giden o harekete dediğim gibi hep ters korelasyonda devam ediyordu. Altında o hareketi görmüyoruz. Enflasyon verisini de bozmadığını görüyoruz. Bunu gümüşte de görmüyoruz Didem. 66 doların da üzerine gelmişti. Bugün oradan hafif bir şekilde geri çekiliyor.
0: Takip edeceğiz Mehmet. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Buyurun Gong için birlikte hareket edelim. Buyurun.

0: Evet, bugün BIST 100 endeksi gün içerisinde aslında 14.000 hemen bakıyorum 130'u gördükten sonra 14.110 puan seviyesinden günü noktaladı. %2.96'lık bir yükseliş var. 405 puan eder o. İşlem hacmi 257 milyar oldu. Dünkü işlem hacminin %38 üstünde bir hacimden bahsediyoruz. Ve bankacılık endeksi %4'ün üzerinde primlerle bugün göz doldurdu adeta. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'e şimdi sözü vereceğiz. Onun değerlendirmesini ve beklentilerini alacağız haftanın geri kalan kısmı için. Banu, hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Soru malum. Bugünün yorumu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler bu hafta için bilhassa nedir söyleyeceklerin?
1: Bugün gerçekten daha sıcak, hareketli ve başarılı bir gün oldu diyebilirim borsa için. Haftanın da tam ortasındayız. Dediğim gibi haftanın kalanını ve gelecek haftayı bir değerlendirelim. Sabah aslında ekranlar başına geçtiğimizde bir taraftan Boston Fed Başkanı'nın faiz artırımına yönelik bir destek verebileceğine dair açıklaması, bir taraftan İran tarafından anlaşma yok açıklaması, çok böyle güzel bir eğilimle başlamamıştık güne. Bir taraftan ABD enflasyon verisi bekleniyor, beklemede kalabilir, piyasa belki daha iştah daha sınırlı olabilir gibi de bir algı da vardı. Ama baktığımızda hem yurt içi hem yurt dışı tarafta data öncesinde bile gayet nispeten daha pozitif bir eğilim etkili olmaya başladı. Dataya kadar, yani 3.5'a kadar bile nispeten daha güçlü bir seyir görmüş olduk. Yurt dışında vadeli endekslerin pozitif seyrini izledik günün ilk yarısında. Yurt içi tarafta da bahsettiğin gibi 14.000'lerin üzerine doğru hareketlilik gözlemlendi. Burada bir miktar, hani yurt dışı tarafta özellikle enflasyonla ilgili iyimser beklentiler, belki kısmen jeopolitik taraftan negatif bir haber akışının olmaması, bir taraftan da bilançolarla ilgili pozitif sonuçlar destek oldu yurt dışı piyasalara baktığımızda. Yurt içi tarafta da buradan tabii biraz yansıma söz konusu. Bir süredir çok baskılı, zayıf, biraz endişelerin hakim olduğu bir piyasa vardı. Hafif bir toparlanma, tepki çabaları ve hak ettiği yere gelmeye çalışıyor gibi endeks hızlı bir fiyatlama gözlemlemiş olduk. Dediğim gibi bankalar tarafında özellikle pozitif ayrışma dikkat çekti. Burada bankalar özelinde hani çok majör bir haber akışı yok. Daha çok risk algısı ve likidite ile ilgili olduğunu ben tahmin ediyorum. Onun dışında hani bilançolar kaynaklı bir hareket miydi diye baktığımızda kısmen hani sektör içerisinde belki vardır ama bankalar özelinde pek bilançolarla ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Daha önceki baskı sonrasında güçlü bir toparlanma gibi gözüküyor. Tabii ki mevzuatsal acaba adımlar atılacak mı, değişiklikler olacak mı gibi bazı beklentiler de geçerli olmuş olabilir ama bir taraftan da genel bir risk iştahıyla güçlü hacimli bir hareket oldu diye söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde neler takip edilecek diye baktığımızda tabii ki jeopolitik gelişmeler ana belirleyici olmaya devam edecektir. Özellikle petrolün seyri yakından izlenmeye devam edilmeli diye düşünüyorum. Yarın Amerika'da üfe verisi var. Ilımlı gelen tüfeden sonra üretici fiyatları da destekleyici olacak mı? Oraya bakmakta fayda var. Onun dışında haftanın kalanındaki makro takvim nispeten daha sakin. Gelecek haftaya baktığımızda ise FED toplantı tutanakları özellikle dikkat çekiyor küresel bazda. Yurt içi tarafta da yarınki enflasyon raporunu tabii ki takip ediyor olacağız. Bilançolarda 19 Ağustos'un son tarihi olduğunu da hatırlatalım. Biraz önce de bahsediyordunuz. Farklılaşan tablolar var. Özellikle vergisel faktörlerin öne çıktığını görüyoruz. Burada ana konu enflasyon ve önümüzdeki dönemdeki faiz beklentileri olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bilançolara bağlı olarak kısa vadeli sektörel ayrışmalar da devam edecek gibi gözüküyor.
0: Banu Dirim, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar, sevgiler, selamlar. Philip Capital'da seans notlarının da sonuna geldik efendim. Sırada günden kalanlar var. Ece Maat sizlerle birlikte olacak. Saat 17'de yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Mobilin bankası Akbank.
11: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
18: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
19: HDI Sigorta.
20: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Reklam.
21: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. Günden kalanlara başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalara göz atacağız. Borsa İstanbul 100 ana endeksi bugün yükselişle kapandı. 14.110 puandan gerçekleşti kapanış. %2,96'lık yukarı yönlü bir hareket mevcut. Dolar TL'de 47.75, Euro TL'de 55.14 ve Euro Dolar çaprazında 1.15.41 seviyelerini görüyoruz ki burada da yatay bir seviyenin hakimiyetini konuşabiliriz. Avrupa borsalarına baktığımızda bir tek İtalya FTSE'nin pozitif ayrıştığı bir gündeyiz. Burada da çok sınırlı alımlar var, 1.002 kadar. Onun dışında baktığımızda Londra FTSE'de %0,26'lık, Paris CAC 40'da %0,62'lik ve Frankfurt DAX endeksinde %0,27'lik satış baskısı mevcut. ABD borsaları için kritik bir gündü. Bugün ABD tarafından enflasyon verisini aldık. Beklentilere paralel düşük bir şekilde gerçekleşti. Ama bunun borsa tarafına yansımasının ne kadar olup olmadığına baktığımızda bir miktar daha sınırlı bir etki görüyoruz. Dow Jones'ta 1/5'lik bir aşağı yönlü hareket var. S&P 500'de %0,20'lik ve Nasdaq tarafında %0,47'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. Tahvil cephesine baktığımızda 10 yıllık tahvillerde getiri %4,66'ya işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,18 seviyelerinde. Ve son olarak kripto tarafına bakıyoruz. Kripto tarafında aslında geçen hafta tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bir pozitiflik başlamıştı. Onun dışında jeopolitik etmenlerin de tabii burada etkisini görüyoruz. Ve bugün de enflasyon verisi iyi geldi diyelim ABD tarafından. Tüm bunlar Amerika'nın faiz artışı yapmasına dair ihtimalleri törpülüyor. Dolayısıyla buradan bir iştahın arttığını görüyoruz. 4.426 dolardayız. 4.400 doların da üzerinde işlem görüyor ve an itibariyle %1,30'luk yukarı yönlü hareket var. Gümüşte ise yükseliş %2'ye yaklaşmış durumda. 65 dolar 90 sent civarındayız. Bitcoin cephesinde ise 63 bin seviyelerindeki hareketlilik devam ediyor diyelim. Burada veriler sonrasında çok bir değişiklik olmadı ve her iki tip petrol içinde yön aşağı. Brent petrolde 88 dolar 90 sent, Amerikan tipi Alp petrolde de 83 dolar 12 sent seviyeleri mevcut şu anda. Orada da aslında bir haber akışı vardı. Baktığımızda 60 günlük anlaşmanın ateşkesini tekrar edeceğine dair bunun etkilerini takip ediyoruz. Orada yalanlamalar da geldi ama süreci takip etmeye devam ediyoruz diyelim ve enerjide görünüm diyerek devam edelim. Enerjide görünüm diyerek devam ediyoruz. Enerjisel Komitiz Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü İsmail Özdemir bizimle birlikte. Kendisine döneceğiz ama dönmeden hemen önce bir son dakikam var. Aktarmak isterim. Sabancı Holding ikinci çeyrekte 14,2 milyar TL net kar elde etti. Beklenti 7,2 milyar TL'lik bir kar olması yönündeydi. Yaklaşık beklenenin iki katı bir kar gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bunun da etkilerini önümüzdeki seanslarda konuşmaya devam ederiz diyeyim ve hemen konuğuma döneyim. İsmail Bey hoş geldiniz
2: yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk.
1: Şimdi enerji piyasalarında görünümü konuşuyoruz. Burada Avrupa'yı sıkça konuşuyoruz. Bu yaz aslında sıcaklarıyla konuştuğumuz Avrupa bu sefer de kış aylarına dair endişeli diyelim. Neden bu kadar erken konuşulmaya başlandı bu endişeler?
2: Yani kulağa biraz erken geliyor. Evet, çünkü bir yandan da 40 derece sıcaklıkla mücadele ediyorlar ama biz enerji dünyasında özellikle gaz tarafında Nisan biter bitmez bir sonraki kışı planlamaya başlıyoruz.

0: başlıyoruz. Burada durum şöyle. Avrupa doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ediyor ve bu ithalat seviyesi yıl içerisinde belirli bir bant içerisinde sabite yakın hareket ediyor. Talep tarafı ise, tüketimi ise öyle değil. Kışın tüketimi 3 katına, 4 katına çıkabiliyor. Bu aslında şu demek. Yazın tüketiminizden fazla doğalgaz ithal edip depoya, yeraltı depolarına basıyorsunuz. Kışın da tüketiminizle ithalatınız arasındaki açığı bu gazı kullanarak yönetiyorsunuz. Biz bu yüzden Nisan ve Ekim ayları arasındaki döneme enjeksiyon dönemi diyoruz. Şimdi rakamlara gelecek olursak Avrupa'da şöyle bir durum var. Depo doluluk oranları %59. Bu oran şu anlama geliyor. Ağustos ayının 10. 11. günlerini kıyasladığımızda son 15 yılın en düşük depo doluluk seviyesindeler. Kıştan zaten düşük bir depoyla çıkmışlardı. Sonra Hürmüz kaynaklı lojistik sevkiyat problemleri, fiyatlamadaki hareketler, belki fiyatların biraz geri geleceği beklentisiyle ağırdan devam eden depo hamleleri nedeniyle şu anda yarı dolu depoyla Avrupa kışa doğru gidiyor. Bu enjeksiyon döneminin yarısını geçtik, yarısını bitirdik. Şimdi burada bunun fiyatlara yansımasını nasıl görüyoruz? Ondan da bahsedelim. TTF dediğimiz Avrupa Gaz Endeksinde ileri ay vadeli kontratları 60 euronun üzerinde. Hatta hafta başında 62 eurolardaydı. Bu oldukça yüksek. Yani Hürmüz öncesi buradaki beklentiler 25-30 bandıydı. Öyle izleyicilerimiz kafalarında bir bant oluşturabilirler. Bu oldukça yüksek bir seviye. Bir yandan da çok tezat oluşturacak şekilde Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Evet. Şimdi aşırı sıcaklar nedeniyle nehir suyu seviyeleri düşüyor ya da nehir suyu su sıcaklıkları yükseliyor ve bu da teknik olarak bazı nükleer santrallerin çalışmasını engelliyor. Fransa, Romanya, Macaristan bazı nükleer tesislerini geçici olarak durdurdular. Şimdi bunun neticesinde de elektrik tarafında bir arz açığı oluştu. Bu arz açığını da yine doğalgaz santralleri kapatıyor. Dolayısıyla orada da yeniden doğalgaz talebi devreye giriyor. Yani bir yandan deponuzu acilen doldurmanız gerekirken bir yandan
1: da elektrik doğalgaz, için kullanılması gerekiyor.
0: Evet, elektrik için daha fazla doğalgaza ihtiyacımız oluyor. Bu oldukça zor bir durum Avrupa için. Özetleyecek olursak yani depoları tarihi dip seviyede. Son 15 yılın en düşük Ağustos'un 10. günü, 12. günü bandını geçiriyoruz. Bir yandan da yazın bile stres altında olan bir sistemleri var. Kısa vadede Hürmüz'den lojistik normallere dönme ihtimalinin zor olduğunu düşündüğümüzde Avrupa uzunca bir süre daha gündemin ilk maddesinde enerjiyi tutacak gibi duruyor. En azından bu kış için.
1: Şimdi kışı biraz daha konuşalım çünkü şeyi de merak ediyorum. Şimdi bugünden konuşmaya başlandı diyoruz ama hani kışın nasıl geçeceği de onu da tam olarak kestirmek herhalde çok da mümkün değil. Hani o belirsizliğin fiyatlara yansıması ne kadar oluyor mesela?
0: Kışın nasıl geçeceğini kestirmek mümkün değil, haklısınız. Fakat tamamen de karanlık değil orası bizim için. Bir takım modeller var. Bu modellerin tutarlılık aralıkları var. El Niño indeksi var vesaire. Bir takım takip ettiğimiz yerler var. Doğalgaz tarafında iyi haberleri de sadece buradan verebiliriz belki de. Çünkü tutarlılığını ispat etmiş modellerin büyük bir kısmı aslında Avrupa kıtası için normallerin üzerinde bir sıcaklık, yani daha ılıman bir kış geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Tabii bu modeller yakın vadede daha tutarlı. Vade uzadıkça bu modellerin tahminleri değişiyor. Yani belki sonbahar için bu tahminleri ya da Kasım Aralık için baz alabiliriz ama Ocak Şubat için şu anda biraz daha beklememiz lazım. Her ne kadar bu elimizde böyle tahminler olsa da bu tahminler dikkate alınsa da aslında planlamalar tahminlere göre değil en zorlu şartlara
1: eğer ılıman geçmezse göre yapılıyor, evet. Değil mi?
0: Çünkü aksi durumda kışın ortasında Avrupa doğalgaz tedarik etme anlamında çok sıkıntılı bir sürece girebilir. Bu da hem spot fiyatlamayı hem de enerji arzını etkileyebilir hale gelir. Böyle yıllarda bir de yani kışın ılıman başlayıp sonra soğuğa dönmesi ya da kışın bir miktar ileriye ertelenerek gelmesi kezleri de oluşabiliyor ki bunlar enerji yönetimi açısından da oldukça riskli durumlar. Çünkü ılıman başlayan bir kışta depo disiplininin biraz gevşemesi, çekişlerin artması ya da depodaki doluluk oranının yükselmesinin yavaşlaması gibi durumlar oluşup sonrasında soğuk bir hava sistemi kıta Avrupa'sına gelirse, bu hem yeterli stoğun bulunamaması hem de o stoğu yerine koyacak zamanın olmaması anlamına gelir ki bu da işte spot fiyatlamaları oldukça etkileyecektir. Şimdi buradan şeyden de bahsetmemiz gerekiyor aslında. Onu da atlamak istemiyorum.
1: Şu an stoğu mesela yerine koyacak zaman olup olmamış dediniz ya. Şu anda hali hazırda o kadar büyük bir risk var mı Avrupa için?
0: Tabii, Kasım başında Avrupa depoları için doluluk hedefleri vardır. Ve bu doluluk hedeflerinin esnetilmiş alt bandının dahi tutturulamayacağı birçok uzman tarafından dile getirilmeye başladı. Bizim tahminlerimiz de esasında kış başında Avrupa'nın yeterli hazırlık yapamamış konumda yakalanacağı yönünde. Fakat şu anda ılıman iklim bir iyi haber olarak o haneye yazıyor. O tahminler değişmesi durumunda çok daha farklı önlemler almak durumunda kalacaklardır.
1: Evet, içeriye geçeceğim ama sanıyorum ki siz bir şey daha ekleyecektiniz. Şundan da bahsetmek lazım dediniz. Evet, orada araya girdim.
0: Bir de şöyle bir durum var. Bu yılın başında Avrupa Birliği bir takvim yayınladı. Bu takvimde Rus LNG'sinin replace edilmesi, yani Rus LNG'sinin devreden çıkartılması için 2027 başını tarih olarak belirledi. Yani önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Rus LNG kontratlarını sonlandırmış olacak. Rus LNG tedariğini bitirmiş olacak. Bu şunu doğuruyor. Aynı kış içerisinde çok düşük depoyla deponuzu doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da enerji tedariği tarafında ciddi bir değişim yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da Avrupa'nın işini oldukça zorlaştırıyor.
1: Peki dönelim içeriye. Biz kışı konuştuk, içeride de yazı konuşalım biraz. Evet. Nasıl geçiyor yaz ayları, talep nasıl, arz tarafı nasıl, neler aktarırsınız?
0: Şimdi Avrupa'nın kışını konuştuk, Türkiye'nin yazını konuşacağız. Evet. Bambaşka bir tablo anlatacağım. Çünkü Türkiye'de durumlar biraz farklı. İlk önce rakamları verelim. Temmuz ayında Türkiye elektrik fiyatı ortalaması 2699 TL bölü megawatt saat çıktı. 2700 diyelim. Bu geçtiğimiz yılın Temmuz'una göre %10 düşüş anlamına geliyor. Ki enflasyonu koyduğumuzda reelde çok daha fazla bir düşüş olacak. Dolar karşılığı da 57,5 dolar oldu. Şimdi geçtiğimiz yılın Temmuz'una göre %10 fiyatlarımız düştü. Fakat bir de şöyle değerlendirirsek, Haziran-Temmuz kıyaslarsak, Haziran'da da elektrik fiyatı ortalaması 1240 TL idi. Haziran'ın da iki katı olmuş oldu. Çünkü durum Türkiye'de tamamen hikaye farklı. Biz yine bu yayında da konuşmuştuk. Bahar aylarında geçici bir arz bolluğu vardı. Bu yılın kesinlikle adı hidroloji. Evet. Hidroloji anlamında muazzam bir yıl geçirdik ve ikinci çeyrek fiyatlarını çok ciddi etkiledi. Hala fiyatlara etkisi var ama tabii ki kısıtlandı. Daha düşük bir etki var. Evet. Bir yandan da mevsimsellik geldiği için Temmuz ayında fiyatlar normale dönecek demiştik. Ve fiyatlar esasında normale döndü. Talep tarafına baktığımızda şöyle bir durum var.
1: Şöyle kısaca toparlamanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii. Talep tarafı aslında geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre bir miktar aşağıda gidiyor. Bunda sanayide bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Henüz rakamları biraz gecikmeli olarak alacağız ama sanayi tarafından destek gelmiyor, onu söyleyebilirim. Bir de hem Avrupa hem Türkiye açısından toparlayacak olursam aslında durum şu. Avrupa'da sistem biraz stresli gidiyor. Türkiye hazırlıklarını yapmış durumda. %100 doğalgaz depoları doluluk seviyesine ulaşmış durumda. Hı hı. Bunun haricinde hidroloji çok ciddi bir şansıydı. Bu hidrolojinin getirdiği etkiyi kullanarak rezervuarlı barajlarını da şebekede güvenlik sigortası olarak kullanıyor. Bunların optimize edilip zamanla yayılarak sistemin ihtiyacı olan yerde kullanılması çok kritik.
1: Enerji Sakomotisi Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü İsmail Özdemir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Ve enerjide görünümü noktalayalım efendim, ardından kısa bir araya gidelim.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Akbank Mobil üzerinden dakikalar.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: İkinci çeyrekte kar artışı %17,3 ile beklentilerin oldukça üzerinde, fakat analistler önümüzdeki dönemde önemli bir katalizörün bulunmaması nedeniyle bir süre Avrupa endekslerinde konsolidasyon beklentisini dile getiriyorlar. Diğer yandan Norveç Varlık Fonu'ndan 6 yılın en iyi çeyreksel performansı geldi. Özellikle küresel çapta teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımın etkisiyle son 6 yılın en güçlü performansını kaydetti. Fon 2.3 trilyon dolarlık fon ve dünya genelinde borsada işlem gören tüm hisse senetlerinin yaklaşık %1,5'ına sahip. Burada hisse senetlerinden elde ettiği getiriye baktığımız zaman %16'ya ulaştı ve açık ara diğer varlık sınıflarına bu getiri geride bıraktı diyebiliriz Ece.
9: Ceren, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve Sadi Uzunoğlu bizimle birlikte olacak, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhaba Ece, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ederim hocam. Şöyle bir aslında bu haftanın belki de dışarıda en kritik verisi ABD enflasyon verisiydi. O tarafı sizinle değerlendirerek başlayalım isterim. Aylık %0,1, yıllık 3,4. Beklentilere paralel geldi. Zaten geçen hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisini almıştık. Orada da 23 binlik düşüş vardı. 80 binlik artış beklentisine karşın. O taraftan da bir miktar belki de Fed'in eli rahatladı diyebiliriz. Neler söylersiniz? Hem veriyi nasıl yorumlarsınız, hem bundan sonra Fed'in hareket alanına ilişkin neler söyler veri?
10: Çok doğru Ece söylediklerim. Öncelikle beklenen gerçekleşti diyelim Amerika'da. 3,5 olan enflasyon Temmuz'da 3,4'e geriledi. Yıllık tabii bu rakam. Bunda ne etkili oldu dediğimizde, enerji fiyatlarının biraz olsun aşağıya doğru gelmesi Amerikan enflasyonunun üzerinde bir baskı yarattı. Biraz da konutla ilgili aslında çok fazla bir değişiklik yok. %3 civarında bir enflasyon var, konut enflasyonu. Gıda enflasyonu %3 civarında seyrediyor. Yani ortalama enflasyonun biraz altında kaldı bunlar. Dolayısıyla bunun yanı sıra özellikle enerji fiyatlarının aşağı doğru hareket etmesi, küçük de olsa, en azından bu Körfez'de yaşanan o yumuşamanın tabii sonucuydu bu. Ondan sonra tekrar gerginlik başladı biliyorsun. Dolayısıyla beklenen gerçekleşti ve 3,4 olarak en azından enflasyon teyit edilmiş oldu. Tabii biraz önce senin de söylediğin istihdam verileri çerçevesinde de baktığımızda zayıf bir istihdam raporu vardı. Bunun getirdiği bir

0: tabii en azından bir durgunluk hissi var. Bir taraftan düşen enflasyon, bir taraftan bozulan istihdam piyasası, artık Merkez Bankası'nın bundan sonra faizleri artırmaz beklentilerini en azından şimdilik güçlendirmiş oldu. Peki bunun sonucunda da ne ortaya çıktı? Doğal olarak piyasalarda bir iyimserlik ortaya çıktı. Altın fiyatları tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. İşte 4200 dolarları aşan ons bazında altın fiyatları yukarı doğru gelmeye başladı. Bu şekilde bir en azından Merkez Bankası Başkanı'nın elini rahatlatacak bir adım diyebiliriz buna. Dolayısıyla bundan sonra Merkez Bankası'ndan öyle keskin adımlar beklememek gerekiyor. En azından Amerikan Merkez Bankası'ndan keskin adımlar, yukarı yönlü bir faiz hareketi beklememek gerekiyor. Ama şunun da tabii etkisini unutmayalım. İşte sürekli haberler geliyor Orta Doğu'dan. İşte yok Amerika, İran arasında barış sağlandı, sağlanmadı diye, ama bunların hiçbirisi doğrulanmıyor. Yani ateşkesin uzamasına ilişkin falan beklentiler hiçbirisi doğrulanmadı şimdiye kadar. Ne Amerika kanadından ne İran kanadından doğrulama var. Sadece Pakistan kaynaklı bir haber geldi. İşte bu da zaman zaman bunları çok artık dillendireceğiz. Bunları çok göreceğiz. Manipülatif olacak birçok haber bundan sonra. Ama şunu biliyoruz ki biz yaz aylarında ciddi anlamda enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının 80 dolarların biraz üzerinde karar kıldığını göreceğiz belki, ama tabii kış daha zor. Kışın işte doğalgaz ve enerji ihtiyacının daha da artacak olması doğal olarak bu fiyatları yukarı yönlü tekrar baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketler de doğal olarak enflasyon beklentilerinde bozulmalara yol açabilir. Yani her şey bitmiş değil. Bir kere onu bir tarafa koyalım. Bir de tabii Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor ve Karadeniz'de özellikle buğdaya yönelik, buğday işte taşımacılığına yönelik ciddi saldırılar ortaya çıkıyor. Ve bu saldırıların sonucunda da buğday fiyatları biliyorsun dünyada tekrar yukarı doğru gelmeye başladı. Yani enerji ve gıda güvenliğinin olmadığı bir dönemi yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor Ece.
1: Enerji deyince tabii jet yakıtlarının da çok arttığı, yukarıya gittiği bir dönemden geçerken Pegasus'un şu anda bilançosu açıklandı. Hemen o datayı da paylaşayım ben. İkinci çeyrekte 4,8 milyar TL net zarar açıkladı. Beklentide 4,9 milyar TL'lik bir zarardı. Dolayısıyla her alanda biz savaşın, enerjinin etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Bu tarafı takip ediyor olacağız diyeyim. Enflasyonu konuşmuşken yarın bizim içeride Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Yılın üçüncüsü gerçekleşecek. Şimdi buradan bir revizyon bekliyor musunuz? O ayrı bir konu. Bir de aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi fonlama tarafında gecelikten haftalığa geçişe dair bir sinyal olma ihtimali olur mu olmaz mı diye konuşuluyor. Neler söylersiniz?
0: Ece olabilir. Neden olabilir? Çünkü zaten faiz oranları şu anda 40 olarak uygulanıyor. Gecelik 40 olarak uygulanıyor. Dolayısıyla enflasyon da aşağı yukarı artık ortaya çıkmış durumda. 30'lu rakamlar bizim herhalde eşiğimiz olacak. Bu eşiğin altına belki bir puan ya düşer ya düşmez. Ama 30 gibi bir enflasyonla bu yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. Tabii 30 enflasyon fonlama maliyetinin de bileşik olarak aslında alınması lazım. Bu da %49'larda şu anda. Yani bankalar Merkez Bankası'ndan fon alırken %49'larla kendisini, 49,15'te kendisini fonluyor. Bu çok yüksek bir faiz aslında. Ve piyasalarda da ciddi artık durgunluk sinyalleri talep konusunda, genel olarak ciro endeksleri açıklandı biliyorsun. Birkaç günden beri yayınlanıyor sürekli.
1: Evet.
0: Bunları takip ediyoruz ve gerek imalat sanayi üretiminde gerek ciro endekslerinde ciddi anlamda daralmalar var. Otomotivden toptan satışlara kadar ciddi daralmalar var ticaret satış endekslerinde. Bunlar

0: ekonominin içeride ciddi anlamda adım adım durgunluğa artık iyice yaklaştığını gösteriyor bize. Yani hizmet sektörü de gidiyor şu anda maalesef. Sadece hizmet sektörü götürüyor Türkiye'yi. Ama onun dışında özellikle imalat sanayine baktığımızda imalat sanayinde savunma sektörü hariç yani iyi giden bir sektör neredeyse kalmadı. İstanbul Sanayi Odası'nın verilerinden de zaten bunu teyit ediyoruz. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde üretim yapan sanayide ciddi gerilemeler var. Yani bu gerçekten sanayinin ve işletmelerin ciddi anlamda zor durumda olduğunu, yani hem rekabet gücü açısından hem fonlama maliyeti açısından ciddi zorlandığını biliyoruz ki aslında şu anda piyasada ciddi bir likidite fazlası var. Yani Merkez Bankası ve bankalar arasındaki piyasadan bahsediyorum. Yoksa reel ekonomiden bahsetmiyorum ama yaklaşık 1,2 trilyon TL'lik bir fon fazlası var şu anda piyasada. Bankalar arası piyasada, Interbank da dahil buna, Merkez Bankası piyasaları da dahil. Ama diğer taraftan reel kesime baktığımız zaman, küçük orta boy işletmelere baktığımız zaman orada likiditenin tamamen kuruduğunu gözlemliyoruz. Ve zaten kredilerde yeniden yapılanma taleplerinin hızla arttığını, işte yakın izlemedeki kredilerinin bu sene son bir yılda %57 arttığını, 2,3 trilyon TL'ye ulaştığını biliyoruz bu tür kredilerin. Bu da toplam krediler içinde %5,2 gibi bir rakam yapar. Bunun üzerine bunlar tabii takipteki krediler içinde görünmediği için yaklaşık %3 de takipteki kredileri koyarsak bunun üzerine %8'ler civarında bir tahsili gecikmiş alacaklarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu artık özellikle özel kesimde, reel kesimde, TOBİ boyutundaki işletmelerde ciddi anlamda likiditenin kuruduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada bir taraftan talep yetersizliği, bir taraftan da fonlama maliyetlerinin çok yüksek olması işletmeleri adım adım zorluyor ve kredilerini çeviremez duruma getiriyor işletmelerin. Bunun nasıl çözümleneceği artık göreceğiz. Çünkü 3 yıl önce de enflasyon %30'du. Şu anda da %30 enflasyon var. Ama bu arada çok ciddi anlamda işletmelerin batık kredilerinde hızlı bir artış var. Bunun tekrar bir değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu talep fazlalığı nedeniyle uygulanan para politikasının aslında işte gerçekçi olmadığını çok net bir şekilde gördük. Evet %20'lik bir kesimin talebi var ama %80'lik bir kesimin zaten talebi yok. Türkiye'de enflasyonun kaynağının arz yönlü olduğunu, arz yönlü yani üretim yönünden kaynaklandığını maalesef baştan kabul etmediğimiz için 3 yıl içinde şimdi işletmeleri çok zor duruma bıraktık maalesef.
1: Batık kredilerden bahsettiniz. Bir yandan şirketler de sizin dediğiniz gibi zor durumda. Hani belki vatandaşla konuşmak lazım. Yani vatandaş da borcu borçla mı çeviriyor? Yani o taraftaki durumu nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Kredi kartı harcamalarındaki artış zaten gösteriyor onu. Yani enflasyonun üzerinde yıllık artış varsa demek ki kredi kartlarında vatandaş bu işi neyle çeviriyor demektir? Kredi kartıyla çevirmeye çalışıyor demektir. Yani dolayısıyla yani
1: Ne
0: geniş
1: kadar
0: açıdan
1: sürdürülebilir hocam bu?
0: yani bunun herkesin beklediği de bu. Acaba ne zaman bu parasal genişleme başlayacak? Ne zaman faizler düşecek? İşte biraz piyasa rahatlar. Ne zaman rahatlar? Seçim öncesini bekliyor herkes. Acaba seçim ne zaman olacak diye. Şimdi onun da hani zamanında veya zamanından birkaç ay önce dediğimiz zaman yani 2027'de de bu şekilde gitmesi yani işletmelerin bunu çıkarması o yıl, yani bu yılı zor çıkaracak zaten birçok işletme. Yani çünkü görüyoruz etrafımızda da maaş ödemelerini yapabilmek için, vergi ödemelerini yapabilmek için kredi çekiyor işletmeler. Nakit akışları bozulmuş durumda, vadeler uzamış durumda. Stoktaki malını çeviremeyen stoğu ucuz yolda ne yapmaya çalışıyor? Başkasına devrediyor. Orada da başka fırsatçılık ortaya çıkıyor. Zannediliyor ki ucuza satacak herkes malı diye düşünüyor. Oysa orada parası olan

0: olan fırsatçı ucuz yolla zor durumdaki işletmenin elindeki malı alıyor ve daha yüksek fiyat. Çünkü artık rakibi de kalmıyor piyasada. Elinde mal, dolayısıyla para onda, rahatlıkla fiyatı belirleyebiliyor. Bu da işte biz ne diyoruz buna? Kar enflasyonu dediğimiz bir enflasyonda devreye giriyor burada. Onun için yani hem bireyler açısından hem de işletmeler açısından artık sürdürülebilir bir durum değil. Zaten işte bir asgari ücretlere bir değişiklik yapılmadı biliyorsun. Evet. Yani 6 ayda bir en azından bir düzenleme oluyordu. Yani çok ciddi anlamda satın alma gücü eridi vatandaşın. Bunu zaten satış hacimlerinde de görüyoruz. Firmaların satış hacim rakamlarına bakıyoruz. Hepsi enflasyonun altında. Demek ki artık işletmelerde satmakta zorlanıyor. Fiyatları, maliyetleri tüketiciye yansıtmakta zorlanıyor. Böyle bir ortam maalesef var Ece.
1: Hocam peki az bir vaktimiz kaldı ama son soru, biraz önce aslında ABD enflasyonunu konuşurken ve jeopolitik riskleri konuşurken altının da tekrardan yönünü yukarıya çevirdiğini gördük. Madem içeriği konuşuyoruz, burada da ciddi bir yatırımcısı var altının. Dolayısıyla bir o tarafı sormak isterim. Yine altın yatırımcısı haklı çıkar mı hocam?
0: Vallahi şöyle, altın yatırımcısının da durumu zor herhalde ki şu anda piyasada altın uluslararası piyasaların altında satılıyor. Yani gelen haberlere bakıyoruz. Bu tür haberler de yayınlandı biliyorsun.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: evet.
0: Talepte ciddi bir problem olunca altın satışlarında da sorun yaşanıyor. Ve genel fiyatların altında bir fiyatla işlem gören bir altın piyasası görüyoruz. Tabii bir taraftan da merkez bankaları az veya çok, merkez bankaları yılbaşından bu yana yine altın almaya devam etti. İşte Çin 20 ton civarında almış. Toplam 289 ton civarında altın almış merkez bankaları. Bu şekilde gidiyor. Ama sonuçta içeride talep veyahut da insanların artık hani takacak hali de almadı. Eskiden çeyrek takıldı. Düşündü işte gram, yarım gram çıksa yarım gram takacak veyahut da artık altın da takmıyor. Para veriyor veyahut da başka şekilde artık idare etmeye çalışıyor insanlar da.
1: Peki gümüş hocam? O taraf için bir beklentiniz var mı? Gümüş
0: 65-66 dolarlara geldi orası da tekrar. Biliyorsun bu dönemden özellikle gümüşün ve altının biraz da hani bir güven unsuru olması. Tabii gümüş biraz daha ayrı, daha yoğun bir şekilde sanayide kullanılan bir ürün. Dolayısıyla bir toparlanma çabası veyahut da gümüşe ihtiyacın olduğu sektörlerde bir hareket olduğunda gümüş fiyatlarının yukarı doğru gelmesi söz konusu olabiliyor. Ben o altın gümüş paritesini bir türlü şey yapamıyorum çünkü tarihe göre değişiyor. Hangi dönem aralığına bakarsan farklı olarak değişebiliyor. Birbirinden biraz farklı almamız lazım aslında altın ve gümüşü. Biraz daha hani sanayi talebi de işin içine giriyor çünkü gümüşte. Altında ise Merkez Bankası talebi, işte takı falan, sanayi tarafı biraz daha zayıf kalıyor Ece. Ama görünen o ki eğer faizler yükselmeyecekse Amerika'da, yani öyle bir beklenti yoksa doğal olarak artık altın fiyatları da yavaş yavaş o kayıplarını tekrar ne yapacaktır? Toparlayıp yukarı doğru hareket edecektir. Ama dediğim gibi yarın yine işler karışır. Faizler yükseltilir Amerika'da, Amerikan doları değer kazanmaya başlarsa tabii ki altın tekrar bir düzeltme hareketi içine girebilir.
1: Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu. Sadi Hocam çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Günden kalanları noktalayalım. Kısa bir ara, 60 dakikada görüşüyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: Ultraşarj
4: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
5: Festi
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfis Opet'te bulacaksın.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, 60 dakikayla tekrar karşınızdayız. 60 dakikada önce Çin tarafını konuşacağız, ardından kripto diyeceğiz. Yine dop dolu bir yayın akışımız var ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. ABD'de Temmuz ayı TÜFE verisi beklentilere paralel olarak aylık 0,1 yüzde, yıllık yüzde 3,4 arttı. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 ile tahminlere paralel arttı. Böylelikle yıllık bazda Mart 2021'den beri 5 yılın en yavaş artışı kaydedildi. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ve İran'ın ateşkesinin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Reuters'a konuşan İranlı kaynak ise açıklamayı yalanladı ve ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. İran'ın sadece laf ürettiğini, icraata geçmediğini söyleyen Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu ileri süren "Sanırım kontrolü elimizde tutacağız," dedi. OPEC 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 200 bin varil aşağı yönlü revize ederek 580 bin varile düşürdü. 2027 beklentisini günlük 220 bin varil yukarı yönlü revize etti. Küresel ekonomik büyüme için de 2026 yıl tahminini %3,1'den %3'e düşürdü. Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarında indirime gidecek.

0: Evet, Bloomberg HT'nin ilk konu stüdyomda Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı ile birlikteyiz. Nasılsınız, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Çin tarafını konuşacağız elbette sizinle birlikte. Çin rekabetini her alanda izliyoruz, hissediyoruz. Çin'den de açıklamalar geliyor bu konuda. O tarafa dair konuşmak isterim. Özellikle altın kapasite problemini birçok kez sizinle de yayınlarda konuşmuşuzdur. Çin diyor ki böyle bir şey yok. Yani ben üretiyorum, yenilikler yapıyorum. Dolayısıyla bu beraberinde bunu getiriyor. Kısacası yani anladığım metinden uzun da bir metinde ama serbest piyasa ekonomisi var sonuçta gibi bir yerden açıklama yapmış. Fakat bunu ben sizden önceki hafta içinde yayınlarda sanayicilere de sordum. Tabii ki Çin'e katılmayan görüşler beyan ettiler. Mesela demir çelik sektörü üzerinden Veysel Yayan'la sohbet etme fırsatı buldum. Atıl kapasite probleminin ciddi bir şekilde rekabet tarafında dezavantaj olarak Türkiye'ye geri döndüğünü söylüyorlar. Neler söylersiniz, ne tarafa daha yakınsınız?
1: Evet, aslında herkes haklı burada. Herkes haklı. Şuradan başlayalım. Aslında Çin'den açıklamalar geliyor dediniz ya. Son aslında bir süredir, yani böyle birkaç aydır hatta, Çin'in böyle kendini açıklama, kendini daha iyi açıklamaya çalışma çabalarının çok ciddi bir şekilde netleştiğini, şekillendiğini. Hani bu bahsettiğimiz rapor işte bir hafta 10 gün önce falan çıkmıştı Çin'in bu raporu. Bu bahsettiğimiz başlığı da şöyle, sözde fazla kapasiteyle ilgili açıklama şeklinde. Dediğiniz gibi uzun uzun bir açıklama. Şimdi bir kere şunu bir koyalım, bunu takip edeceğiz. Bu iyi de bir şey. Çin artık daha detaylı, böyle ben yaptım tamam budur veya tamam beğenmiyorsanız böyle değil de daha net bir şekilde konumunu anlatan bir pozisyonu, bunu her yerde görüyoruz. Böylece özellikle Ticaret Bakanlığı'nın, yani Çin Ticaret Bakanlığı'nın buradaki bir hani ciddi bir değişim içerisinde olduğunu ben görüyorum. Yani hatta hani biraz önce merak ettim, girdim baktım. Web sitesinde bile aslında hani eskiden hani Çince tarafı çok böyle zengin olurdu. İngilizce tarafı biraz geriden gelirdi. Şimdi en güncel açıklamalar Ticaret Bakanlığı sözcüsünün açıklamaları şeklinde. Genelde bunu Dışişleri Bakanlığı tarafında gördük. Şimdi bunu bir koyalım. Çin daha böyle bir kendini daha iyi anlatmaya çalışıyor. İletişimi daha iyi kurmaya çalışıyor. Bunu bir yere koyalım. Şimdi bu konuya bakacak olursak aslında şu, yani Çin'in haklı olduğu taraflar tabii ki var. Yani bu Çin'in ihracat potansiyelini, buradaki üretim potansiyelini sadece sübvansiyonlar, devlet desteği üzerinden açık

0: zaman çok aşırı basite indirgemek olur. Yani bunun arkasında biz sizinle hep konuşuyoruz. Yani Çin ihracatını da çok konuştuk. Verilere her hafta buluşup sizinle burada tartışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Hep neyi diyoruz birkaç haftadır, birkaç aydır? İhracat tekrar artışa geçti. Üretim, karlılık, geçen onu konuşmuştuk. Ve özellikle yeni teknoloji, yapay zeka ile ilgili sektörlerde diyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi burada tabii ki devlet destekleri var ve Batı'dan, OECD ülkelerinden daha farklı bir şekilde, daha yoğun bir şekilde var. Bu doğru. Ama konu sadece bu değil. Yani bunun altında hani desteklenen şeyin ne olduğu da önemli. Ve burada da aslında Çin'in ciddi bir hani inovasyon atılımı, teknoloji atılımı var aslında. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Şimdi Çinler şunu söylüyorlar. Bunu Çin şoku 2.0 olarak görmeyin. Çin fırsatı 2.0 olarak görün. Hani burada sorun, yani siz buna karşı bu serbest piyasa koşullarından ve bizim teknoloji atımımızdan kaynaklanmalıdır. Buna bir talep de var. O yüzden bu şekilde oluyor. Dolayısıyla hani bununla ilgili sizin yapmanız gereken şey de hani böyle tek taraflı korumacılık değil. Hani burada nasıl işbirliği, nasıl ortaklık yaparız? Ve tabii ki sistem bozulduysa bu bizden kaynaklı değil. Hep beraber sistemi düzeltmeye çalışalım o zaman şeklinde bir yaklaşım var. Şimdi bunları ben haklı buluyorum açıkçası. Ama bahsettiğiniz sektör temsilcilerinin sözleşmesi de bir o kadar haklı tabii ki. Yani bu durumdan her ne kadar haklı bir durum veya Çin tarafından bakıldığında en azından belli sebepler olan bir durum varsa burada bundan zarar gören, bu rekabete başa çıkamayan taraflardaki hani sazen işte bir o kadar haklı. Peki ne olacak? Şimdi birincisi şu, talep var diyor Çinler. Talep olduğu için böyle oluyor diyor. Evet, yani A sektöründe böyle fazla kapasite var. İç tarafta Çin'in iç tüketiminde yeterince talep olmadığı için dışa yöneliyor diyorsak, A sektöründe o yüzden işte bütün dünyada pazar paylarını yeniden arttırdığı için bizim tarafımızda veya diğer ülkelerde A sektöründe olanlar tabii ki şikayetçi olacaklar. Ama A sektörünün ürünlerini girdi olarak kullanan B sektöründekiler de bir dakika biz bunu istiyoruz aslında diyecekler. Yani Çin'den gelen ürün sayesinde biz maliyetleri bu ortamda düşük tutuyoruz diyecekler. En sonunda şuraya çıkıyoruz aslında. Yani bu evet yani Çin mi haklı, o mu haklı değil, herkes haklı. Ama bu durum karşısında yapacağınız şey hani buna ticaret politikalarıyla karşılık vermek bir noktaya kadar. Ama asıl buna sanayi politikalarıyla karşılık vermeniz gerekiyor. Yani böyle bir durum varsa ben o zaman kendi kapasitemi güçlendirmeliyim, kendi kaslarımı güçlendirmeliyim. Ben burada güçsüz kaldım, o güçlü, bunu nasıl engelleyeyim? Bir yere kadar gidiyor işte, yıllardır aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla buna ticaret politikalarıyla, önleyici politikalarla karşılık vermek değil, kendi içimize bakıp, ve bunu her ülke için söylüyorum, sadece Türkiye değil, bence Amerika'nın da bunu yapması gerekiyor. Kendi sanayi politikalarımıza odaklanıp, böyle bir şey varsa ben bu rekabette nasıl daha güçlü olacağım? Buna bakmamız gerekiyor. Bu da tabii böyle bugünden yarına kolay bir konu değil, ama herkes şu anda biraz daha kısa vadeye, günü kurtarmaya odaklandığı için, biraz en telaşlı olduğumuz alan orası olduğu için çok kolay olmuyor, ama bunun kısa vadede bir çözümü de yok.
1: Yani serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Çin o açıdan baktığımızda evet bu işin aslında işleyişi bu, ama küresel piyasalarda bunun artık çok da konuşulmadığı bir ortamdayız. Günün sonunda geldiğimizde Çin'in attığı adımlar da aslında serbest piyasa ekonomisine uygun olmayanları da var. Şimdi o da aslında kısıtlamalar getiriyor. ABD tarafına tabii, baktığımızda tabii. İşte drone tarafına, yine en son bir ihracat tarafına bir yasaklama getirdi. İşte 6 tane yine ABD şirketiyle iş yapmayla alakalı bir takım kısıtlamalar getirdi, ama tabii onun açıklaması biraz daha hani mecbur kalıyoruz minvalinde. Hani ABD ve Avrupa için de keza aynı şey geçerli. Hani onlar çok fazla yaptıkları için, istismar ettikleri için bu durumu, ama neler söylersiniz? Hani ABD tarafına özellikle biraz daha odaklanalım. Çünkü ikili ilişkileri de çokça konuşuyorduk. İşte gidip gelmeler oluyor. Yine olacak bir tane tabii. daha olacak önümüzdeki ay. Dolayısıyla orada ticaretle ilişkiler, siyasetle ilişkiler biraz ayrıştırarak mı bakmamız lazım? Nasıl bakmamız lazım?
0: Tabii tamamen ayrıştıramayız. Yani bunlar hepsi bir bütünün parçası, ama şu anda bu son bahsettiğiniz aslında, dediniz ya hani Çinler, işte Amerika bunu yaptı, Çinler de bu karşı bir önlem getirdi. Yine bu şeye döneceğim, ilk başa döneceğim. Burada Ticaret Bakanlığı Çin'in yine ilk kez biz şu önlemi alıyoruz, Çünkü şu yapıldı, buna karşı bunu yapıyoruz. Bu da yeni başladı aslında. Çünkü alırlardı önlem. Evet, karşılık olduğunu biz görüyoruz. Herkes görüyor zaten ama hani net bir şekilde buna karşı bu. Bu olduğu için bu şeklindeki açıklamalar da yeni yeni. Çin'den bu yeni, Çin'in yeni bir tavrı var aslında şu anda. Bir daha açıklayıcı, daha kendini ifade etmeye çalışıcı. Bunu tekrar burada da vurgulamış olalım. Şimdi orada bu son turda diyelim enteresan bir vaziyet de oluşuyor. Onun dışında bu işte neydi? Amerikalılar belirli Çin bir teknolojide bir takım kısıtlamalar getirdiler. Özellikle bu robotlar da konusunda buna bir kısıtlama getirdiler. 43 tane Çinli firmayı da bu Uygur zorla çalıştırma kanunu kapsamında nedir? Yani Uygur bölgesinde zorla insan çalıştırdığı için bu firmaları kara listeye alıyoruz şeklinde bir yaklaşım olmuştu. Çin buna bir karşılık getirdi. İşte Çinliler de yine bu Uygur konusuyla ilgili olan başka firmaları, Amerikalı firmaları bir takım Amerikalı firmaları ve Amerikalı bazı düşünce kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını da bir hani engellemeler getirdiler. Tamam. Orada şöyle enteresan bir şey var, bir dipnot var aslında bu son turda. Ha, bu arada yine Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarını okursak bu konuyla ilgili şöyle bir hani çıkışları var. 30 Temmuz'da karşılıklı açılımları konuşmuştuk. 31 Temmuz'da bu 43 firmamızı bizim şey yaptılar. Biz nasıl bir hani yol çizebiliriz böyle? Hani bir gün bir şey konuşuyoruz, ertesi gün tam tersini yapıyorlar şeklinde. Bu işte bu iletişim artıyor şu anda burada. Yani en azından kendini ifade etmesi daha fazla. Şimdi orada ama dipnotlarda enteresan bir şey gördüm ben. Çin'in Amerika'ya uyguladığı yaptırımlarda, bu yeni pakette diyelim. Bir bu CCC meselesi var. Yani China Compulsory Certificate, Çin zorunlu sertifikasyonu. O da şu, siz Çin'e bir mal satacaksanız, bunu Çin'e ihraç edeceksek, özellikle elektronik ürünlerde, Çin kendi standartlarına göre sertifikasyonunu istiyor bunun. Bu herkeste var, Avrupa Birliği'nde de var. Evet. CCC, China Compulsory Certificate. Bunun da şeyi şuydu, Amerikalılar bu ürünü Çin'e satacakken, bu CCC'yi gidip Amerikalı firmalar, bu anlamda bir teftiş yapıp, kalite kontrol yapıp, Amerika'daki fabrikada bunu yapıp, Amerika'dan Çin'e gidecek ürüne o sertifikasyonu verebiliyorlardı.
1: Tamam.
0: Şimdi Çin bu son kapsamda artık bu yok dedi. Yani bu olmayacak
1: artık. Ben kendim vereceğim sertifikasyonu.
0: Veya üçüncü bir ülke de olabilir, Amerikan firması vermesin dedi. Yani Amerikalı bir firma Texas'ta üretiyor ürünü. Oradan ama bu sertifikasyon lazım. Eskiden Amerikalı firmalar, Çin'le anlaşması olan Amerikalı firmalar bu sertifikasyonu yapacakken artık yapamazsınız diye. Bakın bu bambaşka bir boyuta getiriyor. Çünkü bu kapsam o kadar genişleyebilir ki burada. Tarifeleri falan bırakın, kapı birden pat diye özellikle elektronik ve bu yüksek katma değerli ürünlerde kapanabilir. Bu bence bu son turdaki en böyle dikkat etmemiz gereken ve bundan sonra acaba nereye doğru gidecek dediğimiz durum bence.
1: Şimdi korumacı politikaları sık sık konuşuyoruz. Sizin de söylediğiniz şey başka bir yöne de artık daha da evrilebilir diyorsunuz. Orada dikkat çeken bir başka aslında unsur da vardı düzenleme. İthal ofis ekipmanlarına yönelik ulusal güvenlik soruşturması da başlattı Çin. Şimdi bundan ne anlamamız gerekir? Neden böyle bir soruşturma başlattı? Yani ne kadar güvenliği tehdit edebilir bu ekipmanlar diye soracağım. Bir de aslında ilk kez galiba bu tarz bir değil mi soruşturma başlatılıyor. Evet. Yani bunun devamında ne beklemek lazım? Neye işaret eder bu hareket?
0: Evet, şimdi bu bahsettiğimiz ekipman aslında çoğunlukla printerlar ve fotokopi makineleri gibi. Hani nasıl bunlar bir tehdit oluşturacak giderken. Konu tabii şu, içinde yabancı yazılımla ithal edilen şeyler. Ofis ekipmanları olarak geçiyor. Sıkıntı içindeki yazılımlardan kaynaklanıyor. Ürünün kendisinden değil. Bu yabancı olduğu zaman ben bunlara bakacağım diyor. Soruşturma açacağım diyor. Şimdi bu tabii burada mevzuatı da bir takip etmek gerekiyor. Çin'in dış ticaret kanunuyla ilgili bir şey.
1: Veri açısından
0: bu gerekiyor. Yani giderek dış ticaret kanununun bu tür soruşturmaları, bu tür kısıtlamaları arttırdığını görüyoruz. 94 tarihli bir kanun. 2001'de Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmuştu. O zaman ciddi bir değişiklik geçirdi tabii. Uyum gereği vardı. Sonra 3 kere değişti. Bir 2022'de ciddi bir değişiklik vardı. Ve burada baktığımızda hani giderek son değişikliklerde hani bu güvenlik, ulusal güvenlik meselesi ve hatta şunu da diyor. Çin'in dış ticareti Çin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Bu böyle değilse ben buna bakarım. Şimdi bu da çok geniş bir yoruma açık bir durum. Vardı, tam uygulanmıyordu. Dediğiniz gibi ilk kez hani bu printerlara denk gelmiş oldu o konu. Ama şöyle düşünün, yani bu bir işaret, bir sinyalse eğer, bu yazılım konusu dediğinizde mesela bilgisayar da atıyorum geldiğinde diyecek ki falanca bilgisayar, hani marka söylemeyelim şimdi, gelsin ama içinde onların o yazılımı olmasın, benim yazılımım olacak onun içinde gibi bir yere gidebilir. Şimdi bahsettiğimiz alanlar zaten hep teknolojik alanlar, yazılımla donanımın hep bir araya geçtiği, otomobilinden tutun da telefonuna kadar hep böyle zaten. Dolayısıyla evet, yani şey çok önemli olmayabilir, printerların içinde ne olduğu çok önemli olmayabilir. Ama burada da hani bunun kapsamı nereye doğru gidecek? İşte orada asıl buna bakmamız gerekecek. Burada işte bilgisayarından tutun da birçok farklı sistemlere kadar kapsam altına alınacak. Yine biraz önce konuştuğumuz gibi Çin'in kapıları biraz daha burada kapatabileceği bir yeni bir enstrüman. Tarife falan değil, kota değil. Ama ithalat kontrolü, benim kanunum bunu gerektiriyor. Bakmak zorundayım ulusal güvenlik şeklinde. Bunu görüyoruz.
1: Yani o zaman şöyle mi demeliyiz? Yani atıl kapasite vesaire, Çin kendisiyle alakalı konularda serbest piyasa ekonomisini savunuyor ama hani kendi negatif bir şey olunca da orada da korumacılı olduğunu görüyoruz Çin'in de aslında.
0: Tabii ki.
1: İç ilişkide var burada.
0: Yani aslında şöyle, dünyada hani hiçbir ülke tamamen serbest piyasa uygulamıyor tabii ki. Yani baktığımız zaman, ama Çin'in burada böyle, yani ilk konuştuklarımızda şu açıklama, kendini ifade etme dedik ya.
1: Evet, evet.
0: İkisini birlikte ele alırsak, dediğiniz gibi yapıyor Çin. Bana bu yapıldığı için ben bunu yapıyorum demeyi de artık hani biraz daha zenginleştirdi, biraz daha ön plana çıkardı. Bunu yaptım ama çünkü önce bu yapıldı. Hani bu da
1: önce
0: bu da farklı bir şey. Önce o vurdu.
1: Önce o
0: benim saçımı çekti. Hani
1: evet,
0: şeklinde
1: evet.
0: Bir şey. Dolayısıyla ulusal güvenlik zaten yine bir programımızda bahsetmiştik. Dışa çıkan yatırımlarda da artık Çin 1 Temmuz'dan beri yürürlükte olan yeni kanunla Çin'den dışa çıkacak yatırımlara da bakıyor. Sadece içeriye gelen ithal ürünlerine değil, dışa çıkan yatırım da bakıyor. Siz ne çıkartıyorsunuz Çin'den diye. Evet, tabii ki. Yani hani böyle bir çağda yaşıyoruz artık.
1: Yapay zeka, teknoloji diyoruz. Çin'in aslında tehdit olarak görüldüğü bir diğer sektör de otomotiv. Özellikle Avrupa açısından hani buna dair 10 yılın meydan okuması gibi yorumlar gördüm sosyal medyada, internette baktığımda konuya dair. Dolayısıyla orada şimdi otomobil ihracatının ciddi anlamda yükselişe geçtiğini görüyoruz. Temmuz ayında %88 artış kaydetmiş. Öte yandan yani sadece artık elektrikli araçlar değil, yani ekipmanlar tarafında da bir atılımı var Çin'in gibi. Dolayısıyla hani nasıl okuruz bundan sonrasında, otomotiv sektörü açısından nasıl bir tehdit olur küresel anlamda baktığımızda, tabii Çin için ayrı, küresel için ayrı.
0: Aslında o ikinci bahsettiğiniz konu çok önemli. Elektrikli araçlar tabii ki önemli. Yani orada Çin'in ciddi bir avantajı var. Yüksek teknoloji, yüksek kaliteyi hala nispeten düşük fiyat avantajında da yapabiliyor. Bu tamam, elektrikli araçlar tamam, ama ikinci bahsettiğiniz konu son birkaç gündür bütün dünyada çok tartışılıyor bu. Bir takım rakamlar ortaya çıktı. Hani Çin Avrupa'da otomotiv yan sanayi firmalarına yatırım yapıyor. Yani orada bir yedek parça, işte neyse artık, hani bunlara yatırım yapıyor. Yani tedarik zincirinin farklı noktalarında artık Çin'in orada kendi bir varlık tesis ettiğini görüyoruz. Asıl bence önemli olan konu bu. Ya biz aslında şeyde, hani kendimize bir bakacak olursak burada, bizim Çin'e en fazla ihraç ettiğimiz ürün nedir? Hala mermer. Mermer, granit. Biraz azaldı çünkü talep tarafı biraz daralıyor Çin'deki konut sektörüyle ilgili olarak, ama biz orada şundan şikayetçiydik. Mermeri ham alıyorlar, biz katma değer sağlayamıyoruz. Biz bu tedarik zincirinin hiçbir yerinde değiliz. Sadece topraktan çıkalım. Biz bundan şikayet ederken, bunun yolunu ararken, hani daha fazla biz katma değer katalım, daha yani birim fiyatı daha yüksek bir şeyden ihraç edelim derken şunu gördük. Çinliler mermer ocaklarını satın almaya başladılar. Yani biz burada neredeyiz zincirde derken, biz tamamen hani zincirin satın alındığını gördük. Benzer bir konu aslında yaşanıyor burada. Mermer bizim için çok önemli, Avrupa için de tabii ki otomotiv çok önemli. Aslında tedarik zincirlerin farklı yerlerinde Çin varlığı ve Made in Europe, bu yeni konular, hani Çin direkt gelip Avrupa'da hazırda faal olan bir yedek parça, bir yan sanayi üreticisini alıp burada hani daha farklı bir avantaj da elde edecektir. Bu aslında devam eden de bir şey. Yani elektrikli araçlarda son 5 yıldır falan yılda 30 milyar dolara kadar Çin'in her yıl yatırım yaptığını Avrupa'da ama hala otomobil üretmediğini, işte bir Macaristan falan konuşuluyor biliyorsunuz. Hı hı. Ama bu 30 milyar neye yaptı yatırım için? İşte bu alanla yaptı, batarya yaptı, elektrikli araçtı ama sadece batarya değil ki. İşte bir yeniden bir şeyin, bir durumun farkına varma. Hani Çinler 100 küsur tane bir Avrupa'da yan sanayi firmasına yatırım yapmışlar, satın almışlar şeklinde. Evet, yani bu da Avrupa'nın tekrar düşünmesi gereken bir konu. Bütün bu Made in Europe tartışmalarında vesaire düşünmesi gereken bir konu.
1: Adlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama aranın öncesinde bugün özelinde ABD'den enflasyon verisini aldık dedik. Beklentilere paralel bir şekilde düşük geldi. Veri bir yorum paylaşarak devam edelim. Robobank'tan bir yorum geldi. Detayları izleyelim ardından kısa bir ara.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE Temmuz'da beklentilere paralel olarak aylık %0.1 ve yıllık %3.4 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek TÜFE ise Temmuz'da aylık %0.2 ve yıllık %2.5 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık bazda çekirdek enflasyon Mart 2021'den beri en yavaş hızda arttı. Ülkede reel ortalama saatlik kazançlarsa Temmuz'da yıllık %0.2 geriledi. Enflasyon verilerini değerlendiren Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley, Fed Eylül'de faiz artırmak için hala ikna olmayabilir dedi. Jane Foley şöyle devam etti.
3: Çekirdeğe bakıyoruz tabii, piyasaların özellikle dikkat ettiği bir veri bu. Yeterli kanıt, söylediğim gibi, belki de yok hala çekirdekte. Tabii enflasyon baskısının artık kendini hissettirdiğini biliyoruz. Hürmüz Boğazı da bundan dolayı çok yakından takip ediliyor. Ama buradan aslında iyimser bir yorum çıkar diye düşünüyorum piyasa tarafından.
4: Reklam. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
11: Miktar endeksi Haziran'da yıllık bazda %9 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre yakıtlarda %7.5 azalırken gıda, içecek ve tütünde %46.8, ham maddelerde yakıt hariç %25.9 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç %13.9 artış gösterdi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2025'te 90.3 olarak elde edilmiş dış ticaret haddi 0.2 puan azalışla Haziran 2026'da 90.1 olarak kaydedildi.
1: Ve turizmi konuşarak devam ediyoruz efendim. Hemen Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhabalar. Şimdi Ağustos'un ortalarına gelmişken şöyle bir turizm sektöründeki durumu konuşarak başlayalım. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Çünkü farklı duyumlar alıyoruz. Boş olduğunu söyleyenler var, iyi gittiğini söyleyenler var. Dolayısıyla sizin tarafta durum ne?
12: Bir tarafta tema park eğlence merkezleri tarafında Temmuz'a kadar açıkçası çok iç açıcı gitmiyordu işler. Temmuz ayında bir hareketlilik başladı. Özellikle İstanbul'a gelen orta sınıflı turist sayısında önemli bir artış oldu. Bu artışla beraber Temmuz ayında bir hareket sağladık. Temmuz ayına kadar ki ilk 6 aylık dönemde zaten verilere baktığımız zaman da bir %30 civarında bizim ana pazarımız olan Orta Doğu pazarında bir kayıp vardı. Temmuz'da toparlanmaya başladı. Umarım Ağustos ve Eylül'de de devam edecektir.
1: Peki yerli ve yabancı turist olarak böyle bir ayırmak istersek orada bir değişim görüyor musunuz?
12: Son 2 senedir bir değişim yaşıyoruz. Daha önce bizim yerli ve yabancı toplam ziyaretçimizin yarı yarıya oranıydı. Geçen sene ve bu sene daha çok belirgin bir şekilde yerli turist sayımızda hafta sayılır bir artış var. Yerli misafir sayısı her ay giderek artarken yabancı sayımızda işte hem savaştan kaynaklı hem diğer faktörlerden Orta Doğu'daki durumlardan kaynaklı ve gerileme söz konusu. Bu durumda yerli lehine bir artış, ciddi bir artış söz konusu.
1: Peki yani siz bu sene mesela Vialand özelinde bu turizmde, eğlence sektöründe canlılığı arttırmak için yeni yatırımlar yapıyor musunuz, değişiklikler yapıyor musunuz?
12: Tabii bizim sektörümüzde sürekli yenilemek gerekiyor kendimizi. Bununla ilgili de her sene olduğu gibi yeni yatırımlar yapıyoruz. Tabii ancak bizim bütün yatırım yaptığımız ürünlerimiz Avrupa menşeli ürünler. Biliyorsunuz son dönemlerde tekrar zincirinde de bir takım aksamalar yaşanıyor. Yatırım yapacağımız, siparişini verdiğimiz olan bütün üniteler minimum 18 ay 2 gibi terminleri var. Bunun dışında misafir çeşitliliğimizi arttırmak için de bir takım kampanyalar yapıyoruz. Özellikle her yaş grubuna hitap etmek için her yaş grubunun dışında her ekonomik düzeye hitap etmek için birçok kampanyamız var. İşte cuma akşamları bir gece parkı yapıyoruz. 3-8 yaş grubundaki çocukların ebeveynlerine ücretsiz park girişi sağlıyoruz. 4-6-3'de gibi aile paketi kampanyalarımız var.
1: Evet.
12: Hem ünitelerimizin yeni gelişmelerle hem de fiyat çeşitliliğiyle misafir oranımızı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Peki sizin dışınızda da genel olarak Türkiye'de eğlence sektörüne baktığımızda, bu tema parklar tarafına baktığımızda, bu tarz aktivitelere baktığınızda görünümü genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
12: Bu sene özellikle İstanbul özelinde konuşabilirim. İstanbul özelinde bütün eğlence tesislerinde beklentinin altında bir turist oldu. Bizim bugüne kadarki ana gelirimiz aslında Orta Doğu, Rus ve BDT pazarında çok hareketliydi. Orta Doğu'da işte İstanbul'a gelen turist sayısının 30-25 oldu Temmuz ayı itibariyle. %25'lik düşüş tabii ki bütün tesislere etkiledi. Rus pazarında ve BDT pazarında bir %10'luk kadar bir artış var. Bu biraz pansuman yapsa da istediğimiz yerlere gitmedi. Ancak az önce de dediğim gibi yerli misafir tarafında beklediğimiz şekilde artan bir ivmeyle devam ediyor. Bütün tesislerde aşağı yukarı aynı durum.
1: Yabancı taraftaki sıkıntı nedir peki? Yani yerli tarafa kaydığını söylüyorsunuz. Orada hani genel anlamda hep bu savaşın etkileri, oradan gelen turistler, genel anlamda Orta Doğu'daki durumu konuşuyoruz ya, onun etkilerini mi görüyorsunuz yoksa başka unsurlar mı? Pahalılık tarafı da konuşuluyor çünkü Türkiye için.
12: Tabii şüphesiz savaş çok önemli. Savaştan kaynaklı işte Orta Doğu ülkelerinde özellikle bizim işte Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelerde bulunması insanları birazcık tedirgin etti. Ardından yakıt fiyatlarının artması, uçuş frekanslarının düşmesi buna etki oldu. Tabii savaş ana sebeplerden biri ama tek dışına bir etki demek doğru olmaz. Pahalılık da tabii çok önemli. Şu an dolar kurunun düşük olması Türkiye'yi biraz pahalı duruma getiriyor. Rakip ülkeler olan işte İspanya, Mısır, Arnavutluk, son yıllarda çıkan Polonya'nın yanında gerçekten özellikle İstanbul destinasyonu için pahalı kalmaya başladık. Hem uçak fiyatları, hem otel fiyatları, hem yeme içme fiyatları oldukça yüksek geliyor şu an bizim Orta Doğu pazarında konuştuğumuz iş ortaklarımızdan aldığımız dönüşler genelde bu şekilde.
1: Bizim o zaman anladığım kadarıyla en çok rekabet olduğu yerler o az önce saydığınız pazarlar değil mi? İspanya, Mısır gibi. Peki o pazarlardan tekrardan aslında tatil için, turist çekmek için sizin sektörünüz için ne olması lazım?
12: Tabii fiyatlar biraz daha geriye gelmesi lazım. Dolar kuru biraz daha yukarı çıkması gerekiyor bu fiyatların geriye gidebilmesi için. Tabii bir de özellikle tarım faaliyetlerinde şu an dünyada en önemli olan deneyim turizmine çok önem vermek gerekiyor. Yurt dışındaki fuarlara, uluslararası turizm etkinliklerine gittiğimiz zaman bütün ülkeler, özellikle bölgedeki ülkeler deneyim turizmine ağırlık veren bir tanıtım faaliyeti yapıyor. Biraz deniz, güneş de tabii ki çok önemli ama özellikle İstanbul için kültür turizminin lider olduğu bir pazar için deneyim turizmini yanına koymak eminim çok şey katacaktır İstanbul'a. Şu an bunu Dubai'de yaşadık zaten bugüne kadar. Dubai deneyim turizmiyle lider duruma geldi. Bizim elimizde yeteri kadar uluslararası standartlara sahip tesisimiz de var. Ve bu yatırımları yapabilecek yatırımcılarımız da var. Biz deneyim turizmine biraz daha tanıtımlı önem verirsek eminim İstanbul'da daha çok değerlenip daha çok turist getirecektir diğer pazarlar.
1: Peki orada tanıtım tarafında güçlendirilmesi lazım notuyla teşekkür ediyorum. Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı çok teşekkürler.
12: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Ve kripto tarafını konuşarak devam edeceğiz efendim. Avalep Türkiye İş Geliştirme Direktörü Alp Işık bizimle birlikte. Hoş geldin yayına.
13: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi bugün özelinde aslında bu haftanın en önemli makroekonomik verisi ABD enflasyonu dedik. Beklentilere paralel geldi. %0,1 aylıkta, yıllıkta %3,4'lük bir artış var. Ki düşük olduğunu da söylemek lazım bunun verilerin. Dolayısıyla bir yandan da hani geçen hafta genel tarım dışı istihdam verisini konuşuyoruz. Orada da -23.000 geldi, 80.000 beklenirken oradan da Fed'in eli rahatladı diyoruz. Dolayısıyla faiz artış ihtimalleri törpülendi diyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'in, kriptonun başını yukarıya çevirmesi gerekmez miydi? Neden çok etkilenmedi bugün fiyatlamalar?
13: Bence çok şaşırtıcı olmadı. Aynen, bugünkü fiyatlama aslında ilk bir veri açıklanırken biraz volatilite oldu. Ama ondan sonra baktığımızda kripto para fiyatlarını çok fazla etkilemedi. Hani Bitcoin belki birazcık yükselebilirdi. Altcoin'ler eşlik etmezdi. Biz onu genelde tartışıyorduk.
1: Evet, evet.
13: Ama şu an Bitcoin fiyatına da baktığımızda orada bir hareket göremedik. Aslında şu anda ETF'lerde de 77 milyar dolar seviyesinde. Burada Haziran'da 4,5, yayından önce bakmıştım, 4,5-5 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Temmuz ve Ağustos'ta biraz daha pozitif şekilde kapattı. Yani aslında baktığımızda kurumsal ilgi Haziran'da en dip seviyeleri gördü ve buradan aslında biraz da Bitcoin, çünkü 60 bin dolarların altını bile test edecek bir durumdayken şu anda 65'lere 64'lere gelmesi biraz da ETF'ler sayesinde oldu diyebiliriz. Aslında burada bakacak olursak Clarity en büyük konuşulandı. Bunun onaylanması, bunun oylanması en çok gündem oydu kripto para ekosisteminde ve gerçekten oradan gelecek bir olumlu haber kripto para fiyatlarını yukarı yönlü iteceğini herkes bekliyordu açıkçası. Ama burada da tarih şu anda 15 Eylül olarak netleşti. Hani orada bir şüphe kalmadı. 15 Eylül olarak netleşti.
1: Ondan sonra bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz var mı?
13: 15 Eylül'deki haberin olumlu olması durumunda tabii ki öyle bir beklenti var. Burada da aslında en büyük hala tartışılan şey stable coinlere burada faiz verilip verilmemesi. Çünkü bankalar baktığımızda hani bir yandan buna çok karşı, işte USDC, USDT gibi stable coinlerden buradan bir getiri elde edilmesi doğal olarak onları zor duruma sokacağı için oradaki özellikle Amerika tarafındaki büyük exchange'lerle bankalar arasında bir tartışma sürüyor. Orası neye bağlanırsa biraz gidişatı o gösterecek
1: zaten
13: diyebiliriz.
1: Zaten o yüzden de bu kadar ertelendi sanıyorum, değil mi?
13: Evet.
1: Bunun çıkması.
13: Evet.
1: Peki şimdi şunu da soracağım. Biraz önce konuşurken dedin ya, eskiden işte Bitcoin yükselirdi, böyle bir durumda biz altcoin'lerin yükselmediğini tartışırdık. Biz artık altcoin'leri tartışmıyoruz bile gibi bir noktaya geldik. Ne zaman tekrar radarımıza girecek?
13: Şimdi her zaman aslında hani önceki yayınlarda da biraz konuştuk. Tekrara da çok düşmek istemiyorum,
1: evet, evet.
13: Ama her zaman bir altcoin tarafındaki projelerin bir hikayesi oluyordu. Bu yani DeFi tarafında, NFT tarafında, Metaverse tarafında hep bir hikaye oluyordu. Şu anda hala hikaye, özellikle bu Clarity'nin tartışılmasıyla birlikte stablecoin ve aslında RWA tarafındaki hikaye. Yani burada yoğunlaşan, burada ön plana çıkan projeler biraz daha konuşmaya değer olacak. Ama öbür türlü şu anda baktığımızda kripto para tarafında zaten hacimlerde de ciddi şekilde düşüş görüyoruz. Bu sadece globalde değil, ülkemizde de mesela MKK'nın açıkladığı son verilere göre aktif yatırımcı sayısı da artık yayınlanmaya devam ediyor. Günlük düzenli olarak paylaşılıyor. Burada da tabii doğal olarak sürekli alım satım yapan kişilerin sayısında bir azalma var. Ama söylediğim gibi şu anda Clarity'den sonra stable coinlerin ve RWA tarafındaki projeler ön plana çıkmaya devam edecek. Ama hala yeni bir hikaye yok. Yani Bitcoin buradan tekrar toparlayıp gittiğinde altcoinlerin ona eşlik edebilmesi için önceki boğa sezonlarında olduğu gibi o tarafta proje bazlı hepsinin yeni bir hikaye yaratması gerekiyor diyebilirim.
1: Peki diğer hani Bitcoin kadar olmasa da büyük coinler için de aynı şey geçerli midir? Ethereum gibi mesela.
13: Tabii ki geçerli. Biz de mesela Avalanche tarafında hem RWA tarafında hem diğer konularda hani piyasa, ayı piyasasında bile olsak burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında on-chain üzerinde metriklere baktığımızda her şey çok güzel gözüküyor. Yani buradaki işlem sayısındaki artışlar, buradaki TVL'lerdeki artışlar, her şey çok güzel gözüküyor. Fakat bütün projelere baktığımızda özellikle Bitcoin fiyatı da stabil bir şekilde durduğu yerde altcoin'lerden çok ciddi bir şekilde olumlu tepki beklemek maalesef mümkün olmuyor.
1: Şimdi peki stratejiyi de sık sık konuşuyoruz. Şimdi Clarity Act gelecek, olumlu gelme ihtimali var. İşte dedik Fed'in faiz indirme, indirmeme durumları var. Artışı en azından ötelenme ihtimali var dedik. Strateji neden üst üste Bitcoin satıyor?
13: Şimdi stratejinin son rakamlarına göre 1690 Bitcoin daha sattı. Yaklaşık 840 bin Bitcoin'i var ve aslında baktığımızda 75.400 dolar civarı bir maliyet var. Zararına satıyor. Yani sonuç olarak baktığımızda zararına satıyor. Çünkü burada şöyle bir durum var. Temettüleri ödemesi lazım. Yani orada temettüleri ödeyebilmesi için de elindeki Bitcoin rezervini satmak zorunda kalıyor. Hatta çok tartışıldı. İlk 32 Bitcoin'i sattığında yine birlikte yayın yapmıştık.
1: Evet,
13: bunu
1: evet.
13: Bir sonrakilerin satışı için aslında önden piyasaya alıştırma. Çünkü o ilk satış çok önemli.
1: Öyle
13: asla
1: demiştim.
13: Satmayacağız.
1: Devamı gelebilir demiştim.
13: Asla satmayacağız demişti. Sonra hatta kendisine sorulduğunda şey dedi. Şirket satıyor, ben satmıyorum. Kendi bireysellerimi satmadım şeklinde yaptı. Aslında bir bakıma doğru hani düşünürsek ama tabii sosyal medyada öyle şey yapılmadı. Burada temettüleri ödemek zorunda olduğu için diğer bu şekilde şekilde Bitcoin'i rezerv tutan şirketler, strateji gibi, onlardan da satışlar gelebilir. Yani onlar da çünkü zor durumda kalma. Yani sadece strateji yok. Birkaç tane daha ufak şirket var. Hani onların eldeki Bitcoin tabii ki yüklü miktarda ama yine de ufak sayılabilir stratejiye göre. Yani oradan da bir satış görsek hani çok da sürpriz olmaz.
1: Onun bir hani ekstra bir satış dalgası olarak fiyatlamaları çok yansır mı? Yani hani bunun psikolojik de bir etkisi olabiliyor ya.
13: Bence çok yansımaz. Yani sırf o yüzden yansımaz. Aslında belki burada konuşulmaya değer, geçtiğimiz haftalarda, son iki haftada en çok kripto para ekosisteminde özellikle Bitcoin

0: bazında bu cold card saldırısı diye bir şey vardı. Bunu basitçe açıklamadan buradan şey yapmak istemedim,
1: evet,
0: atlamak
1: istemedim.
0: Evet,
1: konuşalım. Yani her şey çok iyi gitse bile, fiyatlamalar o söylenilen astronomik rakamlara ulaşsa bile bir gün, bir sabah uyandığınızda hiç kriptonuzda olmayabilir. Hani buradaki bu güvenlik sıkıntısı neden çözülemiyor? Çözülür mü ileri vadede?
0: Şimdi şu şekilde, ilk başta şunu çözmek, şunun altını çizmek gerekiyor. Bitcoin'de bir hacklenme veya sistemde bir
1: öyle
0: güvenlik açığı
1: çünkü
0: olmadı. Aynen, bunun altını net bir şekilde çizmek gerekiyor. Burada olan şey şu, hep bir yayınlarda da söylüyorduk. Soğuk cüzdan kullanın, açık kaynak kodlu donanım cüzdanları seçin. Bunlar çok daha güvenlidir. Şifrenizi kimseye kaptırmayın. Bu kurtarma kelimelerini, 12 ya da 24 kelimelik kurtarma kelimeleri oluyor bu soğuk cüzdanınızı aldığınızda. Cold card denen bir donanım cüzdan 2021 yılında bir yazılım açığı keşfediliyor. Bu aslında açık kaynak kodlu olmasına rağmen bu hata insanlar tarafından fark edilmemiş. Çok basitçe anlatmak gerekirse, siz gidiyorsunuz Bitcoin'lerimi, diğer kripto paralarımı güvenli saklayayım diye bu cüzdanı alıyorsunuz. Hı hı. 12 ya da 24 kelimenizi yaratıyorsunuz. Bunların rastgele yaratılıyor olması lazım. Ama aslında bu firmware'deki bir hata yüzünden tahmin edilebilir bir şeyde yaratılmış.
1: Yani kişisel
0: kişisel kimsenin hatası yok aslında bunu alan kişiler ve bu kişiler kasalarına koymuş. Bir yere kilitlemiş. O 24 kelimesini kağıda yazmış. Evinde güvenli bir yere koyuyor. Bir sabah bir uyanıyor. O 24 kelimeyi başka birisi tahmin edebildiği için algoritmadaki hata sebebiyle 120 milyon dolarlık Bitcoin çalındı ve Reddit'e baktığımda çok üzücü bir durum var orada.
1: 24
0: çünkü,
1: kelimeyi de tahmin etmek kolay değil aslında.
0: Çünkü şöyle, zaten tabii ki de tahmin etmek kolay değil. O cüzdan bunu rastgele üretmemiş. Tahmin edilebilir bir algoritmayla ürettiği için. Yoksa tabii ki de tahmin edilebiliyorsa Satoshi'nin cüzdanları orada direkt gidip alabilirsiniz. Çok ciddi bir şey oldum. Ya 8 senedir Bitcoin biriktiriyordum. Çoluğuma çocuğuma bırakacaktım. Bir sabah bir uyandım, hesabımda yok diyenlerin yazılarıyla dolu bir Reddit'te böyle bakıyordum biraz. Bu da tabii direkt insanları şey yaptı. Soğuk cüzdan dediniz, onu aldık. Bu da hackleniyorsa ne yapacağız diye. Buradaki çözüm de şu. Donanım yazılım güncellemesiyle falan çözülebilecek bir şey değil. Hala kullanan varsa, hani bu yayını görüp çok sanmıyorum, hani çok da popüler değildi bence, öyle yansıtıldı medyada, ama yani birkaç tane donanım cüzdanı multi signature yapmaları lazım. Yani birkaç tanesini kullanarak fonlarına erişmeleri lazım. Ya da tek bir cüzdana bütün mal varlığını koymaması, onu da parçalı yapması lazım. Çok da yapabileceği bir şey yok aslında.
1: Bizim burada kullananlar varsa o cüzdan. Peki şeyi soracağım. Mesela bu olduktan sonra bir uyandık ve yok ya, ondan sonra bir dönüşü var mı bunun?
0: Bir herhangi bir çağrı merkezini arayıp Bitcoin'lerimi ya da kripto paramı alabilir miyim diyemediğimiz için, merkezi bir kuruş olmadığı için asla yok. Giden gitmiş oluyor.
1: Peki son olarak gitmeden önce, bu Bitcoin madencileriyle yapay zeka firmaları arasında, Anthropic arasında bir anlaşma yapıldı sanıyorum ki. Bunun detayları nedir? Bir de hani bunu nasıl okumak lazım da öğrenmek istiyorum.
0: Riot'la Anthropic arasında yapıldı. Aslında baktığımızda, hani halka açık da bir şirket baktığımızda Riot, ve burada 20 yıllık 9.1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Çünkü Bitcoin madencilerinin kullandığı ASIC cihazlar sadece Bitcoin üretmek için kullanılan cihazlar. Yapay zeka tarafında çok ciddi bir hep duyuyoruz, işte RAM'ler yetmiyor, fiyatlar artacak diye. Burada o cihazlar yapay zeka için kullanılamıyor teknik olarak. Ama ne kullanılabiliyor? Bu şirketler 10 yıldır mesela çok ciddi bir şekilde elektrik altyapısına sahip, çok ciddi araziye sahip, çok ciddi altyapıya, deneyime sahip. Anthropic aslında burada, yani 20 yıl boyunca baktığımızda, bunları kullanmak için bir anlaşma yapıyor. Bitcoin'i veya diğer kripto paraları nasıl etkiler dersek, Bitcoin özelinde hani Riot'la yaptıkları için şöyle söylemek gerekir. Hash rate'de bir düşüş olursa Bitcoin algoritması bunu otomatikman 10 dakikada çözülecek şekilde tekrar ayarlayacağı için, yaklaşık 2 haftada bir oluyor bu. Yani bir sorun yaratmayacaktır. Ama yapay zeka şirketlerinin bu şekilde Bitcoin madenciliği yapan şirketlerle anlaşma yapması, bu bir başlangıç olur muhtemelen. Bundan sonra da, çünkü çok ciddi bir açık var. Yani sırf enerji ihtiyacı ve yer ihtiyacı bile ciddi şekilde olduğu için başlangıç olur. Daha sonrası gelir diyebilirim.
1: Peki, Avalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Alp Işık, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Asya Pasifik Hava Yolları Birliği Genel Direktörü Wong Kong, bölgedeki havayolu şirketlerinin geleceğine yönelik ve yüksek jet yakıt fiyatlarının yolcu talebi üzerinden etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzleyerek noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 14.45'te İş Dünyası'nda görüşmek üzere.
2: Nisan'dan beri burada olduğunuzu biliyorum. Dünyanın bu bölgesinde havayolu endüstrisini yönetmek için çok hareketli bir zaman.
3: Kesinlikle.

0: Sanırım Nisan ayında göreve geldiğimden beri her havayolu şirketi yakıt fiyatlarıyla başa çıkma konusunda gerçekten büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum son 3-4 ay içerisinde birçok taşıyıcıyı ciddi anlamda geriletti. Ancak şu an gördüğümüz şey fiyatların nihayet düşüşe geçmiş olması. Sanırım jet yakıtı fiyatları şu an 200 dolar seviyelerinin epey altında. Hala epey yüksekler diyebilirim. 150-170 civarındalar. Yani biliyorsunuz havayolları açısından bu çok büyük bir engel. Ve ileriye dönük olarak yakıt fiyatlarının ne kadar düşebileceğine dair biliyorsunuz bir belirsizlik sürmeye devam ediyor.
1: Dediğiniz gibi düşüşe rağmen yıl başına veya savaş öncesine göre hala iki kat daha yüksekteyiz. Aşağı yukarı bir miktar. Peki münferit taşıyıcıların bunu nasıl atlattığını görüyorsunuz ve bu durum nasıl yansıyor yolcu talebine?
0: Yakıt ek ücretlerinin uygulandığını ve bilet fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Ancak çoğu taşıyıcı talebin hala oldukça güçlü seyretmesinden memnun. Biliyorsunuz yaz döneminden yeni çıktık ve bence rezervasyonlar hala epey iyi gidiyor. Bu da iyi bir rahatlama. Ama yine de gördüğümüz tüm bu fiyat artışları ve yakıt ek ücretleri, artan maliyetleri karşılamaya gerçekten yetmiyor. Bu yüzden çeşitli taşıyıcıların açıkladığı Nisan-Haziran sonuçlarında birçoğunun bu maliyeti yansıttığını görüyoruz. Gelir tarafında rakamlar rezervasyonlardaki gücün bir yansıması olarak korunuyor. Ancak maliyetler söz konusu olduğunda bu hala ciddi bir engel.
1: Rezervasyonlardaki güç size ortalama yolcunun aslında epey dirençli olduğunu mu gösteriyor? Pahalılığa. Bu fiyatların yüksek kalacağı mı demek?
0: Bu seviyelerde kalabilir diyebilirim. Ama bence hava yolları biliyorsunuz rezervasyonların nasıl geldiğine karşı tabii ki çok hassaslar. Ve bu yazın ardından bence önemli olan yıl sonuna doğru ileriye bakmak ve rezervasyonların aslında nasıl geldiğini görmek. Diğer potansiyel risk de tabii ki biliyorsunuz müşterilerin bu seviyelere alışıp alışmayacağı mı yoksa vaz mı geçecekleri. Ve sonra insanların endişelendiğini bildiğimiz diğer kötü risk de bu enflasyonun da devreye girip girmeyeceği. Ki bu da açıkçası rezervasyon oranını etkileyebilir.
1: Bu direncin diğer tarafı ise son 6 ayda haksız fiyatlandırma veya fahiş fiyat artışına dair herhangi bir belirti görüp görmediğinizi merak ediyorum.
0: Öyle demezdim. Bunun olduğunu görürseniz fiyatlar aslında çok hassas olduğu için çok hızlı bir şekilde ayarlanmalıydı. Ancak şu noktada bölgedeki gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki durum pek de öyle olmadı.
1: Son 6 aylık trafik verileri yolcu sayısında yıllık %1'in üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Yılın geri kalanı için öngörünüz nedir?
0: Biraz temkinli olduğumuzu söyleyebilirim. Yani demek istediğim İlk 2-3 ay yaz dönemi olan Temmuz ve Ağustos'ta sanırım oldukça iyi bir brüt gelir akışı elde edeceğiz. Ama bence asıl risk yılın son çeyreğinde bu durumun tersine dönmesi. Talep tarafında da bazı zorluklarla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Maliyetler konusunda koşulların değişimi nedeniyle net bir şey söylemek zor. Ancak hepimiz Hürmüz Boğazı'ndan gelecek bir rahatlamayla yakıt fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar hala yüksek olsa da hava yollarının büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bazıları riskten korunsa da fiyatlar zaten yükseldi. Korunmayanlar ise yıl sonuna kadar savunmasız kalmaya devam edecek. Bu yüzden bazı düzenleme yaptılar. Bazı hava yolları kapasiteyi rasyonalize etmeye başladı. Belki biliyorsunuz kısa mesafe uçuş frekansları söz konusu olduğunda günde 6 seferden 2 veya 3 sefere düşürerek bazıları kapasiteyi belli bir oranda kıstı. Ama bence bu her taşıyıcı için farklı bir strateji.
1: Bu ilginç. Çünkü riskten korunanların dahi süreç uzadıkça sürelerinin dolduğunu mu kastediyorsunuz?
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hava yolları genellikle süre dolunca işlemleri yeniler ama farklı seviyelerden. Fiyatlar açıkça arttı. Bu da hava yollarının katlanacağı güncel fiyatları yansıtan daha yüksek bir maliyet demek.
1: O halde kazançlar açısından yaz sezonu nasıl görünecek? Hala karlı mı, güçlü mü yoksa bazı zayıflıklar görmeye başlayacak mıyız?
0: Evet. Bence bunu söylemek biraz zor. Çünkü üye hava yollarıyla konuştuğunda hissettiğim şey talebin hala oldukça iyi olduğu yönünde. Bu da brüt gelirlerin bir miktar büyümeyle yerini koruyacağı anlamına geliyor. Ancak bunlar biliyorsunuz katlanmak zorunda oldukları maliyetleri karşılamaya yetecek mi? Bence bu durum onlar için hala kesinlikle büyük bir risk olmaya devam edecek.
1: Peki savaşın doğrudan etkilerinin ötesine geçip daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışırsak acaba karşı karşıya olduğumuz daha geniş kapsamlı riskler nelerdir? Üyelerinizin özellikle uzun vadeli süreçlerde endişe duyduğu en temel risk nedir?
0: Hava yollarının karşılaştığı tedarik zinciri gibi sorunlar aslında tam olarak ortadan kalkmadı. Biliyorsunuz COVID sonrası başlayan gecikmeler ve birikmiş işler hala devam ediyor. Son 2-3 yıldır hava yolları hem üretici hem de motor tedarikçisi tarafındaki bu birikmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Tüm bunlar birleşerek uçak teslimatlarında gecikmelere neden oluyor. Bu durum beraberinde önemli riskler getiriyor. Hava yolları eski uçaklarını kullanmaya devam ediyor. Bu da pazarda hala ciddi bir talep olduğunun göstergesi.

Akbank.com'da. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize...

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi akşamlar herkese, merhaba. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bu akşam Ekonomik Görünüm'de değerli hocam, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz var. Kamil hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Hande Hanım, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Yine uzaktan bağlanabiliyorum İstanbul'da.
0: Olsun, olsun, ziyanı yok hocam. Keyfini sürün. İstanbul gerçekten, bilmiyorum, İstanbul'da mısınız?
1: Değilim, yok,
0: değilsiniz,
1: İstanbul'da
0: biliyor. O yüzden keyfini sürün dedim. Çünkü

0: Peki, değerli hocamla birlikte sevgili Abdurrahman Yıldırım da bu akşam bizimle birlikte. Küçük bir değişiklik yaptık. Cuma'dan çarşambaya kaydırdık onu. Birazdan hazır olacak. Şimdi hazırmış. Oo, Abdurrahman Beyciğim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Duyduğuma göre kostümünüzü değiştiriyormuşsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden beklemişiz sizi. Güzel olmuş ama. Yakışmış.
1: Sağ olun.
0: Maşallah. Peki şimdi önemli başlıklar var yine konuşacağımız piyasalarda. Bugün Amerika'nın enflasyon verisi geldi. Beklentilere paralel biraz o taraf onunla ilgileniyor ama hala petrol endişe sebebi olmaya devam ediyor. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Temmuz ayındaki verileri derlemiş ve aylık petrol piyasası raporunu yayınlamış. Rapora göre savaşın başından bu yana gerçekleşen stok kaybının 410 milyon varili gördüğü ifade ediliyor. Kısacık bir haber, onu izleyelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Çünkü hem dışarıda hem içeride beklentileri bize anlatan bir parametre halinde gelmiş durumda petrol fiyatları. Buyurun haberimizi izleyelim, sonra konuşalım.
2: Küresel petrol piyasasında arz sıkışıklığı derinleşiyor. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin ve yüksek akaryakıt fiyatlarının talebi baskılaması nedeniyle 2026 küresel petrol talebi tahminini aşağı çekti. Buna göre dünya petrol talebinin bu yıl günlük 1.6 milyon varil azalması bekleniyor. Ancak daralmanın yılın son çeyreğinde sona ermesi ve 2027 yılında talebin günlük 2.4 milyon varil artması öngörülüyor. Arz tarafındaysa tablo daha kritik. Küresel petrol üretimi Temmuz'da günlük 2.4 milyon varil artarak 101.5 milyon varile çıktı. Ancak üretim geçen yılın yine bu dönemine göre hala 6.3 milyon varil daha düşük bir seviyede bulunuyor. Körfez bölgesinde günlük 8.3 milyon varillik üretimse halen devre dışı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması ve petrol altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle körfez ihracatı Temmuz'da günlük 2.1 milyon varil gerileyerek 15 milyon varile düştü. Bu gelişmeler petrol fiyatlarına da sert yansıdı. Brent petrol Temmuz ayını 25 dolar 67 sent yükselerek 96 dolar 80 sentten tamamladı. Fiyatlar ay içinde 105 dolara kadar çıktı. Rafineri tarafında da sıkışıklık büyüyor. Temmuz'da küresel rafineri işlemesi artmasına rağmen geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil altında kaldı. Özellikle dizel, jet yakıtı ve benzindeki arz sıkıntısı rafineri marjlarını Atlantik havzasında rekor seviyelere taşıdı. En kritik gösterge ise stoklar. Küresel petrol stokları Temmuz'da 69 milyon varil azaldı. Savaşın başladığı Şubat sonundan Temmuz sonuna kadar toplam stok kaybı 410 milyon varile ulaştı.
0: Evet, tablo bu. Nasıl okumak gerekiyor? Abdurrahman Bey, sizle başlayalım mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz petrol fiyatlarındaki seyri ve bu rakamları? Bu günlerde böyle bir yatay seyir var. 90 doları dün gördük gün içerisinde ama onun altına gevşedi. Şu anda da Brent'te 88 dolar 91 sent seviyesini görüyoruz. Acaba buralar kalıcı olacak mı? Dünyanın geri kalanı için bu rezervlerdeki azalış ve bundan sonraki dönemde savaşın seyrine bağlı olarak petrol daha ne kadar can yakabilir acaba?
1: Şimdi İran ile Amerika arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir anlaşmaya gidilir ise bence petrol fiyatları daha da yükselmez. Belki biraz gevşeyebilir de. Zaten bugün işte 90 doların üzerine çıkmamasının nedeni de yine arabulucu rolünde olan Pakistan'ın yapmış olduğu açıklama. Az önce haberini vermiş olduğunuz işte Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker ya da işte oradan arza yapılan katkı 10 milyon varil gibi bir şey. 9 milyon varil. Bu yani yaklaşık yarısı Boğaz'ın kapasitesinin yaklaşık yarısı. Yani 20 milyon varil oradan petrol çıkması lazım ki arz talep dengeli olsun. Kaldı ki bir de stratejik rezervlerde önemli azalmalar var. Özellikle Amerika'nın petrol fiyatlarının bu düzeylerde kalmasını sağlayan önemli bir etken aslında Amerika'nın bu rezervlerden satış yapması. Artı bir de aslında Çin. Çin çok belirleyici. Yani Amerika'dan daha çok

0: belirleyici durumda. Bunu pek hissetmiyoruz. Çünkü Çin alım yapmıyor. Alım yapmayınca işte o da rezervlerden tüketince sonuç petrol fiyatlarının aşırı şekilde yükselmemesi şeklinde oluyor. Dolayısıyla Çin'in alım yapmaması daha önemli bir gelişme. Ne kadar daha böyle devam edebilir ya da sabredebilir? Herhalde birkaç hafta daha bunu sürdürebilir diye tahmin etmek lazım. En azından 24 Eylül'de bir Amerika gezisi olacak Çin liderinin. Dolayısıyla o tarihe kadar sürdürmeyi tercih edebilirler. Ama ondan sonra da belki Çin rezervleri de biraz azaldığı için işte yaklaşık 6 aylık kendisine yetecek bir rezervi vardı. Belki daha güçlü bir şekilde piyasalara dönebilir. Ama ben o tarihe kadar bir anlaşma olma ihtimalini görüyorum. Aksi takdirde İran için fırsat bir ölçüde kaçmış olacak. Daha sonraya bırakırsa anlaşmayı. İran'ın elinin en güçlü olduğu dönem bu dönem. Yani bu birkaç hafta içerisinde bu güç hala devam ediyor olacak. Eylül ayına geldiğimizde zaten Amerika'da oylamanın bir miktarı olmuş olacak. Yani ondan sonra yani Ekim, Kasım yani Trump çok da önem vermeyebilir İran'la anlaşmaya ya da petrol fiyatlarına düşündüğümüz şekilde önem atfetmeyebilir. Dolayısıyla İran'ın da elini çabuk tutması lazım. İşte o nedenle de bugün durup dururken bu Pakistan tarafından yapılan açıklama, yani siz gürültüye bakmayın, anlaşmaya yakın şeklindeki açıklaması petrol fiyatlarında biraz gevşetici etkiye sahip oldu. Yani anlaşma ya çok ya da Hürmüz Boğazı'na çok bağlı. Yani anlaşmadan ziyade Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına petrol fiyatları çok bağlı. Ben 24 Eylül o gezi ya da ziyaret olur ise bir aksama olmaz ise orada en azından bu Hürmüz Boğazı sorununun kısmen çözülebileceğini tahmin ederim. Dolayısıyla petrol fiyatlarında 90 doların da çok üstünü beklemem. Çünkü sıcak bir çatışma yok. Sadece sınırlı bir Hürmüz Boğazı'ndan petrol arzı var. İşte az önce sizin verdiğiniz şey de yaklaşık yarısına denk geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu şartlarda sınırlı bir petrol fiyat yükselişi ve bu yükselişin yani yüksek fiyatların belki yatay seyrini beklemek lazım.
1: Şimdi Trump konuşuyor, arabulucular konuşuyor ama biraz galiba hocam İran'ın ne dediği daha ön plana çıkıyor. Hoş bugün Trump boş laf konuşuyor İran gibisinden orayı kritik etti ama herhalde bu sözü İran'da ona karşı çok rahatlıkla söyleyebilir. Şimdi Abdurrahman Bey'in söylediklerinle birlikte şöyle de bir şey var. Bu arabuluculardan Pakistan, ABD ve İran'ın ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Ama Reuters'a konuşan İranlı bir kaynak ise açıklamayı yalanladı ve ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. Bu tür haber akışını hep duyuyoruz. Gerçekten Çin görüşmesi önemli ama acaba o noktada bir anlaşmaya doğru yaklaşılabilir mi? Siz de petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketi görmeyeceğimizi düşünüyor musunuz bu haber akışına baktığınızda?
2: Abdurrahman Bey epey özetledi bence. Hani çoğunlukla katılıyorum ama anlaşmaya yakın olduğumuz konusunda ben o kadar emin değilim. Yani Abdurrahman Bey de aslında Eylül gibi dedi, bu arada yaklaşık 1,5 aylık bir süreden bahsetti. Belki o zaman tabii bir çözüme daha yakın olabiliriz. Ama en azından Ağustos ve Eylül aylarında bu gitgellerin devam edeceğini düşünmek lazım. Çünkü İran şu anda biraz daha sertlik yanlıları üst düzey atamalar gerçekleşti. Özellikle askeri alanda. Yani onlar şu anda Trump'ı bir ölçüde çok da güçlü bir olmadığı bir pozisyonda yakalamış durumdalar. Amerika'nın ciddi boyutta bir mühimmat eksikliği var ve Amerika'nın büyük bir saldırıya girişemeyeceğini öngörüyorlar. Ve bunu da orada kendi lehlerine olacak. İran'ın hem geçiş ücreti alması hem de daha fazla geçişleri kontrol etmesi yönünde kendilerine daha fazla bir pay kazanım elde etmek istiyorlar. O anlamda bu ne kadar Trump burada

0: verici olabilir, ne kadar şartlarını kabul edebilir onu göreceğiz. Trump yani her an her şeyi yapabilecek birisi, sorunun daha hızlı çözülmesi için belki bu en azından isteklerini yerine getirebilir ya da kabul edebilir İran'ın. O anla öyle bir şey olursa anlaşma sağlar ama ben o kadar ümit var değilim. Hızlı bir şekilde bir çözüm olacağına dair bir gitgelleri göreceğiz bana göre. Hı hı. Bu da tabii ki %4'e yakın bir arzdaki daralma. Aslında fiyat esnekliğini düşünürseniz talebin fiyat esnekliğini kısa vadede %0.05 ile yani %0.05 ile 0.10 arasında bir arz talep esnekliğinden bahsediyoruz. Bu da 0.10 olduğunu düşünseniz esneklik, yani fiyatların bir %30-40 civarında bir artması lazım. Geçtiğimiz 70 dolarlara göre. Bu da 90-100 aralığına kolayca tırmanabileceğimiz, yani bu %4'lük arz kısıntısı eksikliği devam ederse 90-100 dolar arasına geçebiliriz diye düşünüyorum o anlamda. Yani 70'in %40'ı işte 28 diye alırsanız en azından orada bir 95-100 dolar arasını bulabilir. Ama bu tamamen gelecek haberlere bağlı. Belki arz eksikliği %3'lere gelirse işte 85-90 aralığında devam eder. Yani gün be gün takip etmemiz gereken Trump'ın girmiş olduğu bir İsrail'in zorlamasıyla girmiş olduğu bir bataklıktan çıkmakta çok zorlandığını görüyoruz.
1: Peki hocam, şimdi Abdurrahman Beyciğim, bugün manşetlere yansıyan önemli bir plan var. O da maliyeden geliyor, motorinde ÖTV indirim planı. Şimdi burada hep konuşuyoruz işte dezenflasyon programının belli kesimlere, özellikle reel sektöre, sanayiciye verdiği hasarı. Tabii son dönemde petrol fiyatlarındaki artış yine enflasyon açısından son derece kritik. Eşel Mobil uygulamasını yaptık. Şimdi diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı edinilen bilgiye göre tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorun üzerinden alınan ÖTV tüketim vergisi tutarlarında indirime gidilecek. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Nasıl bir etkisi olacak? Diğer yandan maliye açısından ne anlam ifade ediyor? Hem programa katkısı hem yine bu ifade edilen kesimlere desteği sizce ne boyutta olabilir? Eğer bu plan hayata geçerse ne diyorsunuz?
2: Şimdi yerinde bir adım diyelim. Tablo iyi okunmuş çünkü dizelde sadece petrol arzının kısıtlanması olayı yok. Ayrıca rafinerilerde bir şey var, kapasitede bir düşüş var. Dolayısıyla rafinajdan kaynaklanan artı petrol arzının kıtlığından kaynaklanan ikili etkiyle küresel çapta dizel fiyatları benzin fiyatlarından daha hızlı arttı. Ve bazı ülkelerde dizel yok. Yani uçak işte akaryakıtı da yok diyelim. Yok demeyelim de kıt. Yani bu iki şeyin yokluğu petrol türevlerinde en önemli yokluk. Dizel aslında enflasyonu belki benzinden daha fazla etkiliyor. Çünkü üretimde daha çok kullanılıyor, taşımada daha çok kullanılıyor. Bu nedenle de ben atılan adımı enflasyon açısından son derece önemli görüyorum. Yoksa enflasyonu sıçratırdı. Burada tabii ki hazinenin ya da maliyenin bir gelir kaybı olacak. Ama bu gelir kaybını başka kanallardan tamamlayabileceği gibi bence harcamalarını da pekala kısabilir. Kaldı ki işte son bütçe rakamlarına baktığımızda elde edilen vergi gelirlerinin enflasyonun üstünde ve hedeflerin de üstünde olduğunu görüyoruz. Bu enflasyonun, yüksek enflasyonun getirmiş olduğu bir sonuç. Dolayısıyla burada hükümete açılan bir mali alan var. Bu alanı da enflasyonu düşürme konusunda kullanması gayet doğal ve yerinde. Dolayısıyla diyebileceğim fazla bir şey yok. Hı hı. Gayet pozitif bir adım atılmış durumda.

0: Buradan doğacak gelir kaybını da bence orada bir alan da var. Ayrıca başka gelirle de telafi edebilir.
1: Peki Kamil Hocam, ekonomik açıdan bunu değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi biz hep birlikte burada konuşuyoruz eksilerini, artılarını dezenflasyon programının. Özellikle son dönemde çok sık dile getirilen pahalılık konusunun, maliyetlerdeki artış konusunun ne kadar önemli olduğunu. Bu acaba enflasyon üzerinde ne kadar bir pozitif etki yaratabilir sizce? Hali hazırda hedefe epeyce uzaklaştık. Ne kadar yaklaştırabilir bizi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz makro açıdan buna baktığınızda?
2: Yani çok basit bir hesap var aslında. Yani bu karardan önce 2.40 civarındaydı ortalama beklenti. Bu ay 2.4 gelmesi bekleniyordu enflasyonun Ağustos'ta. Bu karardan sonra 2.15'e doğru bir iniş oldu. Aslında sadece bunu alırsak yıllık enflasyon Ağustos sonunda eğer bu tahminler tuttuğunu varsayalım, 32.20'den şimdi 31.90, yani 0.3 civarı bir fark oluşacak. Bu da tabii 32'nin biraz altında kalmış olacak. Enflasyonun genel düzey açısından çok önemli değil. Yani yine 32 civarında, ama aylık enflasyonun geçen yıl %2 olarak gerçekleşti, 0.4 galiba. Onun üzerinde gerçekleşmesi tabii ki en azından enflasyonla mücadele programı açısından yine bir kayıp bir ay gibi görünebilir. Merkez Bankası'nın işini daha da zorlaştıracak yıl sonuna ve daha da önemlisi, gelecek ay Merkez Bankası bir faiz indirimi yapmayı düşünüyor olabilir, ya da 37'ye çekmeyi, 40'tan 37'ye çekmeyi, gecelik borçlanma maliyetlerini düşünüyor elbette ki biraz normalleşmeye. Çünkü savaşın başlangıcından itibaren 40 seviyesinde takılmış kalmış durumda gecelik ortalama borçlanma maliyetleri. Bunu bir normal bir haftalık repo enstrümanına geçerekten, gecelik borç vermeden bir ölçüde bir normalleşmeye geçmek isteyebilir. Ama enflasyonun 2.4 gelirse de bu belki Eylül ayını da pas geçmesi anlamına gelecekti. O anlamda Merkez Bankası'nın biraz daha elini rahatlatmış olabilir diye düşünmek lazım. Belki geçtiğimiz ayda bunu yapsalar daha iyi olabilirdi. Tabii ki bütün bunlar her durumda maliye tarafında bütçede biraz daha zorlanmalara neden olacak. Ama bunu bir ya da iki birkaç aylık bu zorlamaları bence bütçe karşılayabilir. Bütçe bu savaş ortamında bütçe açığı biraz daha yüksek, yani 0.1 puan yüksek geldiyse, bu çok da maliye politikasını kötü durumda olduğu anlamına gelmeyecektir. Yani doğru bir karar o anlamda, ama her durumda bizim asıl içinde bulunduğumuz açmaz. Enflasyonla mücadele süreci çok uzun sürdü ve bunun üzerine bir de arz yönlü, bu işte arz yönlü petrol fiyatlarındaki şoku gelmesi işimizi daha da zorlaştırdı. Seneye de seçim geldiği zaman artık siz seyredin enflasyonla mücadelenin geleceğini.
1: Evet hocam, vallahi yine ağzınızdan bal damlıyor. Her zaman olduğu gibi. Değerli hocam, gerçekçi düşünüyor. Tabii ki önümüzdeki dönem için hepimizin umudu, temennisi daha düşük enflasyon verilerini görebilmek, ama mevcut konjonktür gerçekten de işi zorlaştırıyor. Şimdi yarın enflasyon raporunu takip edeceğiz. Abdurrahman Bey, bu haber bugün düştü. Acaba yarın Sayın Karahan burada buna işaret edecek ve önümüzdeki dönem için daha pozitif konuşacak olabilir mi? Ne bekliyorsunuz enflasyon raporundan? Neyi takip etmeliyiz o tarafta sizce?
0: Yani bu tabii kamu kesiminin almış olduğu bir önlem. Özellikle de işte vergiler üzerinden enflasyonu düşürmek mümkün. Ya da tüketici fiyatlarını düşürmek mümkün asıl. Dolayısıyla yine önümüzdeki haftalarda bu düzelde bir kıtlık yaşanma ihtimali var. Dolayısıyla alınan önlem gayet yerinde ve bu dizel ikmalini de iyi yapmak gerekiyor. Yani sonuçta Rusya bile şu anda bir petrol kıtlığı yaşıyor. İşte istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle de bu savaş nedeniyle vurulan bazı rafinerileri ve petrol tesisleri var.

0: Dolayısıyla Rusya bile eğer petrol üreticisi bir ülke olarak bir petrol yokluğu çekiyorsa, akaryakıt yokluğu çekiyorsa ve Türkiye de bu riskle karşılaşabilir. Dolayısıyla alınan önlem yerinde, bir de tedariki konusunda dikkatli davranılırsa bu dönemi atlatabiliriz. Yoksa dünyada bir dizel kıtlığı olabilecek gibi görünüyor. Böyle bir tehlike var. Bunun dışında yani yarın bence bir sürpriz yapması lazım Merkez Bankası'nın bize. Şaşırtması lazım. Aksi takdirde boş geçirilen bir enflasyon raporu olmuş olur ki bu tür şeylere pek şahit olmadık. Yani çok nadiren oldu. Boşa geçmiş bir enflasyon raporu ya da boşa açıklanmış bir enflasyon raporu haline gelir. Bir şey söylemesi lazım kamuoyuna. Bu bir şey söylemesi için de belki bugün ön işaretini aldığımız, belki önümüzdeki günlerde devamı gelebilecek bu tür idari önlemler olabilir. Dolayısıyla buna ilişkin de tahminlerinde yani ne diyeyim yukarı yönlü bir şey yapmayabilir. %24 yıl sonu hedefi artı işte %26 gibi gerçekleşme bunu koruyabilir. Yani çok eğer hazırlanmış ve bilgi alınmış ise belki o zaman da hani şeyi deneyebilir. %40 gecelik faizi bir adım aşağıya çekmeyi deneyebilir. Ama bu konuda acele etmemesi daha şey. Önce uygulamaları görelim. O yapılacak kolaylıkları ve enflasyonu aşağı düşürecek önlemleri görelim. Ki bir tanesini görüyoruz diyelim. Ondan sonra Eylül ayında daha rahat bir şekilde faizi indirme konusunda adım atabilir. Ama alanı da çok da fazla yok. Yani yıl sonu 29 civarı bir gerçekleşme beklediğimize göre faiz de yıl sonu yine 34-35 civarında görebiliriz. Dolayısıyla oraya zaten politika faizinde 2 ya da 3 puan var. %40'ı baz alırsak da 5 puanlık bir marj var. Yani bu sanayi sektörünü de çok sevindirecek bir şey değil. Rahatlatacak bir durum değil. Sonuçta 40'tan 35'e ineceksiniz. Önemli olan bir de artı bu idari önlemlerle kısıtlanan kredi miktarının açılması olacak bence. O yeni yıla kalacak herhalde. Dolayısıyla sanayi kesimi ya da üretim kesimi rahatlamak için belki de işte hükümetten yeniden bazı kredi paketlerini bekler duruma gelecek. Yani kısa vadede, çok kısa vadede birkaç aylığına ortalığı rahatlatacak bir enflasyon verisi gelmesi biraz zor.
1: Peki Abdurrahman Bey'cim, başlarken dediniz ki bu enflasyon raporunu boşa geçmemeli, bize bir sürpriz yapmalı Merkez Bankası diye. Ya en büyük yapacağı en büyük sürpriz ne olur sizce? Ne yapsa büyük sürpriz olurdu ya da öyle sorayım.
0: Yani bir faizde indirim yapabilir. Yani o %40'ı bir adım aşağıya çekebilir. Onun için de işte bu dizel yanında başka bazı idari önlemler alındığını belirterek faizi bu şekilde yapabilir. Artı bir de enflasyon raporunu takiben belki idari kararlarda yine bazı gevşetici önlemler getirebilir. Ama sıkılaştırma yönünde ben aslında bir önlem beklemiyorum. Yani o dönem geçti gibi, yani sıkılaştırıcı herhangi bir önlemin bundan sonra fayda sağlayacağını da pek düşünmüyorum.
1: Kamil Hocam, şimdi fonlama faizini geriye çekmesi, işte 40'tan 37'ye diyelim çekmesi sürpriz bir şey olur mu sizce?
2: Ya ben yarın onu yapacağını sanmıyorum. Yani şu anda ben Ağustos sonunu bekler diye düşünüyorum o konuda. Çünkü bu önlem sonuç itibariyle Ağustos ayı enflasyonunu aşağı çekecek. Ağustos enflasyonu aşağı geldiği zaman biraz da ortalık daha da sakinse, petrol tarafında fiyatlar 85-90 ya da 85'in altındaysa, o zaman diyebilir ki ben işte haftalık repoya geçtim, fonlamaya geçtim diyebilir. O bence o zaman açıklanması daha doğru olur. Yarın bana göre yani hedefini değiştirmeyecek ama tahmini bence biraz daha gerçekçi olmak açısından belki 1 ya da 2 puan %27,5-28'e yükseltmek mantıklı olur. Çünkü 28'in altında gelmesini bekleyen hemen hemen kimse yok gibi. 30 civarında bekleniyor, 29-30 aralığında bekleniyor enflasyon. Merkez Bankası'nın biraz daha piyasaya ve genel görüşe yaklaşması o anlamda daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabii öte yandan bu projeksiyonlarda kullandığı temel verilerde bazı değişikliklere gidebilir. Petrol fiyatları 89 dolar belirlediği, o değişmedi. Hemen hemen doğruydu yani bir önceki raporda. Ama öte yandan gıda enflasyonu %26'ya çekmişti. Şimdi bakıyoruz ki %37,5. Yani orada bir fark var. Bunları güncelledikçe o tabii tahmini yukarı çekecek bana göre. 27-28 gibi bir rakam mantıklı olur. Yani ben Abdurrahman Bey gibi bir sürpriz o anlamda beklemiyorum. Daha çok yani savaşı bahane edip savaşın belirsizlik ortamının devam etmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı arttırdığını ve bu rahatlama gerçekleştiği anda bir ölçüde normale dönmek yani haftalık repo tarafından fonlamaya başlamak, 37'ye inmek. Ben yıl sonunda da 35'in altında bir politika faizi beklemiyorum. Bana daha çok 35,5-36 gibi bir yerde bitmesi daha mantıklı gibi geliyor. Yıl sonu enflasyonunu 29,5-30 civarında düşündüğüm için.
1: Peki Abdurrahman Beyciğim, ekleyeceğiniz bir şey var mı hocamın söylediklerine?
0: Yani yok, illa aynı görüşte olmamız şart değil.
1: Tabii ki daha güzel, hatta farklı
0: görüşte olmamız. Ama yani söylemle de olsa bir sürpriz yaratması lazım.
1: Evet, ben öyle anladım sizi zaten. Yani bir sürpriz olmalı boş geçmemesi için ama bekliyorum veya beklemiyorum gibi söylemediniz diye anladım. Doğru mu?
0: Yani bir sürpriz bekliyorum.
1: Ha, bekliyorsunuz, tamam.
0: Yani ne olabileceğini konusunda çok fazla kafa yormadım.
1: Peki. İyi, bakalım göreceğiz, sürpriz mi olacak, sürprizsiz mi olacak, her zamanki gibi mi olacak, çok yakından takip edilecek yılın 3. enflasyon raporu yarın. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de bugün TÜİK tarafından Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı. Kısa bir haberde arkadaşlarım rakamları derlemişler, onu da izleyelim. Dönünce belki biraz konuşuruz.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayinde %11,6 arttı. İthalat birim değer endeksi de Haziran'da aylık bazda %12,9 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3 azalırken, yakıtlarda %39,3, ham maddelerde %9,1, imalat sanayinde %6,6 artış gösterdi. İhracat miktar endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,1 arttı. Endeks bu dönemde yakıtlarda %29,6 azalırken, gıda, içecek ve tütünde %19,1, ham maddelerde %25,8 ve imalat sanayinde %9,7 artış kaydetti. İthalat miktar endeksi Haziran'da yıllık bazda %9 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre yakıtlarda %7,5 azalırken gıda, içecek ve tütünde %46,8, ham maddelerde yakıt hariç %25,9 ve imalat sanayinde gıda, içecek, tütün hariç %13,9 artış gösterdi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2025'te 90,3 olarak elde edilmiş dış ticaret haddi 0,2 puan azalışla Haziran 2026'da 90,1 olarak kaydedildi.
4: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi biz de içeride Merkez Bankası'ndan sürpriz bekliyoruz ama Fed'den galiba Kamil Hocam bekleyecek bir sürpriz yok şu aralar. Bugünkü enflasyon verisini de koyarsak bir kenara, tarım dışı istihdam verisinden sonra Walsh'un eli epey rahatladı. Ne anlamda? Faiz artışı stresi biraz azaldı gibi görünüyor. Zaten pek de niyetli gibi durmuyordu. Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Size katılıyorum. Gerçekten bugünkü enflasyon beklentiler de aynı geldi. 3,5, 2, 3,4 geldi. Sonuçta Temmuz enflasyonu. O açıdan borçun elini biraz da olsun rahatlatmış oldu ve Eylül'deki faiz artışı fiyatlamaları %40'ın altına düştü diye en son görmüştüm. Belki daha da inmiş olabilir. Keza altınla petrol fiyatları arasındaki ilişkiye baktığımızda petrol fiyatları yüksek seyretmesine rağmen altında bu karardan sonra tekrar yükselmesine devam etti. 3.420'lere gelmişti en son ons altın. O anlamda evet şimdilik biraz rahat nefes alabilir ama bu belirsizlik ortamı, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık ve savaş ortamı devam ederse ve fiyatlar yüksek seyretmeye devam ederse orada da bir baskı olmaya devam edecektir. Yani gelecek ay olduğu zaman belki o zaman gelecek veriler toplantı öncesi de yayınlandığı zaman belki tam tersi yönde olabilir. Yani şu aşamada kesinlikle rahatladı demek yani son vermek, nokta koymak mümkün değil. Ama şimdilik eli rahatlamış gözüküyor.

0: piyasalar biraz rahat edebilir. Baskı azalmış durumda o açıdan ama yılın geri kalanında bir faiz artışı gelme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor bence.
1: Abdurrahman Beyciğim, sizin beklediğiniz üzere petrol fiyatlarında öyle dramatik yükselişler görmezsek, seçime doğru da Trump o tarafı biraz daha yumuşatırsa, bakarsınız bir de bir faiz indirimi gelir mi acaba borçtan?
2: Bence gelme ihtimali var ama bu şeye bağlı. Eylül ayında açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine. Eğer o veriler şey gibi yani bu Ağustos'ta açıklanan veriler gibi kötü gelirse bu durumda bence iyi bir tartışma yaşayacağız. O zaman faiz indirimi gelme ihtimali bence %50. Bunu diyebiliriz. Yani piyasada buna hafifçe kapı aralar ise Fed yapabilir. Çünkü piyasaya rağmen bir faiz indirimi ya da ekonominin tersine bir faiz indirimi yapmak seçim öncesinde piyasaları karıştırmak olur. Yani piyasaları karıştırmadan bu iş yapılacaksa piyasanın da faiz indirimine katılmasında büyük yarar var. Dolayısıyla ben Eylül başında açıklanacak Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin bu Temmuz ayı gibi kötü gelir ise bunun hakikaten tartışılacağını ve faiz indirim ihtimalinin belki yarı yarıya %50 oranında gündeme geleceğini tahmin ederim.
1: Şimdi Fed'in içerisinde ayrışmalar var tabii. Trump bile altını çizdi, tek başına karar vermiyor borç diye. Acaba ne kadar etkili olabilir bundan sonraki süreçte, eğer Abdurrahman Bey'in söylediği biz o döneme doğru gidecek olursak eğer, ne kadar borç bu imkanı ne olursa olsun yarı yarıya bir ihtimalden bahsetsek o ihtimali elinde tutabilir hocam?
0: Yani Abdurrahman Bey'e katılıyorum bir ölçüde ama yani belki biraz daha veriye ihtiyaç var. Yani sadece Eylül ayındaki açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesi değil, enflasyonun yine beklentilerle paralel gelmesi ve o belki Eylül ya da Ekim'de bir ihtimal olabilir. Ama şu gerçek ki daha da bölünmüş bir 12 kişilik karar organının daha fazla bölünmesi söz konusu. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz 3 kişi karşı oy kullanmıştı. Yani Warsh şu durumda da kalmak istemez. İndirmek isterken çoğunluk artış yönünde oy kullanırsa ya da değiştirmeme yönünde oy kullanırsa kendisi azınlıkta kalabilir. Orada bir konsensusu bulmanın ötesinde yalnız kalma ihtimali de olabilir. Bu tamamen ay be ay takip etmemiz gereken ama olasılıklar, evet, hem indirme yönünde hem artış yönünde olasılıklar var. Bu tamamen petroldeki bu belirsizlik ortamında ne kadar Amerikan ekonomisi hem istihdam hem enflasyon açısından baktığımızda bu stagflasyon etkisinin ne kadar fazla ortada olduğunu, yani bir yandan istihdam piyasalarını olumsuz etkilerken bir yandan da enflasyonun da yukarı yönlü etkilemesi, yani iki olumsuzluk bir arada, o zaman faiz indirimini, yani enflasyonu pardon çok etkilememesi, enflasyon üzerine çok fazla etki yapmaması o zaman faiz indirimini geçerli kılabilir. Ama tamamen verilere bakıp görmemiz gerekecek diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bitirmeden reklama giderken rakamları paylaşmıştım bu dış ticaret endekslerine ilişkin olarak. Abdurrahman Bey, sizden bir kısa değerlendirme almak isterim. Şimdi hem ihracat birim değer endeksinde hem de ithalat birim değer endeksinde artış var. Bader Bey'in kulakları çınlasın. Biz her o geldiğinde konuşuyoruz bu dış ticaret rakamlarını. Şimdi birim değer endeksi artıyor ama adetler azalıyor diye bir değerlendirmesi var onun. Bu da önemli bir sinyal aslında. Nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz gelen son rakamları bu anlamda?
2: Yani Türkiye aleyhine çok bir durum yok gibi algılıyorum. Çünkü ihracat verileri de ya da fiyatları da, ithalat fiyatları da hemen hemen aynı düzeyde artmış. Yani biz dış ticaret hadleri aleyhimize çalışmamış. Dolayısıyla yani belki emtia fiyatlarının artışından kaynaklı bir ithalat şeyinde artış olmuş olabilir hakikaten. Bu içerisinde petrol de var bunun. Ama bir yandan da Türkiye teknoloji

0: Yüksek teknoloji ihracatı giderek artıyor Türkiye'nin. Silah sanayi, savunma sanayine ait olmak üzere. Oradan da bir avantaj yakalıyor. Dolayısıyla o miktar endekslerinde Türkiye'nin bariz şekilde aleyhine çalışan açılan bir fark görünmüyor.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani burada baktığınızda aslında yakıtlarda çok ciddi bir artış var ihracatta. %40,7. Yani aslında bu Abdurrahman Bey'in daha önce belirttiği bizim bir ölçüde başka ülkelere ihracat, dizel ihracatı, yakıt, uçak yakıtı ihracatı gibi ihracatımızda bir artış olabilir. Birim değerlerinde de artış var. Çünkü bu da Tüpraş'ın piyasa değerinde de görüyoruz onu bugünlerde. Kar marjları, rafineri kar marjları çok ciddi artmış durumda. Bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Ama imalat sanayinde de çok düşük değil. O da %11,6'lık bir birim artışı söz konusu. Yani bu bir ölçüde savaş döneminde hem bu yakıt ihracatı tarafı hem de bizim bu değer zincirleri arasında en azından Doğu Asya'dan alamadıkları tekstil ve giyim ürünlerde bir talep yaratılmış olması ihracatımızı biraz olumlu etkiledi. Onu Nisan'da görmüştük. Nisan birim endeksi de benzer bir artış. 145'lerin üzerinde birim endeksi de, miktar endeksi pardon. Aynı şekilde bu ayda 146 civarında bir seviyede. Yani savaşın olumsuz tarafları var ama böyle kısa vadede de ihracatımızı olumlu etkilediği, hatta sanayi üretiminde bazı sektörleri, yani bu tekstil, giyim gibi, elektronik gibi sektörlerde bir ölçüde yukarı yönlü bir artış gördüğümüz aylar oldu bunlar.
1: Peki, tabii bu arada çok az vaktimiz kaldı. Belki bir sonraki buluşmamızda daha detaylı konuşuruz ama ihracat iklim endeksi de yayınlandı. Biliyorsunuz orada da aslında dünyaya baktığımızda aslında bizim pazarlarımız olan ülkelerde gayet pozitif bir tablo var. Yani nette bizim aslında oradaki o iyimser havadan yararlanamadığımız da görülüyor hocam. Ne diyorsunuz buna?
2: Bu tabii ki doğal olarak bizim Türk lirasının aşırı değerlenmesinin bir sonucu, reel anlamda değerlenmesinin bir sonucu olarak yani Avrupa bizim ana ihracat pazarımız son bir yıldır yani kendi büyümesine daha da yukarı çekti bir ölçüde. Buralarda bizim ihracatımız ise aynı şekilde artamıyor. O da tabii ki bence TL'deki değerlenmenin bir nedeni. Yani şu anda konuştuğumuz sanayisizleşme, sanayinin yaşadığı sıkıntı, bütün bunlar bir arada uzun süren, yani 2 yıldan fazla, 3. yılına girmiş olan enflasyonla mücadele programının bu bende başlangıçtan tasarlanmaz ya da en azından siyasi tercih olarak bu şekilde uygulanması istenmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Abdurrahman Beyciğim var mıydı ekleyeceğiniz size sormadım.
0: Vallahi estağfurullah, yani bu ihracat iklim endeksi nedense 50'nin altına pek düşmedi. Yani daralma bölgesine girmedi. Ama sanayi üretim endeksi ya da sanayi işte, imalat sanayi PMI'yı 50'nin altına bayağı indik. Yani 45'lere kadar geriledi. Hala da altında, daralma bölgesinde. Ve bu üçüncü yılında, yani üçüncü yıldır daralıyor. Dolayısıyla aynı kuruluş ya da şey yapıyor, aynı kuruluş evet hazırlıyor. Yani orada bir şey var, bir terslik var. Yani ihracat pek artamıyor ama buna karşılık 50 değerinin üzerinde genişleme yönünde sürekli sinyal veriyor. İyimser bir beklenti var ihracat konusunda ama gerçekleşme o kadar yok. Sanayide de tersine beklentiler daha kötü. Gerçekleşme beklentilerin belki biraz üstünde. Dolayısıyla iki veri arasında bir terslik var, paradoks var gibi görünüyor.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Abdurrahman Beyciğim, değerli hocam, Kamil hocam çok teşekkür
2: Teşekkürler.
1: ediyorum.
2: İyi akşamlar
1: İyi
2: hanım.
1: akşamlar, çok teşekkürler. Evet, şimdi bitirirken ekonomik görünümü yine güzel bir haberle tamamlayalım. Bir röportajla daha doğrusu. Şöyle ki Asya Pasifik Hava Yolları Birliği Genel Direktörü Wong Hong konuşmuş. Bölgedeki hava yolu şirketlerinin geleceğine ve yüksek jet yakıtı fiyatlarının yolcuların talebi üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Bugünün en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Biz de program içerisinde konuştuk. Dizel tarafını konuştuk ama jet yakıtı konusu da öyle. Bu güzel röportajla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra ekonomik görünümde yeniden beraber olacağız.
3: Ondan beri burada olduğunuzu biliyorum. Dünyanın bu bölgesinde havayolu endüstrisini yönetmek için çok hareketli bir zaman.
4: Kesinlikle. Sanırım Nisan ayında göreve geldiğimden beri her havayolu şirketi yakıt fiyatlarıyla başa çıkma konusunda gerçekten büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum son 3-4 ay içerisinde birçok taşıyıcıyı ciddi anlamda geriletti. Ancak şu an gördüğümüz şey fiyatların nihayet düşüşe geçmiş olması. Sanırım jet yakıtı fiyatları şu an 200 dolar seviyelerinin epey altında. Hala epey yüksekler diyebilirim. 150-170 civarındalar. Yani biliyorsunuz hava yolları açısından bu çok büyük bir engel. Ve ileriye dönük olarak yakıt fiyatlarının ne kadar düşebileceğine dair biliyorsunuz bir belirsizlik sürmeye devam ediyor.
3: Dediğiniz gibi düşüşe rağmen yıl başına veya savaş öncesine göre hala iki kat daha yüksekteyiz. Aşağı yukarı bir miktar. Peki münferit taşıyıcıların bunu nasıl atlattığını görüyorsunuz ve bu durum nasıl yansıyor yolcu talebine?
4: Yakıt ek ücretlerinin uygulandığını ve bilet fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Ancak çoğu taşıyıcı talebin hala oldukça güçlü seyretmesinden memnun. Biliyorsunuz yaz döneminden yeni çıktık ve bence rezervasyonlar hala epey iyi gidiyor. Bu da iyi bir rahatlama. Ama yine de gördüğümüz tüm bu fiyat artışları ve yakıt ek ücretleri, artan maliyetleri karşılamaya gerçekten yetmiyor. Bu yüzden çeşitli taşıyıcıların açıkladığı Nisan-Haziran sonuçlarında birçoğunun bu maliyeti yansıttığını görüyoruz. Gelir tarafında rakamlar rezervasyonlardaki gücün bir yansıması olarak korunuyor. Ancak maliyetler söz konusu olduğunda bu hala ciddi bir engel.
3: Rezervasyonlardaki güç size ortalama yolcunun aslında epey dirençli olduğunu mu gösteriyor? Pahalılığa, bu fiyatların yüksek kalacağı mı demek?
4: Bu seviyelerde kalabilir diyebilirim. Ama bence hava yolları biliyorsunuz rezervasyonların nasıl geldiğine karşı tabii ki çok hassaslar. Ve bu yazın ardından bence önemli olan yıl sonuna doğru ileriye bakmak ve rezervasyonların aslında nasıl geldiğini görmek. Diğer potansiyel risk de tabii ki biliyorsunuz müşterilerin bu seviyelere alışıp alışmayacağı mı yoksa vaz mı geçecekleri. Ve sonra insanların endişelendiğini bildiğimiz diğer kötü risk de bu enflasyonun da devreye girip girmeyeceği. Ki bu da açıkçası rezervasyon oranını etkileyebilir.
3: Bu direncin diğer tarafı ise son 6 ayda haksız fiyatlandırma veya fahiş fiyat artışına dair herhangi bir belirti görüp görmediğinizi merak ediyorum.
4: Öyle demezdim. Bunun olduğunu görürseniz fiyatlar aslında çok hassas olduğu için çok hızlı bir şekilde ayarlanmalıydı. Ancak şu noktada bölgedeki gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki durum pek de öyle olmadı.
3: Son 6 aylık trafik verileri yolcu sayısında yıllık %1'in üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Yılın geri kalanı için öngörünüz nedir?
4: Biraz temkinli olduğumuzu söyleyebilirim. Yani demek istediğim ilk 2-3 ay yaz dönemi olan Temmuz ve Ağustos'ta sanırım oldukça iyi bir brüt gelir akışı elde edeceğiz. Ama bence asıl risk yılın son çeyreğinde bu durumun tersine dönmesi. Talep tarafında da bazı zorluklarla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Maliyetler konusunda koşulların değişimi nedeniyle net bir şey söylemek zor. Ancak hepimiz Hürmüz Boğazı'ndan gelecek bir rahatlamayla yakıt fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar hala yüksek olsa da hava yollarının büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bazıları riskten korunsa da fiyatlar zaten yükseldi. Korunmayanlar ise yıl sonuna kadar savunmasız kalmaya devam edecek. Bu yüzden bazı düzenlemeler yaptılar. Bazı hava yolları kapasiteyi rasyonalize etmeye başladı. Belki biliyorsunuz kısa mesafe uçuş frekansları söz konusu olduğunda günde 6 seferden 2 veya 3 sefere düşürerek Bazıları kapasiteyi belli bir oranda kıstı ama bence bu her taşıyıcı için farklı bir strateji.
3: Bu ilginç. Çünkü riskten korunanların dahi süreç uzadıkça sürelerinin dolduğunu mu kastediyorsunuz?
4: Evet, kesinlikle. Hava yolları genellikle süre dolunca işlemleri yeniler ama

0: farklı seviyelerden. Fiyatlar açıkça arttı. Bu da hava yollarının katlanacağı, güncel fiyatları yansıtan daha yüksek bir maliyet demek.
1: O halde kazançlar açısından yaz sezonu nasıl görünecek? Hala karlı mı, güçlü mü, yoksa bazı zayıflıklar görmeye başlayacak mıyız?
0: Evet. Bence bunu söylemek biraz zor. Çünkü üye hava yollarıyla konuştuğumda hissettiğim şey, talebin hala oldukça iyi olduğu yönünde. Bu da brüt gelirlerin bir miktar büyümeyle yerini koruyacağı anlamına geliyor. Ancak bunlar biliyorsunuz katlanmak zorunda oldukları maliyetleri karşılamaya yetecek mi? Bence bu durum onlar için hala kesinlikle büyük bir risk olmaya devam edecek.
1: Peki savaşın doğrudan etkilerinin ötesine geçip daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışırsak acaba karşı karşıya olduğumuz daha geniş kapsamlı riskler nelerdir? Üyelerinizin özellikle uzun vadeli süreçlerde endişe duyduğu en temel risk nedir?
0: Hava yollarının karşılaştığı tedarik zinciri gibi sorunlar aslında tam olarak ortadan kalkmadı. Biliyorsunuz COVID sonrası başlayan gecikmeler ve birikmiş işler hala devam ediyor. Son 2-3 yıldır hava yolları hem üretici hem de motor tedarikçisi tarafındaki bu birikmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Tüm bunlar birleşerek uçak teslimatlarında gecikmelere neden oluyor. Bu durum beraberinde önemli riskler getiriyor. Hava yolları eski uçaklarını kullanmaya devam ediyor. Bu da pazarda hala ciddi bir talep olduğunun göstergesi.
2: Bloomberg ET Radyo.

ABD'de Temmuz ayı tüfe verisi beklentilere paralel olarak aylık %0,1, yıllık %3,4 arttı. Çekirdek enflasyonsa aylık %0,2, yıllık %2,5 ile tahminlere paralel artış gerçekleştirdi. Böylece yıllık bazda Mart 2021'den bu yana 5 yılın en yavaş artışını kaydetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ve İran'ın ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Reuters'a konuşan İranlı kaynaksa açıklamayı yalanladı ve ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. Tribe Capital'ın kurucu ortağı Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger, Los Angeles

Angeles Lakers'ı 12 milyar doları aşan bir bedelle satın alıyor. İran'ın sadece laf ürettiğini, icraata geçmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Tekrar iyi akşamlar. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de gelin bugünün fiyatlamalarına göz atalım. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'la başlıyoruz. %2,96'lık yukarı yönlü bir hareketle 14.410 seviyesinden BIST 100 endeksi günü tamamladı. Dolar TL'de %0,09 kadar yatay pozitif bir trend var. Euro TL tarafı ise yatay negatif. Euro dolar çaprazında ise %0,16'lık bir geri çekilmeyle 1.15.22 seviyesinden geçiyor işlemler. Avrupa borsaları bugünü kayıpla tamamladı. Tüm endekslerde gün sonu itibariyle kayıplar vardı. Londra FTSE %0,10, Paris CAC 40'ta %0,46, Frankfurt DAX'ta %0,23 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,01 kadar bir geri çekilme gördük. ABD borsaları ise alıcılı. Bugün gelen enflasyon verisi sonrasında tablo yeşillere bürünmüş durumda. Dow Jones'ta %0,13 kadar bir prim var. S&P 500 %0,35 primli. Nasdaq tarafı ise %0,66 kadar primli an itibariyle. Tahvil getirileri tarafında yine ABD'de yön aşağıda. 10 yıllık tahvilin getirisi %4,68. 5 yıllıklarda şu anda getiri seviyesi %4,37'ye işaret ediyor. 2 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,19 düzeyinde. Evet, yine bugünkü enflasyon verisi, ABD enflasyon verisinin sonrasında altında bir rally yaşandı. An itibariyle %1,06'lık yukarı yönlü bir hareket var. Ons altında işlemler $4,416.46'den geçiyor. Gümüş tarafında da yine yön yukarıda. %1,31'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz orada da. $65.52'den geçiyor işlemler. Bitcoin'de yatay negatif bir seyir var. %0,56 kadar geri çekiliyor kripto para. 63.335 seviyesinden geçtiğini görüyoruz işlemlerinde. Brent tarafı, petrol tarafı yatay negatif. Brent'te %0,02'lik bir geri çekilme var. $88.88'den geçiyor işlemler. Amerikan tipi ham petrole baktığımızda orada da %0,08 kadar bir geri çekilmeyle $83.13 seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hemen araştırma masasına gidiyoruz. Sevgili Mehmet Özdemir'den bugünün notlarını alıyoruz.
1: Evet, haftanın ortasına geldiğimizde bugünün en önemli verilisi hiç şüphesiz ki ABD tarafından gelen enflasyon verileriydi. Şöyle bir hem manşet hem çekirdeğe baktığımız zaman beklentilerle birebir örtüşen enflasyon rakamları sonrasında tekrar faiz fiyatlamalarına ve piyasa fiyatlamalarına gözlerin çevrildiğini söyleyebiliriz. Ki bu tarafta baktığımız zaman geçtiğimiz ay aldığımız 0,4 eksi verinin ardından aylık bazda enflasyondan bahsetmek gerekirse bu ayda enflasyon %0,1 civarında hızlandığını söyleyebiliriz. Tabi piyasa tepkilerine baktığımız zaman bu tarafta tepkiler oldukça sınırlı kaldı. Fakat sabah saatinden bu yana özellikle görülen fiyatlamaların bozulmadığı ve belki de küresel risk iştahının devam ettiği bir atmosferin devamını gördüğümüzde söyleyebiliriz. Burada son dönemde rekorlar gördüğümüz hisse senedi piyasaları ve belki de son dönemde yukarı doğru gelen değerli metallerde altın ve gümüş çerçevesindeki ivmenin de son günlerde bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Onun dışında şöyle bir swap fiyatlamasına baktığımızda ise yıl sonuna ilişkin beklentiler hala Fed'den bir faiz artırım yönünde olmayı sürdürüyor diyelim. Önümüzdeki dönemde artık biraz daha Jackson Hole atmosferine giriyoruz. Bu tarafta Fed'in son dönemdeki iletişim politikasına ilişkin tartışmalar bir miktar daha devam ederken, Walsh ve Trump arasındaki iletişim bir miktar daha sorgulanırken diyelim, buradaki hareketler ve swap fiyatlamasındaki hareketler özellikle Jackson Hole ve bir sonraki tarım dışı istihdam piyasa verilerine kadar devam edeceğini söyleyelim. Ama şu anda hali hazırda zayıflığını görmeye devam ettiğimiz tahvil piyasaları ve güçlenmeye devam ettiğini gördüğümüz ABD borsalarını yakından takip ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Özdemir'e. Bu akşam çok kıymetli arkadaşlarım, sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi Mehmet'in bıraktığı yerden devam edelim. Hakikaten de bugünün, hatta bu haftanın küresel piyasalar açısından en önemli verisi ABD enflasyon verisiydi. Geçen haftaki tarım dışı istihdam verisinin ardından bir iyimserlik vardı ama yine de herkes...

0: korkuyordu enflasyon verisinden ama korkulan olmadı. Gayet beklentilerle paralel, neredeyse beklentilerin aynı gelen veri bir miktar piyasaları rahatlattı. Daha doğrusu çok da bozmadı Mehmet'in söylediği gibi piyasanın moralini. Şimdi tabii hala bir faiz artırımı ihtimali fiyatlanıyor ama galiba Wall Street eli bu anlamda rahatladı. Bu faiz artışı ihtimali de epeyce zayıfladı gibi görünüyor. Şimdi önce gelin bugünkü enflasyon verilerine bakalım. Sonrasında Fed'in politikası ne olabilir, piyasalara nasıl yansıyabilir değerlendirelim. Özlem, senle başlayalım mı?
1: Tabii. Bugünkü veri hakikaten şöyle şu anlamda çok kritikti. Evet, tarım dışı istihdamda bir şey gördük, geri çekilme gördük ama diğer büyüme göstergeleri ISM başta olmak üzere aynı zayıflığa diyelim, genel olarak bir ekonomik zayıflığa işaret etmiyordu ABD ekonomisinde. O yüzden de talep kaynaklı bir zayıflama yoksa istihdam piyasası zayıflarken enflasyonun yine de yukarı seviyelerde olduğuna şahit olabilirdik. Bu bir. İkincisi Fed Başkanı'nın konuşmaları, daha önceki ayın verisi hep daha olumlu küresel koşullar çerçevesinde oluşmuştu. Ama yeniden işte çatışmalar başlayıp petrol fiyatları yukarı tırmanıp belki hani 90 dolar üzerine çıkmadı ama 70'lere de inmeyen bir bu son haberlerle işte ateşkes olacak olmayacak vesaire ama olmaya yaklaşıyor. Gerilemeyen bir petrol fiyatı vardı. Dolayısıyla da yine kalıcı bir yük getirebilir mi enflasyon üzerine soru işaretleri vardı. Bu yüzden de hani yukarı yönlü sürpriz ihtimali yine de hep kafalarda soru işaretiydi. Zannediyorum veriye kadar da o yüzden faiz arttırım ihtimali %50'nin altına gelememişti. Evet, hani çok başa başta ama çok net bir şekilde piyasa artık faiz pardon indirim mi dedim arttırım ihtimalini fiyatlamaya az da olsa devam ediyordu. Şimdi ise bu şüpheler artık ortadan kalkmış gibi görünüyor. Daha önce konuştuğumuz 4.2 hani tepe olabilir, bir daha artık oralar görülmeyebilir. Görüşümüz hani sanki teyit edildi gibi bir veri daha beklentilere paralel gelince. Önümüzdeki dönem yani ben şu şerhi koyayım. Şu anda hani şu ana kadar söylediklerim genel piyasa algısıydı ama daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi yani %2 hedefine henüz kalıcı bir şekilde yaklaşılmış durumda değil. Evet, çekirdek enflasyonda kademe kademe düşüş var. İşte PCE'de de bir hareket var. Ama oraya henüz gönül rahatlığıyla Euro bölgesindeki enflasyonun ikiye düşmesi gibi gerilemiş durumda değiliz. O yüzden de politika hani reaksiyonuna ihtiyaç yoktur kesinlikle diyemiyoruz. Ama faiz arttırım ihtimali sanki hani şimdilik masadan kalkmış gibi görünüyor. Bundan sonra eğer veriler de çok ciddi bir ısınmaya diyeyim işaret etmezse Walsh bunu sakin kalmak vesilesi olarak kullanacaktır. Faiz indirimine de çok yaklaşacağını zannetmiyorum ben ABD ekonomisinin dediğim gibi verileri şöyle alt alta sıraladığınızda büyüme göstergelerini çok öyle kolay kolay faiz indirimine izin verecek bir kuvvet de yok aslında. Daha kuvvetli bir görünüm var daha doğrusu. Onun için de bir süre zannediyorum bu seviyelerde Fed'in kalıp izleyip belki de son çeyrekte işte görev güçlerinin çıktılarının değerlendirilerek hareket edildiği bir konjonktüre giriyor gibi görünüyor Fed.
0: Evet, tabii son çeyrek nasıl olacak? Orası gerçekten büyük soru işareti. Özellikle Kasım'daki seçimlerin arkasından tabii nereye evrilebiliriz bilmiyoruz. Şimdi Mete, sen de aynı fikirde misin? Faiz artışı masadan kalktı mı? Gerçekten bir faiz indirimine borçun yeri yok mu? Çünkü başkan bunu şiddetle arzuluyor. Powell kadar rahatsız etmiyor Walsh'u belki bu konuda ya da en azından göz önünde etmiyor. Ama nihayetinde edecektir gibi de görünüyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Ve tabii bugün bu gelen enflasyon verisinden sonra piyasalardaki iyimserliğin kaldığı yerden devam ettiğini gördük. Ama orada da tabii şöyle bir konu var. Zaten bu enflasyon verilerini Walsh çok fazla dikkate almadığı için piyasada pek onlara hani aslında yani çok dramatik bir şey gelmedikten sonra çok ehemmiyet vermiyor gibiydi diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Şimdi bu tarım dışı istihdam olayı çok acayip geldi. Yani bu normal bir rakam gelmedi biliyorsunuz. Yani eksi 23 bin geldi. Artı 80 bin beklenen bir rakamdan bahsediyoruz. Orada müthiş bir zafiyet vardı. Hani ama mevsimsel faktörlerdi vesaireydi. Kamu istihdamı azaldı. Öğretmenlerden dolayıyla izah edilebilecek bir durum değil. Zaten o 80 bin beklenirken de o beklentiler oradaydı. Hani yine mevsimlik vardı. Yine her şey yani geçen sene değildi işte eksi. Evvelki sene de eksi değildi. Ama bu sene eksi. Demek ki bir istihdam tarafında majör bir zafiyet var. Yani bunu bir yana koyalım. Bundan sonra zaten esas fiyatlamalar değişti. Yani bundan önceki dönemde şimdi faiz arttırım ihtimalleri Eylül'de, 16 Eylül'de biliyorsun toplantı var. 16 Eylül'deki toplantıdaki faiz arttırma ihtimali %70'den daha fazlaydı. Sonra bu veriyle beraber çok ciddi bir şekilde aşağılara geldi. Bak bu sabah %48'di, şu anda %40'a geldi. Yani hani %48 iken hani 50-50 yani olabilir de bir faiz arttırma hani Eylül'de falan gibi bir hisse kapıldırtıyordu bizi. Hani bugün demek ki şöyle bir his vardı piyasanın üstünde. Ya bugün enflasyon kötü bir sürpriz yapabilir arkadaş. Kötü bir sürpriz yapmamış olması işte faiz arttırımı ihtimallerini iyice düşürdü. %40'a indirdi. Potadan çıktı mı? Hayır çıkmadı. Sadece ay olarak Eylül ortadan kalktı. Yani Ekim itibariyle yine %50'den daha fazla var. Yani işte aralığa %70'e falan geliyor herhalde bir faiz arttırımı yapma ihtimali. Yani indirim olur mu? Ben zannetmiyorum. Hani çok güveniyor Trump borcu ama daha iki evvelki kararları biliyoruz yani orada konsensus da alındı orada hani borç da gidip indirelim dememişti mesela hani borç olsa indirirdi ama borç iyi çevresi kötü falan gibi mevzuya geliyor öyle değil kendisi de indirmemişti yani fırsatı vardı oy verebilirdi en azından bak Miran nasıl çatır çatır oyları veriyordu mesela borç yapmamayı tercih etti. Onun için şu anda hala ortaya karışık ama en azından bir ay ileriye doğru kaydığını faiz arttırımı ihtimallerini söyleyebiliriz. Bu istihdamla faiz artar mı? İstihdam olayı sadece işte Temmuz ayında eksi 23 bin geldi. İstihdam kaybı var. Ne fena olayı da değil. Mayıs ve Haziran'ı görmüşsünüzdür. Yüz küsur bin aşağı revize oldu. Yani o rakamlar da bizim bildiğimiz gibi değilmiş. O rakamlar da İşte Warsh'un ya da diğer FOMC üyelerinin karar alırken ki dönemde önlerindeki rakamlar değilmiş. Başka bir şeymiş. 100 bin daha azmış yani. Şimdi bu ortamda tabii yani faiz arttırma ihtimalinin ciddi şekilde azaldığı net bir şekilde ortada. Faiz eğer ki artmayacaksa, faiz artmayacaksa dolar değer kaybeder. 2 hafta önce işte hatırlarsanız DXY böyle 101,5, 102 falan civarındaydı. Şimdi 99 küsurlardan falan bahsediyoruz. Dolar ciddi değer kaybetti. Devamı da gelebilir bunun gibi görünüyor. Sanki ben bir yola çıktık gibi hissediyorum o taraftan. Böyle 1.15 küsurlardan işte euro dolar için konuşursak 1.20'lerin kapısı açılıyor mu diye beni düşündü dört açıkçası.
0: Peki iddialı. Sen ne diyorsun Özlem? Euro dolarda yeniden yukarı yönlü hareketi görür müyüz?
1: Yani herhalde o kadar agresif bir hareketi kısa sürede görmeyiz diye tahmin ediyorum. Ha, yol açıldı mı? Evet, yol açılmış olabilir. Yani dolar endeksinin zaten buralara gelmesini beklemiyorduk. Kalıcı olmasını da beklemiyorduk. Yani 100 dolar 100 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla bu euro dolara destek olacaktır. Önümüzdeki dönemde daha da ciddi değer kaybı görürsek dolar endeksinde. Ama euro tarafında biliyorsunuz daha önce de konuştuğumuz temel faktörler var. Yani büyüme farkları çok hizmet etmiyor. Faiz farkları çok hizmet etmiyor şu aşamada. Ha, bir enflasyon farkı belki biraz daha yarıyor olabilir euro dolara ama o da eğer ABD'de enflasyon düşmeye devam edecekse o avantajını da muhtemelen kaybedecek euro dolara karşı. Dolayısıyla o temel faktörler hiç kuvvetli bir şekilde desteklemiyor euro doları. Onun için de bunlar olmadan özellikle euro bölgesi büyümesi olmadan 1.20'lere taşıyacak gücü bulacağını zannetmiyorum ben genel olarak arz talep dengesinin.
0: Evet, ama altın da bir yön yol yeniden tasarlıyor, rota oluşturuluyor gibi bir hali var. Altının 4.500'lere doğru evriliyor. Geçen konuştuğumuzu hatırlıyorum. Buraya yolu var dediğini, değil mi Mete? Yanılmıyorum söylediğine. Şimdi geldiğimiz nokta

0: Bey, nasıl değerlendiriyorsun? Altın yatırımcısı çok sabretti. Çok ters köşe kaldı geçtiğimiz dönemde. Bu petrol fiyatlarıyla ters korele olan altın yüzünden. Ama şimdi hem haber akışı hem işte bu son gelen veriler altını bayağı bir destekliyor gibi duruyor. Ne diyorsun?
1: Veya Ocak ayı sonuna doğru 5600'e yakın seviyeleri gördükten sonra ons altın inanılmaz hızlı bir şekilde düşmüştü. 3900 küsürlere düşmüştü. Evet. Şimdi oradan tekrar bir yukarı hareket yapmaya çalışıyor. Ben sanki baktığım zaman şey bozuldu gibi, büyü bozuldu gibi. Bu hani Fibonacci düzeltme seviyeleri vardı. Yani bir aşağı geldi, yukarıya sekti ama ana trendin yukarıya olduğu ile ilgili ciddi kuşkularım var. 2022'den başlayan bir trend bu, biliyorsun. Yani 2022'de böyle işte 1500 küsur 1600 dolarları gördükten sonra o 1600 dolarlardan işte 5600 doları neredeyse soluksuz bir şekilde yükseldi. O tarafa bir Fibonacci koyduğumuz zaman yani bir düzeltme seviyesi olarak baktığımızda sanki böyle 4650'lere falan gidebilecek bir güç var hala. Bu nedir? Bu %5 falan mı yukarıda oluyor? O civarda olması lazım. Ama ondan sonrasını ben hakikaten zor görüyorum. Ama oraya da bir pencere var. %5 yükselmesin, %2-3 yükselsin. Öyle bir momentum içindeyiz ki o %2-3'ü kaldıraçlı bir şekilde alan bir kişi oradan para kazanabilecektir. Burada gidip tabii kuyumcudan almıyor olman lazım. Kuyumcuda 1 gram altında alım satım arasındaki makas %5 hatta 7 falan olan yerler var. Bu benim bahsettiğim böyle altın S1 falan gibi bir enstrümanla, çok dar alım satım farkı olan bir enstrümanla yaparız. Bu arada altın S1 de %10'lara geldi. Hatırlarsanız işte bu yılın başında, geçen senenin sonunda böyle %90'ları falan, evet, gram altından %90 daha pahalıydı. Şu anda altın S1 sadece %10 daha pahalı ki hani makul bir pahalılık standart olarak tarihsel ortalamalarında. Onun için artık işlem yapılabilir hale geldi.
0: Evet, şimdi tabii bu ABD-İran arasında bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz ya, gerçi garantisi yok ama yine de haber akışı en azından o minvalde. Acaba öyle bir noktada gerçekten altında eski iştahı görür müyüz? Yoksa Mete'nin söylediği gibi hani biraz büyüsü kaçtı mı o tarafın? Yavaş yavaş yukarı yönlü hareketleri belki görürüz. Ama geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz o pozitif, müthiş pozitif ivmeyi tekrar göremeyebiliriz hikayesi. Sen ne diyorsun Özlem?
2: Ben de katılıyorum büyünün bozulduğuna, ama sadece altına özel olarak da değil. Yani bir sefer ateşkes bozulunca her zaman bozulabilir beklentisi var tabii şimdi. Onun için de bu sefer belki hani masaya oturulacak, belki biraz daha ilerlenecek ama her an yine her şey olabilir. Bugün bile yani bir tanesi diyor ki Hürmüz'ün kontrolü bizde, diğeri hayır bizde diyor. İşte ablukayı kaldırmazsa anlaşmayı tamamlamam diyorlar filan. Dolayısıyla halen daha karışık haber akışı söz konusu. Bu haber akışı arasında gerçekte arkada neler oluyorsa masadan kalkmak da söz konusu olabilir. O yüzden de yani bu tereddütleri de fiyatlayarak tabii hareket ediyor bütün varlık fiyatları. Onun için de altın dahil bütün aslında varlıklarda o böyle coşkulu şeyleri, hareketleri biraz geride bıraktık gibi görünüyor. Tamamen her şey belki normale girdikten sonra, ateşkesin bozulmayacağı anlaşıldıktan sonra, belki 3 Kasım sonrasında biraz daha net hareketler görebiliriz ama o 5000 işte 5000'i aşıp 5500'lere gittiği agresiflikte olmasını ben de beklemem. Ha, oraları görür müyüz yine diyecek olursanız, evet, oraya doğru da evrilebilir her şey yolunda giderse, yeniden eski seviyeleri görebiliriz ama o eski rally hareketi şeklinde olacağını ben de zannetmiyorum.
0: Peki. Mete, bugün ne oldu da borsa böyle güzel yeşillendi? Bir değişik bir tablo gördük sanki bugün BIST 100 endeksi tarafında. Ne diyorsun?
1: Evet. Küresel bir aracı kurum diyeyim, bir banka aracı kurumu Türkiye ile ilgili pozitif bir rapor yazdı. Yani her şey daha kötü olabilecek, yerimiz yok anlamı taşıyan bir rapor. Ben onun heyecanına yoruyorum ama yani şunu söyleyebilirim. Bizim bütün hani işte mesajlaşma gruplarında niye yükseliyoruz, bu kadar yükselmek için ne sebep var diye çok uğraşıp da bir sebeplendirmeye çalışarak bunu yapıyorum.

0: sonuçta dönüp baktığım zaman mesela tahvil faizlerine bakıyorum ki bir numaralı girdidir değil mi bizim hisse senedi değerlemelerinde %35'lik risksiz faiz oranı hiç değişmedi işte. Yani bugün mesela o tarafa bir şey olmadı, bir hareket olmadı. Sadece ve sadece borsaya gelen bir ilgi var. Çünkü ben bunu izah etmek için çalıştığım mevzular normalde faizleri de olumlu etkileyecek bir şeyler olacak. Yani bu işte enflasyonla mücadele kapsamında sen de okuduğun haber olarak dizelin işte üzerindeki ÖTV indirimin azaltılması mesela. Azaltıldı tamam, yani bu süper ekstra. Bankaları uçuracak bir haber mi bu, ben zannetmiyorum ama bazı bahanelerin üst üste toplandı. Belki fiyat tarafında çok büyük bir sıkışmışlığın bir rahatlaması oldu. Küçük haberler üstüne gelince çeşitli teknik seviyeleri de açtık. Onun belki bir etkisi vardır. Ama şeye bakıyorum, yani Amerika, İran ateşkesi uzatacak haberleri vesaire diyenler var. Öyle bir şey oluyor olsaydı herhalde petrol fiyatı da biraz aşağı gelirdi. Ya da işte tahvile bonoya da bir zahmet, bir miktar alım gelsin. Yani hiç o taraflar oynamadı. Yani Amerikan işte tüpe açıklandı. Tamam, beklenti yaparlar. Yani işte çok çok yüksek olabilirdi, olmadı. Piyasayı rahatlatan bir rakam geldi. Tamam, onu da biraz katmış ama o açıklanmadan önce de biz yukarıya gidiyorduk zaten. Bu da tek başına izah edemiyor bence. Uzun lafın kısası, yani böylesine büyük bir yükselişi benim açıklayabileceğim bir haber akışı benim önümde yok.
1: Evet, gerçekten de enteresan bir yükselişti. Gün içerisinde de gerçekten çok konuşuldu. Bakalım bundan sonra nereye evrilecek? Şimdi Mete'nin söylediği bu motorine ÖTV indirim planı önemli bir şey değil mi Özlem? Yani aslında çok iyi ve doğru bir karar olarak yorumlanıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde. İşte petrol piyasaları ile ilgili beklentiler, bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nda raporu vardı. Stoklarla ilgili hiç iyimser değiller. Daha da önümüzdeki dönem daha da sıkıntılı günler bu anlamda olabilir derken, bir de motorinde çok fiyat artışları olmuştu vesaire. Hepsi bir arada böyle bir hamle olursa eğer, şu anda plan dahilinde epey bir fayda sağlayabilir diyorlar. Enflasyon üzerinde de değil mi? Son derece pozitif bir etki beklenebilir. Bir kere bunu değerlendirmeni istiyorum. İkincisi, yani birçok neden sıraladı ya Mete, bulamadı. Acaba diyorum, yarın enflasyon raporunda bir sürpriz mi göreceğiz? Bunu da hesaba katarsam böyle bir ihtimal var mı? Beklentin nasıl?
2: Motorinle ilgili şey, düzenleme ihtimali, evet, yani özellikle enflasyon tarafında kesinlikle katkısını görürüz. Çok ciddi bir süreçten geçtik biliyorsunuz, yani petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle Eşel Mobil link katkısını gördük ama sonrasında o katkının tersine döndüğünü de gördük. Dolayısıyla da genelde de bir de enerji kalemine bütüncül baktığımızda son çeyrekte genelde işte BOTAŞ'ın bilançosu dolayısıyla doğalgaza zam gelir, elektriğe zam gelir. Yeni önümüzde zaten enflasyona yük olacak yeni kalemler, yani benim tahminlerim içinde var ama yine de belirtmek lazım. Kalemler de var önümüzde. Dolayısıyla bu taraftan gelecek bir katkı miktarlara tabii, yani hani şeye bağlı olarak, duyarlılığa bağlı olarak önemli olacaktır. Ama bir de bütçe tarafı var tabii bu işin. Bütçe tarafını da bir tarafa fayda sağlarken diğer tarafa bozucu etkide de bulunacaktır. Bunları hani değerlendiriyor olacağız ama net de özellikle öncelik eğer enflasyonsa, yani para politikası mı maliye politikası mı dediğimiz zaman olumlu katkısını göreceğiz muhtemelen. Enflasyon raporuyla alakalı olarak da tam böyle normalleşme dönemine denk geldiği için küresel anlamda söylüyorum, yani yeniden bir ateşkese doğru gidiliyor. Bu anlamda hani iyimser beklentilerin yükselmesi normal. Piyasa fiyatlamasında bu da vardır muhakkak ki. Bir de yani küresel taraftaki gelişmeleri biraz geriden takip ettiğimiz işte bu MSCI kararı vesaire, dolayısıyla da tam olarak olumlu tarafı da hani tam fiyatlayamadığımız bir geri kalma şeyi yaşadık, dönemi yaşadık öyle söyleyeyim. Biraz sanki yakalama çabası da vardı hazır iyi haberler küresel tarafta üst üste geliyorken. Zannediyorum bunun yansımasını gördük bugünkü yüksek harekette. Yarın tabii eğer ki haftalık repo ihalelerinin açılacağına dair bir haber ya da sinyal gelecek olursa, onun için PPK'ya ihtiyacımız yok bile.

0: biliyorsunuz. Bu olumlu fiyatlanmanın devamını beraberinde getirecektir. Çünkü bir sonraki adım faiz indirimi olacak muhtemelen. Eğer küresel koşullar normal seyrederse, benim baz beklentim, baz senaryom şu idi. Eğer her şey yolunda giderse Merkez Bankası Eylül toplantısında, evet PPK'yı beklemek zorunda değil ama Eylül toplantısında bir faiz indirimi yapıyormuş gibi haftalık repo ihalelerini açtığını belirtir. Kademeli bir şekilde işte 40, 39, 38 şeklinde 37'ye getirir. Sonraki Ekim toplantısında da, Ekim ve Aralık'ta da belki 200'er, 250'şer bas puanlık birer indirim gerçekleştirir şeklindeydi. Bu görüşüm ana hatlarıyla korunmakla birlikte, eğer yarın haftalık repo ihalelerin açıldığını mesela görecek olursak, o zaman Eylül'de faiz indirim beklentileri ciddi ciddi boyutlarda oluşur. Ekim ve Aralık'la birlikte de devam edecektir faiz indirimi söz konusu olursa. Ben hani yıl sonu beklentisinde herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Bu anlamda belki tutarsız bir yaklaşım olabilir. Ben biliyorsunuz yani hep hani daha temkinli olması gerektiğini, ağır hareket etmesi gerektiğini savunan taraftayım ama Merkez Bankası'nın beklentileri piyasaya, bizlere göre çok daha iyimser. Her zaman öyleydi. Şimdi de muhtemelen öyle olacak. Onun için de benim beklediğimden daha önden gidebilir. Gitmezse bence daha iyi. Çünkü %26 beklentisi, %24'te yıl sonu hedefi Merkez Bankası'nın buraya getirebilmesi için aslında sene sonuna kadar sıkı durması gerekir. Benim beklentim şu anda %28'de ve Merkez Bankası erken bir adım atarsa bence 30'u kırsa bile oradan çok uzaklaşması mümkün olamayacaktır yıl sonunda.
1: Aslında faiz indirimleri konusunda ya da genel olarak işte gidişat konusunda diyeyim Merkez Bankası kadar olmasa da Mete de iyimserdi geçmiş dönemde. Hala o iyimserliğini koruyor musun Mete? Acaba fonlama oranında bilmiyorum yani PPK'yı beklemesine gerek yok dedin ya Özlem, sonuçta enflasyon raporunda beklemesine gerek yok, yani ona herhangi bir zamanda yapılabilir. Ben
0: Ama
1: daha
0: yani söyleyecek bir şeyinin olması iyi olabilir. Herkes bir aradayken.
1: dolayısıyla hani sen ne beklersin yarın Meteciğim?
2: Yani herhangi bir şey beklemiyorum.
1: Bekle.
2: 24'lük tahmin işte 24'lük hedef 26'lık tahminin de çok farklı bir noktaya gitmesini beklemiyorum. Özellikle yani bu hedefte herhangi bir oynama yapılması makul olmayacaktır şu nokta itibariyle gibi düşünüyorum. 89 dolarlık bir petrol tahmini var. 89,4'tü galiba tam olarak. Onun da değiştirilmesi için bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Yani statiko bence muhafaza edilecektir gibi geliyor bana. Yani istediği zaman zaten bu 37'lik politika faizine döner. Hiçbir şekilde bir şey beklemesine de gerek yok. Ve bununla ilgili bir sinyal vermesine de gerek yok. Yani ihtiyaç gördüğü zaman kendisi yapacaktır. Ama baktığımız zaman petrol fiyatı bunu sağlayacak şekilde düşüyor olsaydı içimizde öyle bir ümit olurdu. Öyle bir şey de bugün itibariyle baktığımda ben görmüyorum burada.
1: Peki. Şimdi içeriden yine küresel piyasalara dönelim. Bir reklam arasına gideceğiz. Giderken de biliyorsunuz gündemde her daim yapay zeka var. Equileia Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Miriam Vogel Bloomberg International'a konuşmuş. Şimdi otonomlaşan yapay zeka sistemlerinin insan gözetimine ilişkin soru işaretlerini arttırdığını söylüyor. Ona göre Kongre yapay zeka kullanan şirketler için güvenlik ve hesap verebilirlik çerçeveleri oluşturma yetkisine sahip. Bu konuları daha çok tartışacağız ama önemli bir değerlendirme. Bunu paylaşayım, sonra kısacık bir reklam, sonra kaldığımız yerden devam.
3: Konu etik bir tartışmaya dönüştüğünde yardımınız için size başvuruyoruz ki Washington'da durum gerçekten böyle görünüyor. Ve bugün havada uçuşan bu mektuplar sadece en son örnekler. Bu yapay zeka şirketlerinin adı geçen CEO'larının ve diğerlerinin Washington'a gelip ne yaptıklarını savunmaları gerekmez mi?
4: Bence bu harika bir fikir Joe. Kesinlikle bence onları dinlemeliyiz. Şeffaflık arttıkça kurucularla diyalog güçlenir. Bu da geleceğe atılan önemli bir adımdır. Ancak bunu yaparken umarım akıllıca davranırız. Ve sadece Frontier Labs yollarını değil, umarım artık yapay zeka şirketi olan diğer

0: tüm şirketleri de dahil ederiz. Çünkü yapay zekayı kilit noktalarda kullanıyorlar. Böylece nasıl ilerleyeceğimize dair bir karar verdiğimizde bu daha eksiksiz bir tabloyla olabilir.
1: Peki bu karar daha ne kadar insanlar tarafından verilebilecek bir karar olacak? Senatör Sanders'ın değindiği nokta, insanların kontrol edemeyeceği şeyler inşa ediyor olmaları. Bu çizgiyi ne zaman geçeceğiz?
0: Bu harika bir soru. İşte bu yüzden şu anın aciliyeti var. Yönetişimin neye benzeyeceğine karar verebileceğimiz bir andayız. İnsanlar ne zaman sürecin içinde olmalı? Sorumlu olacak kişileri atayabiliriz. Bu farklı zorluklara kimin yol açtığını ve nerede denetim eksikliği olduğunu fark edebiliriz. Şu an buna sahibiz ama daha ne kadar bunu bilmiyoruz. Ve tam da parmak bastığınız gibi bu yüzden şu an bir aciliyet söz konusu. Bu bir duraklama mı olur bilmiyorum. Çünkü küresel bir duraklama olması gerekir. Ve bunun gerçekleşecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim şey kongrenin gücünün yettiği şey bize koruma sınırlarının neler olduğunu söylemektir. Yapay zekayı kilit yollarla kullanan her şirketin sorumlu olacağı çerçeveler nelerdir?
2: Zuckerberg manifestosuna bir başlık attı. Devasa bir şey. Tamamını yazdırdım. Gelecek herkes içindir. Gelişimi durdurursanız yapay zekada bir geleceğiniz olabilir mi?
0: Bence onun da yapması gereken şey, ki iyimser olmaya çalışmasını takdir ediyorum, insanlara neden yapay zeka konusunda heyecanlı olduklarına dair daha fazla vizyon sunmamız gerekiyor. Bunu neden inşa ediyoruz? Tek duyduğumuz çevreye verilen zarar ve işçilerin yerinden edilmesi, bu pek de insanların heyecan duyacağı bir tablo çizmiyor. Bu yüzden insanlara kişisel olarak nasıl fayda sağlayabileceklerini anlatmak önemli. Bu mektup bunu mutlaka başarıyor mu bilmiyorum. Ve bence anlamlı herhangi bir sohbette olması gereken önemli bir unsur insanların korkularını kabul ederek başlamaktır. Bu bugünkü dünyamızın bir gerçeği. Amerikalıların çoğunluğunun yapay zeka konusunda iyimserlikten ziyade daha fazla korku ve endişe duyduğunu biliyoruz. Ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuşmalarda gördüğümüz gibi sadece üstünden geçip gidemeyiz. Gizlilik endişeleri olduğunu anlamalıyız. Bilişsel gerileme ve önemli yanıtlarda gördüğümüz halüsinasyonlar hakkında endişeleri var. Hatalı bir rapor özetine güvenmek istemiyoruz. Ya da yanlış olabilecek veya zararlı sonuçlara yol açabilecek önerilerde bulunmaları için bu makinelere güvenmek. Bu yüzden bence işe korkuların neler olduğunu kabul ederek, bunları onaylayarak ve hafifletme stratejileri sunarak başlamalıyız. Böylece kullanım durumlarından bahsettiğimizde insanlar aslında bize inanabilir ve bizi duyabilirler.
1: Peki korkuları doğrulamaktan bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz korkular duyulması gereken doğru korkular mı? Bu gelişmenin yaratabileceği çok gerçek bir tehdit değil mi bu?
0: Kesinlikle öyleler ve bu yüzden onları kabul etmemiz gerekiyor. İnsanların korkusu, buna verdikleri tepki insani ve yerinde. Ve bence bunu yapay zekanın geliştirilmesinde kullanmalıyız. Yani bunu görmezden gelmek yerine akıllı bir şirket der ki, gizlilik endişeleri anlamlıdır. Ve bu arada eylemsel yapay zekaya geçtiğimizde sağlam, temiz, net olmayan, güvenilir ve emniyetli olmayan her türlü veri çok zararlı sonuçlara yol açacaktır. Çünkü aracılar, yapay zeka programları, sistemler insan müdahalesi olmadan, insanlar bu kararları vermeden birbirleriyle konuşacaklar ve bu böyle devam edecek ve bu yüzden evet bunlar kesinlikle geçerli endişeler. Joe'nun bildiği gibi daha önce 9 risk kategorisini içeren Makineyi Yönetmek kitabımı konuşmuştuk. Güven inşa etmek için bu riskleri kabul edip başa çıkma stratejileri sunmanın süreci sağlıklı ilerletmek adına en doğrusu olduğunu savunuyorum.
2: Bunun siyasi bir hikaye dönüşmesinin kaçınılmaz olup olmadığını merak ediyorsunuz. Şu anda siyasi bir programdasınız. Siz bir siyasi analist değilsiniz ama uzmanlık alanınız her iki taraftan da siyasetçilerin üzerine atladığı bir konu ve bunun kaçınılmaz mı olduğunu, yoksa yönetimin müdahalesi nedeniyle bazı durumlarda Başkan Trump'ın yapay zekayı benimsemesi ve buna yapılan yatırımlar yüzünden artık bir demokrat cumhuriyetçi meselesi mi olduğunu merak ediyorum. Nasıl oluyor da burada mektupları yazanlar çoğunlukla demokratlar oluyor?
0: Bu harika bir soru. Bence bunun siyasallaştığını görmenizin nedeni ele alınması gereken büyük bir ihtiyaç olması. Güvendeki bu boşluğu görüyorsunuz. Hayatlarımız üzerinde giderek daha fazla etkiye sahip olan bu giderek güçlenen teknolojiyi görüyorsunuz. Ancak sahipliğimizin ne olacağına dair pek bir netlik yok. Her şeyden önce her birimizi gerçekten nasıl güçlendirecek ve bize nasıl fayda sağlayacak? Ve ikincisi

0: güvenimizi nasıl hak edecek? İster bir sağlık şirketi, ister bir banka olun, yapay zeka kullanan her şirketin kullanacağı çerçeveler ve protokoller nelerdir? İyi sağlık sonuçları aldığımdan ve bunların başka bir varsayımsal kişi için değil, aslında benim için uygun olduğundan emin olmak için. Bence gördüğümüz tepki ara seçimlere yaklaştıkça aşırı siyasallaşıyor ve giderek daha da öyle olacak. Çünkü yapay zeka bana nasıl hizmet edebilir sorusu hala cevapsız. Güvenli olduğundan nasıl emin olabilirim? Peki Miriam, sizinle olan son dakikamızda güvenilebilecek bir sistemin etkili bir şekilde oluşturulmasından bahsettiğinizde şunu nasıl bileceğiz? Şirketlerin kendileri birbirlerine güvenebilecekler mi? Tamam, hepimiz bir araya gelip aynı şeyi yapacağız. Buradaki tüm bu farklı laboratuvarlar aynı türden bir fikri benimseyecekler.
1: Bu yine harika bir nokta, harika bir soru. Tarihteki diğer tüm önemli yeniliklerde olduğu gibi burada da kamu özel ortaklığı ihtiyacımız var. Hükümetin birleştirici ve hakem rolü olmuştur. Bizi kamu yararına olacak şekilde ileriye taşıdığından ve güvenimizi hak ettiğinden emin olmuştur.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Evet sevgili Mete Yüksel ve Özlem Dirici Şengül'le küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi bu yapay zeka teması çok uzun zamandır gündemimizde ve kalmaya da devam edecek. Hisse senetlerinin performansı başka. Biraz önceki röportajda gördüğümüz için gördüğümüz gibi işte diğer konular yetkilendirme, düzenleme, denetleme vesaire boyutu bambaşka. Şimdi izleyicimiz Fatih Bey, Mete sana bir soru sormuş. Derin bir mevzu aslında ama elçiye zeval olmaz. Diyor ki yapay zeka ve robotlar üretimi artırırken insanların işlerini ve gelirlerini azaltırsa üretilen mal ve hizmetleri kim satın alacak? Gelirin sermayeye kaydığı böyle bir sistem sizce uzun vadede nasıl sürdürülebilir? Devletin gelir dağılımına müdahalesi gerekir mi? Hadi buyurun. Ne dersin?
1: Yani çok felsefi ve çok bilim kurgu şeklinde konuşabiliriz ancak bu mevzuyu. Bundan 30 yıl sonrasına gittiğimiz zaman herhalde yani bebek bakımı ya da tamir işleri dışında pek bir iş kalmayacak. Yani şu anda yaptığımız bütün işleri de yapay zeka tabanlı makineler ya da yazılımlar yapıyor olacak. Ondan dolayı da insanların bir gelire ihtiyacı var. Burada asgari vatandaşlık geliri olacak. O nokta itibariyle daha farklı bir döngü içinde gelirlerimiz olacak. Yani bu yapay zeka ile üretim yapan şirketler %20 değil, %25 değil, %70-80 kurumlar vergisi verecekler. Onu toplayan devletler de bunu asgari vatandaşlık maaşı olarak dağıtacak. O nokta itibariyle zengin devletlerin vatandaşı olan kişiler çok daha iyi standartlarda yaşayıp o aldıkları parayı yine o şirketlerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerde ezecekler. Daha fakir ülkelerdeki kişilere daha az vatandaşlık maaşı alıp işte ekmek yiyip su içip hayatlarına devam edecekler diye özetleyebiliriz. Evet, ciddi farklılıklar olacak bu nokta itibariyle.
0: Vallahi karamsar gördüm seni Mete. Özlem sen de aynı şekilde karamsar mısın? Bu hafta şeyi takip ettiniz mi? Meta'nın CEO'sunu Mark Zuckerberg'i bu manifesto yayınlamış işte 5 maddede her şeyi anlatıyor kendi nasıl gördüğünü. Mesela Mete'nin aksine o diyor ki evet istihdam piyasasında farklılıkla şey olacak, bazı işler kaybolacak ama onun yerine yeni işler gelecek diyor. Tabii ne olup biteceğini bugünden tahayyül etmek gerçekten çok zor. Ben 30 yıl öngörmüyorum bu arada Mete. Sanki daha kısa zamanda bir şeyler köklü bir değişimin eşiğinde. Ama kimileri gerçekten hiç iyimser değil. Kimileri ise tamamen karamsar olmak istemiyor. Sen nerede duruyorsun Özlem?
2: Ben aslında daha az karamsarım. Yani... o zaman için yani devrimlerden önce diyelim, devrimlerden sonra oluşan hizmetleri muhtemelen tahayyül etmiyorlardı insanlar. Yani iş kollarını, yeni hizmetleri, ya yani sanayi devrimi diyelim. Hani özellikle hani araştırıp şu diyemeyeceğim ama örneğin kentleşmenin hani gelişmesiyle birlikte oluşan bir sürü hizmet oluştu mesela sanayi devriminden sonra. Şu anda benim hayal gücüm yetmiyor ama yeni çağla birlikte muhtemelen yepyeni hizmet türleri nasıl ki sanayide işte yığınlar halinde işçilerin işsiz kalması sonrasında hizmet sektörü bugün gayri safi yurt hasılasının yarısından fazla pek çok ülkede. Bu devrim sonrasında da benzer bir gelişme olmasını olacağını tahmin ediyorum ama şuna katılıyorum tabii yani kesinlikle gelir düşüşü ve dolayısıyla da işte asgari gelir dağılımı, devletlerin gelir dağılımına müdahalesi kesinlikle gerekecek gibi görünüyor. Ama malların fiyatları da çok düşecek. Yani belki gelirler azalacak ama çok büyük ihtimalle birçok analiz var bununla alakalı. Hani aksini iddia eden veya geçiş sürecini tasarlayan çalışmalar da var. Ama çok büyük bir konsensus da var ki nihai noktada, nihai dediğim yani artık bu dönüşüm gerçekleştiğinde, sanayi dönüştüğünde, robotik teknolojisi hani üretimin çok büyük bir kısmını aldığında ücretlerin de, ya malların fiyatlarının da ciddi miktarda düşeceği, erişimin çok daha kolay olacağı, daha önce erişilemeyen hizmetlere erişimin çok daha kolay olacağı, yani binlerce dolar ödeyerek diyelim erişilen hukuk atıyorum tamam yani hizmetine artık çok daha fazla insanın daha düşük ücretlere geldiği için bu hizmetlerin bedelleri erişebilir olduğu, dolayısıyla o hizmetleri talep edebileceği gibi çeşitli senaryolar da var. Dolayısıyla ben böyle hani çok çok karamsar değilim yeni dünya ile ilgili. Ama geçişi çok yakından hani tanıklık ettiğimiz için, öyle bir çağa tanıklık ettiğimiz için ürkütücü geliyor tabii şu anda. O anlamda ben de yani hani tedirginlik var mı? Evet, hepimizde olduğu kadar bende de var ama karamsar değilim.
0: Peki acaba bu yapay zekanın Wall Street'teki baskınlığı nereye kadar? Yani bugün bakıyoruz müthiş bir, ya S&P 500'de mesela Mete baktığın zaman oradaki değer artışının çok çok önemli bir bölümü bu işte yapay zeka şirketlerinden ya da işte o şirketlere çip üreticilerinden, işte semiconductor, yarı iletken dediğimiz. Hep oralardan geliyor ve müthiş değerlere ulaşmış durumdalar. Biz de işte her gün terminalde öne çıkan haber başlıkları, şirket haberlerine bakıyoruz ve ilk sıralarda hep bu şirketler var ya da bilançolarını çok yakından takip ediyoruz. Şimdi bakıyorum işte yine CoreWheel, Super Micro Computer, Nebius gibi şirketlerden bahsediyoruz. Gerçekten orada piyasayı domine etmiş durumdalar. Orası biraz da Asyalı şirketler ama dünyanın geri kalanı pek bundan nasibini almıyor. Bizi boş ver ama Avrupa'da bile yok baktığın zaman. Dolayısıyla oradaki hikayenin nasıl evrilebileceğini

0: düşünüyorsun acaba? Yatırımcının ilgisi, iştahı, bu şirketlerin mevcut karlılıkları veya gelecek performansları bizi nereye götürebilir acaba?
1: Evet, yani bu çok şişmiş değerlemeler dememek lazım. Yani büyümeler öylesine iri büyümelerden bahsediyoruz. Yani enflasyondan 60-70 puan daha hızlı büyümeler var. Yani burada %70-80 hatta bazı şirketlerde yıldan yıla büyümeler görüyoruz. İşte enflasyon ne oldu? %3'ler civarında enflasyon olsa inanılmaz müthiş büyümelerden bahsediyoruz. Böyle büyüyen, bu kadar hızlı büyüdüğü zaman bu şirketler bir sene değil, iki sene, üç sene sonrasına bakıyorsun mesela. O da yani birleşik bir şekilde gidiyor büyüme ve bir anda bakıyorsun üç sene sonraki fiyat kazanç çarpanı makul bir noktaya gelmiş aslında. Yani aslında çok çok şişik değilmiş. Yani şişiklik şu değil işte. Daha önce de çok kez burada konuştuk. Fiyatın yükselmiş olması şişiklik değil. Ya da fiyatın çok düşmüş olması borsa ne kadar ucuz demek değil. Bunların hepsi yani büyüme ve kar kontekstiyle üstte konularak bakılır. O da yani en kolay bakma yöntemi fiyat kazanç bakmadır. Ve olabildikçe uzak bir vadede, realistik bir şekilde tahmin edebileceğin bir ufuktaki uzak vadeye baktığın zaman sanki hala o tarafta gidecek yer var gibi duruyor.
0: Peki Özlem, sana da sorayım, değerlendirmen senin bu minvalde nasıl olur? Sadece piyasalar açısından değil, ekonomi modelleri açısından da bambaşka bir boyuta doğru evriliyoruz. Kimi zaman burada fırsat buldukça piyasalardan ve gündemden, haber akışından konuşmaya çalışıyoruz ama hani yeni bir ekonomi teorisine doğru gideceğiz galiba o tarafta da baktığın zaman, yapay zeka ile birlikte değil mi? Üretimi, istihdam piyasasını, hepsini etkiliyor.
2: Kesinlikle doğru ve bununla alakalı ben mesela yani hani Future of Work, işte Birleşmiş Milletler'in hani Future of Work departmanı tamamen bunun üzerine çalışıyor mesela. İşte ILO, International Labour Organization, yine aynı şekilde bu minvalde mesela Fed'in, aslında Fed Başkanı'nın girişimini de çok önemsiyorum yani, sonuçlarını merak etmekle birlikte. Artık muhtemelen hani yeni teorilere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış olacak. Hani bir bulgu çıkar mı bugünden yarına, emin değilim, ama her şeyde olduğu gibi akademik gelişmede de hızlandırıyor yapay zeka modelleri. Sadece biz şimdi tabii günlük yaşamımızda hani LLM kullanıyoruz, işte bu dil modellerini kullanıyoruz, ama bunun machine learning modelleri, deep learning modelleri, çok daha gelişmiş modellerle çalışılıyor pek çok alanda. Bu da hızlandırıyor bilimsel gelişmeyi. Bilimsel gelişmede bizde iktisat tarafındaki hani hızlandırıcı etkisini yakalamaya çalışıyoruz. Bu anlamda mesela Fed'in hani bu görev gücü vesaire gibi çalışmasını bu anlamda ben çok önemsiyorum. Buradaki akademisyenlerin çalışmaları bir öncü olabilir. Yani bir merkez bankası bu yönde bir çalışmaya yönelip bilime katkı niteliğinde çalışmalar ortaya koyabilirse muhtemelen bütün özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları, ama biz dahil gelişmekte olan ülke merkez bankaları da bu yönde çalışmalara, bilime katkı anlamında çalışmalara hız vereceklerdir. Ve belki de dediğin gibi yeni ekonomik modellerin, çünkü ilk başta yapılan çalışmalar hani para politikasına odaklanıyor, işte sanayi politikasına odaklanıyor. Büyüme modelleri çok oturmuş modeller, yani bugüne kadar işte Solow büyüme modeli veya diğer bu büyüme modelleri, belki bütün bunlar birleşerek yeni büyüme modeli teorisi ortaya çıkacak. Bu anlamda çok çok önemsiyorum yapılan çalışmaları ve çok uzun sürmeyecektir. Yani işte hani Adam Smith'ten işte Keynes'e ve sonrasına gelene kadar 100-150 yıl aldıysa bu aşama çok daha kısa sürecektir muhtemelen.
0: Peki, çok az bir vaktimiz kaldı. Şimdi önümüzde Jackson Hole var. Acaba bilmiyorum, Walsh daha öncekiler gibi davranır mı burada? Çünkü önceki başkanlar önemli mesajlar veriyorlardı Jackson Hole'da ve biz burayı çok yakından takip ediyorduk, ama Walsh için emin değilim. Mete, sen ne dersin?
1: Yani işte finansal inovasyonun politikaya etkisi falan gibi bir başlık üstünde konuşmalar yapılacak burada. Bakalım yani Kevin Walsh herhangi bir şey söyleyecek mi faiz patikası ile ilgili. Beni çok şaşırtır açıkçası. Yani bu büyük ihtimalle işte kopmuş olan aktarım mekanizmasını güzelleyip, ne kadar güzel ki işte tahvil faizleri çok yüksek, o da politikaya katkıda bulunuyor, daha fazla bir şey yapmaya gerek yok falan gibi bir konuşma yapacağını tahmin ediyorum. Bir de bu tabii finansal inovasyon.

0: inovasyon dediğimiz zaman biraz önce senin bahsettiğin konulara geliyor. Yani yapay zeka vesaire, onunla ilgili finansal inovasyon şu bu. Ve bunun en nihayetinde de bir miktar istihdam tarafına da bunun bir ucu dokunuyor tabii. Yani işte inovasyon falan dediğimiz zaman insanların işlerini makineler, yazılımlar vesaire yapacaksa, o zaman işsizlik artacaktır. İşsizlik arttığı takdirde de faiz arttırımı yapılamaz. Hani bununla ilgili eğer bir şey söylerse piyasanın hoşuna gidebilecek, evet işte faizi arttırmayacağız, hatta ilk fırsatını bulduğumuz zaman da kesiveririz gider gibi bir şey söylerse bizi çok mutlu eder. Yani 28 Ağustos'ta yapacak Kevin Warsh konuşmasını. Bu 28-29 Ağustos'ta olacak Jackson Hole, ama ilk günü bekleniyor. İşte açılış konuşmasını yapması bekleniyor Kevin Warsh'un. En önemlisi de onun ne diyecekleri.
1: Gerçekten öyle. Özlem, sen de aynı fikirde misin?
2: Evet evet, ben de aynı fikirdeyim. Bir de Warsh daha şey ya, yani şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla, yani hani çalışmaları böyle ısıtıp emin olduğu noktada dramatik bir mesaj verme veya dramatik demeyeyim ama hani piyasaları böyle hareketlendirecek önemli bir mesaj verme taraftarı. Onun için hani öyle bir hazırlığı var mıdır şu an, çok emin değilim, zannetmiyorum olduğunu.
1: Peki, göreceğiz hep birlikte. Daha da var. Vakit yaklaşınca biraz daha dedikodu ortaya çıkar herhalde, biz de konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de arkadaşlar.
0: İyi akşamlar.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, sevgili arkadaşlarım, Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le keyifli bir küresel piyasaları daha tamamladık. Şimdi bitirmeden önce bir rakamlarımıza bakalım, gelin birlikte. Biz başladıktan sonra fiyatlamalar nasıl değişmiş? Dow Jones'ta yön negatife dönmüş, yatay negatif diyebiliriz an itibariyle. Diğer yandan S&P 500 ve Nasdaq tarafında hala primler var ama başladığımızdan biraz daha az. %0,23 kadar S&P 500'de bir yukarı yönlü hareket var ama endeks seviyesi 7745, yani hala rekor yüksek seviyelerde olduğumuzu da altın çizelim. Nasdaq'ta %0,53'lük bir yukarı yönlü hareket yine an itibariyle görülmekte. Bizde akşam seansında %3,63'lük bir prim var. Tıpkı gün içi fiyatlamalar gibi Biopotus tarafında da ivme kuvvetli, 16.232'den geçiyor an itibariyle Biopotus'da işlemler. Yarın ne konuşacağız? Yarın Perşembe İngiltere'nin büyüme verisi gelecek. 2026 ikinci çeyrek rakamlarını karşılayacağız. İçeride cari denge, konut satışları verileri var ve tabii ki enflasyon raporunu takip edeceğiz. Saat 10.30 itibariyle Bloomberg HT ekranlarından canlı takip edeceksiniz. 15.30'da da ABD'den üfe verisi geliyor olacak. Counterpoint Başkan Yardımcısı Neil Shah Bloomberg International'a konuşmuş. Nvidia'nın geleceğine ve yapay zeka patlamasının temelini oluşturan döngüsel anlaşmalara ilişkin görüşlerini paylaşmış. Bu güzel röportajla tamamlıyoruz küresel piyasaları. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Nvidia söz konusu olduğunda kredi piyasalarında belki de başlangıçta düşündükleri kadar risk altında olmadıklarına dair bir rahatlama var gibi görünüyor. Bu durum Nvidia için riskin azaldığı anlamına mı geliyor? Nvidia'nın şu anda yaptığı bazı yatırımlar söz konusu olduğunda döngüsellik konusundaki endişelerden bazıları nelerdir?
4: Kesinlikle. Bence bu borcu defterlerden çıkarmanın ve riskin çoğunu üstlenebilecek altyapı kiralayan asıl altyapı oyuncularıyla yapay zekayı oluşturmak, eğitmek ve hatta büyük ölçekli çıkarımlar yapmak için gereken bilişim arasında bir kanal görevi görecek özel amaçlı bir araç oluşturmanın çok akıllıca bir yolu. Ve her şey modelin token ekonomisine indirgeniyor. Yani talep tarafında iyi bir marj elde edebilirlerse bilişim için kiralama ücretini geri ödeyebilirler diye düşünüyorum. Ve Nvidia bu özel amaçlı araçlara bilişim gücünü teslim eder etmez gelir elde ediyor.
3: Bu durum hiper ölçekleyicilerde gördüğümüz kaldıracın bir kısmını o kadar şeffaf olmayabilecek bir finansal piyasa sektörüne aktarma riskini taşıyor mu?
4: Şeffaf değilse bile bir nevi yarı şeffaf olduğunu söyleyebilirim. İnanıyorum ki bu oyuncuların çoğu, sektörün toplam sermaye harcamalarına bakarsanız en büyük hiper ölçekleyiciler için yılda neredeyse 700 ila 800 milyar dolara ulaşıyor. Ve farklı oyuncularla birlikte bu 500 milyar dolarlık ona baktığınızda aslında diğer birçok oyuncu için ek bir yastık görevi görüyor. Yine de birkaç yıla yayılacağı için sonuçta

0: hiper ölçekleyicilerin yıllık harcamalarının sadece %20 ila 30'una denk geliyor. Finansman gerektirecek uzun kuyruklu oyuncular olacaktır. Belki bunlar ikinci seviye veya üçüncü seviye veri merkezleridir. Bu yüzden bunun daha fazla oyuncunun yer alacağı tüm ekosistem için bir volan etkisi yaratacağını söyleyebilirim. Finansmandan belki nakit sıkıntısı çeken bazı büyük hiper ölçekleyiciler veya dediğim gibi bazı ikinci, üçüncü seviye oyuncular yararlanabilir.
1: Evet, bu gelişmeyi görmek ilginç oldu değil mi? Yani Nvidia'nın özel sermaye getirdiğini görüyorsunuz. Tabii ki örneğin CoreWeave'de gördüğümüz gibi borca büyük bir bağımlılık var. Yani son sonuçlarında çok iyi iş çıkardılar. Ama aynı zamanda Intel'in çok büyük bir öz sermaye artırımı yapmaya çalıştığına dair son haberler var. Sermaye mevcudiyeti ve yapay zeka finansmanı söz konusu olduğunda şu an ne kadar büyük bir sorun var ve tüm bu farklı projelerden bu farklı modellerin de ortaya çıktığını görecek miyiz?
0: Evet, kesinlikle tam üstüne bastınız. Yani her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Eğer altyapıya bir trilyon dolar yatırım yapmak istiyorsanız, yatırımın yaklaşık %50'si sunuculara gidiyor ve bunun da %80'i bilişim ve belleğe gidiyor değil mi? Ve bunu inşa etmek için, bu doymak bilmez talep için, işlemcilerden belleklere kadar o en ileri teknoloji çipleri üretebilecek dökümhanelere ihtiyacınız var. Ve TSMC'ye bakarsanız, tüm bu büyük oyuncuların kapasiteleri zaten dolmuş durumda ve bu yüzden Intel gibi yeni oyuncuların genişlemesine, çip üretim hizmetlerini üstlenmesine ve bu çipleri zamanında üretmesine ihtiyacınız var. Ve işte bu yüzden bu çipleri ölçekli bir şekilde üretmek için ASML gibi şirketlerden ekipman satın alacak kadar büyük bir sermaye de ihtiyaçları var değil mi? Ve bu yüzden bence Intel hisseleri iyi gittiği için bunu kaldıraç olarak kullanacak ve bu parayı çip üretim hizmetleri için genel sermaye harcamalarına aktaracak bir tamponu vardı.
1: Ve Neil, bu kazanç sezonuna gelince yapay zeka hesaplama talebinin orada olduğuna dair belki de daha fazla işaret görüyor musun?
0: Kesinlikle görebildiğimiz çok fazla talep var ve şu anda sadece buzdağının görünen kısmındayız. İçerik oluşturuculardan geliştiricilere ve işletmelere kadar verimlilik artış miktarına bakarsanız çok fazla verimlilik artışı görüyoruz ve yapay zeka ile ne kadar daha fazlasını yapabildiklerini görüyoruz. Ve bir kez token yakmaya başladığınızda ve o yazılımları ve her şeyi gerçekten hızlı bir şekilde oluşturduğunuzda geri dönmek çok zordur değil mi? Ve bu inşa etmeye devam ettiğiniz ve her şeyin temelde bir token ekonomisine dönüştüğü bir kartopu etkisi olacak değil mi? Ve dediğim gibi biz sadece buzdağının görünen kısmındayız. Belki de tüm dünya nüfusunun veya işletmelerin %5 ila 10'luk bir kısmı hala yapay zeka kullanıyor. Herkesin yapay zekayı ölçekli bir şekilde kullanmaya başladığını ve ardından şirket başına, geliştirici başına otomatik görevler yapan yüzlerce temsilcinizin olduğunu hayal edin. Bu çok fazla token yakacaktır. Bu nedenle çok fazla yapay zeka token üretim altyapısı gerektirecektir. Ve tüm bu yatırımların oraya gittiğini görüyorsunuz.
1: Ve Neil, döngüsellik meselesine ve bu kırmızı bayraklardan bazıları söz konusu olduğunda hangi metrikleri izlememiz gerektiğine dair korkulara geri dönersek. Örneğin hiper ölçekleyicilerin bazı kazanç sonuçlarının o olumsuz tepkiye yol açtığı serbest nakit akışından mı bahsediyoruz çoğunlukla? Örneğin Alphabet, Google, örneğin Nvidia'nın yarım trilyon dolarlık yapay zeka finansmanı ve Wall Street ortaklığına tepki verdiğini gördüğümüz kredi marjlarından mı bahsediyoruz? Siz hangilerini izliyorsunuz?
0: Yani birden fazla seviye izliyoruz. Öncelikle talep tarafına bakıyoruz çünkü ana itici güç bu. Gelirin ne kadarının hiper ölçekleyiciler tarafından yapay zeka ile ilgili olarak üretilebildiği talep açısından takip edebileceğimiz temel bir metriktir. Talep tarafından arz tarafına dönersek bu talebi karşılayacak altyapıyı kurarken karşımıza çıkan darboğazlara da bakmamız gerekiyor değil mi? İster düzenlemeler olsun, ister enerji olsun, isterse de çip üretmek için dökümhane hizmetlerinin mevcudiyeti olsun değil mi? Çip üretimi yani. Yani tüm bunlar her aşamada izlediğimiz farklı göstergeler diyebilirim çünkü.

0: her şey birbiriyle bağlantılı, öyle değil mi? Uçtan uca bakmak zorundasınız ve tabii ki kayıt dışı sermaye harcamalarını takip etmek de oldukça önemli. İşte bu yüzden finansman sağlamak ve çarkı döndürmek için pek çok farklı yaratıcı anlaşmaya ihtiyacınız olacak.
1: Neil son zamanlarda jeopolitik tarafta da bazı endişeler gördü.

0: ağ veya güç gibi farklı sektörlerindeki kıtlıklardan sürekli bahsettiğimiz bir dönemde Çin menşeli optik modüllere yasak getirmeyi teklif ediyor. Peki önümüzdeki birkaç yıl içinde dikkat etmemiz gereken en büyük tehlike işaretleri ve endişeler nelerdir?
1: Bu çok yerinde bir nokta. Bakacak olursanız iki ekonomiye, yani ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Çin'e çok fazla bağımlılık olduğunu söyleyebilirim. Hesaplama ve bellek için bu Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Üretim optik ve hatta indium fosfür gibi malzemeler içinse Çin, değil mi? Ki bu ağ sistemlerinde kullanılıyor. Bakırdan optiğe geçerken devasa raf ölçekli sistemler ve altyapılar kurarken Çin ekosistemi tarafından hassasiyetle üretilen o son teknoloji modüllere ihtiyacınız var. Ve onlar bu konuda uzmanlar, yani bu farklı dalgalarda bazı darboğazlar göreceksiniz. Gördüğümüz ilk darboğaz hesaplama tarafındaydı. İkincisi bellek tarafındaydı ve bellek ise fiyatlarının yükseldiğini görüyorsunuz. Üçüncüsü hesaplamada gördüğümüz işlemci bolluğu açısından olacak. Dördüncüsü ise hem düzenlemeler hem de ham maddeler açısından bu Çinli oyuncularla gördüğümüz ağ ve optik tarafı. Kapasitenin tamamen dolduğu bu senaryoda bir dalga, olası bir tıkanıklık geliyor. Beşincisi ise güç yarı iletkenleri ile ilgili olacak. Yarı iletkenler güç ekosistemi içinde ve yeni malzemelere geçiyor. Yani yapay zeka altyapısını oluşturan bu 5 dalgayı göreceğiz. Ve bu farklı dalgalarda birçok şirket para kazanacak veya milyar dolarlık şirketler haline gelecek. Bazıları ise elden çıkarılacak.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

vazgeçmem, umrumda değil yaşamam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Oturur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayaller, terk edilmişlik kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden var?

bir roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha dursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.